biz soğukun gündüz gece. İçimde sen bir bilmece, ızdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim, gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağım ıslatıyor sevgilim, yanağım ıslatıyor.

bir gece bezginiydi. Üstelik adam akıllı.

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda. Hafta içi her sabah 10'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Atilla Ansal'a teşekkür ederiz.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla şehirde ağlayan bülbül dinleyerek başladık. Kuş sesleri de vardı içinde. Dünya grubundan. Ve şimdi dinleyeceğimiz Ostad Elahi olacak. İran'ın büyük tambur üstadı. Yani Üstad Elahi demek lazım sanıyorum. Ve İms et Suite Ey Davud dinleyeceğiz. Ardından Kazım Girit ve Murat Dağlı'ya kulak vereceğiz. Lal.

Sabahlık Donya Golestani ile devam ediyor. Ve bu piyanistten White Orchid dinleyeceğiz şimdi.

Sabahlıkta şimdi de Şirin Pancaroğlu radyonuzda olacak ve Ab-ı Hayat Rast Peşrev dinleyeceğiz.

Sabahlık şimdi de Araş Abol Fatih radyonuzda olacak. Armin Abol Fatih ile beraber kaydettikleri A Horse Among Seconds albümünden aynı isimli parçayı dinliyoruz.

İlk bölümü kapatırken Ertan Tekin ve Murat Aydemir'e kulak vereceğiz. Tambur ve Duduk Taksim'i dinleyeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
0: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme İmam Yar Hasanoğlu ve Arslan Hasan'la başladık. Bir Bozdak dinledik. Şimdi Murat Selim Tokaç ve Furkan Bilgi'ye kulak vereceğiz. Gülizar Kemençe Taksim'i dinleyeceğiz. Ardından İhsan Özgen radyonuzda olacak ve Tamburi Taksim'i dinleyeceğiz. Bir Tamburi Cemil Bey için yapılmış bir albümden bir kayıt bu da.

Sabahlıkta şimdi Ali Kazım Akdağ var ve onun yorumuyla Iğdır'ın Al Alması dinleyeceğiz. Ardından Hasan Ceylan'a kulak vereceğiz. The Last of Us.

Sırada Çin Uçan Tanrı Korur var ve kendisinden Le Retour des Champs dinleyerek devam ediyoruz.

Sırada Sırname grubu var ve Brahms'ın 3. senfonisinden bir aranje ile Meyler Süzülsün radyonuzda.

Sabahlık Efren Lopez ve Stelios Petrakis ile devam ediyor ve dinleyeceğimiz parçanın adı Tokatehon.

Ve sabahlığın sonuna geldik. Thomas Constantino ile kapatıyoruz programı Winter dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtuğ.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Atilla Ansal'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Merhaba kainat. Bugün 29 Haziran Pazartesi. Yıl 2026, ay 6, gün 180, Hızır 55.
1: 1448 Hicri Muharrem 14, 1442 Rumi Haziran 16.
0: Kooperatifçilik Haftası.
1: Günün sözü: düşüncelerimiz bizi yanlışa yöneltebilir ama vicdanımızın sesini dinlersek hiçbir zaman yanılmayız. Jean-Jacques Rousseau.
0: Günün tarihi. 55 yıl önce bugün, 29 Haziran 1971'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne ait Soyuz 11 uzay aracı dünyaya inerken parçalandı ve 3 Rus kozmonot hayatlarını kaybetti.
1: 92 yıl önce bugün, 29 Haziran 1934'te Sivas-Erzurum demiryolunun yapılmasına başlanıldı. İlk tren Erzurum'a 1939 yılının Cumhuriyet Bayramı günü vardı.
0: Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın ilk Açık Gazetesi başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Özdeş Özbay yok bu hafta. Birlikte yapıyoruz programımızı. Herkese günaydın diyoruz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Evet, oldukça acıklı ve hüzünlü bir şarkıyla playliste başladık.
1: Bu çok güzel şarkıymış.
0: Evet, Tim Buckley'in ünlü şarkısı The Earth is Broken. Sözleri de günümüze oldukça uygun düşüyor. Hatta biraz erken sözlenmiş, sözler yazılmış gibi geliyor insana. 1968'de bir canlı konserde ilk defa dile getirilmiş. Kendisinin çok genç yaşında, 28 yaşında hayata veda ettiği gün bugün. Ona da bir günaydın diyoruz. 29 Haziran 1975'te ölmüştü. Kendisi 14 Şubat 1947 doğumlu, yani 28 yaşında hayata veda etmiş bir Amerikalı vokalist, müzisyen. Pek çok 1960'ların o ünlü her türlü müziğinin denendiği, yapıldığı, deneysel müziklerin yapıldığı dönemde bir çeşit böyle hem folk hem işte funk, soul müziğinin öncüleri, avantgarde rock da deniyor kendisi hakkında ve 28 yaşında hayata veda etmişti. Sonradan çocuğu Jeff Buckley de ün kazandı şarkıcı olarak. Yani sözlerde de şöyle diyor, kısaca özetleyerek bir iki kelimeyle hayata veda etmişti. Sonradan çocuğu Jeff Buckley de ün kazandı şarkıcı olarak. Yani sözlerde de şöyle diyor, kısaca özetleyerek bir iki kelimeyle çevirecek olursak.

0: dökülür, dünya kırıldı, dünya, the earth is broken şarkının adı zaten, dünya paramparça. Seni de aşk kırılır, dağılır, seni de alıp götürürler. Ah, bu o büyüklerin savaşları hiç rahatlatmadı bizi. Bitmiyor savaşlar ve onları yöneten o yaşlı yaşlı adamlar, onlar tıpkı hırsızlar gibiler. Bizi güneş ışığından yoksun bırakıyorlar, bizi soyuyorlar. Ama hava da temiz değil, nehirlerimiz hiçbir zaman görmediğimiz kadar yerlere gittiğimizde kirlenmiş. Şu aşağıya bakan arkadaşınızdan hiçbir gülümseme yok. Şu nehre bak, hey, hiç titremedin mi? Titredin mi? Dünya paramparça oldu, kurtaracak kimse yok. Ve bazen bu eski dünya nasıl dönüp duruyor merak ediyorum. Bütün yaşlılar batıya göçtü. Tanrım da ölüme hazırlıyor hepimizi. Birkaçımız dışında hepimiz sallantıda dolanıyoruz öyle ortalık yerlerde. Arada bir habere ağlayarak duruyoruz. Ya haberde de diyor ki ta uzak bir şehirde kardeşin vuruldu gitti. Çünkü bir silahın, elinde bir silah tutmasında bir sebebi vardı. O yaşlı adam gençliği öldürdü, umutlarını bastırdı. Şimdi sadece bekliyorum kardeşim. Toprağa bekliyor kardeşim. Yakında benim ülkemde hiçbir arkadaşım olmayacak. Çekilmeden önceki son kalp atışlarını duyuyorum onların. Ve çok ilginç de bir mısrayla bitiriyor şarkının sözlerini. Mekanize, verime dayalı bir dünya oldu. Onun mantıksal gökyüzü içinde kaybolup gittim ben diyor. Ama sonra dönüyor. Gözlerimizde yaş olmadan hiçbir şarkı yazılmadı biliyoruz. Ama bunu deneyen, en son deneyenler biz miyiz acaba diye giden çok hüzünlü bir şarkı ama geleceğe de oldukça bir bakışı var değil mi öyle?
1: Bu arada 21 yaşında bunu söylemiş bu
0: Evet.
1: şarkıyı ve şimdiki dünyaya dair inanılmaz bir şey böyle dünyayı konuşuyor sanki değil mi?
0: Evet,
1: Çok
0: bugünü
1: olgun, inanılmaz da olgun sözleri olan, inan çok çok ilginç ya, çok etkilendim.
0: işte 68 devrimci kuşağı da böyle.
1: Sanki böyle bir şey değil mi?
0: Onlar
1: Size
0: genellikle
1: saygıyla eğiliyoruz önünüzde.
0: estağfurullah. Yani Tim Buckley son derece etkileyici sözleriyle, yalnız bu şarkıyla değil, belki bir fırsat bulursak bir tane daha çalabiliriz. Bakalım, deneyelim. Evet, şimdi kısaca tarihte bugüne geçmeden bir özet de yapalım. Çok zor özeti yapmanın şu tarihte ama birkaç şey söyleyelim. Yani Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri, bütün dünyada, Avrupa başta olmak üzere bütün dünyadaki sıcak dalgalarının, ki sadece Avrupa'da, sadece Fransa'da 1000'den fazla kişinin sıcaktan dolayı ölmüş olduğu bir hafta içinde söyleniyor. Tedros Adhanom Ghebreyesus diyor ki, ya iklim değişikliği ve küresel ısınma bizi uyarmışlardı ve bir kuşakta bir kere görünen bir fenomen deniyordu ama şimdi her yıl yaşıyoruz, bizi uyarmışlardı diyor ve bunun, yani özellikle de sessiz katil olduğunu ve Avrupa evlerinin, iş yerlerinin ve okullarının bu gibi bu şartlara hazır olmadığını ve asla da hazırlanmadığını da söylüyorlar. Böyle bir durum var. Extreme Temperatures Around the World web sitesine de, internet şeyine de bakıyoruz ve çok ciddi, bütün Avrupa'da, yani Polonya'da bütün rekorların kırıldı. Polonya'da 40,5 derece olmuş. 105 yıldan beri ilk defa bu kadar sıcak. O rekor da kırılmış durumda. Bütün Baltık ülkelerinde, Ukrayna'da, Belarus'ta, Litvanya'da, Ukrayna'da bütün rekorlar birbiri peşi sıra gidiyor. İnanılmaz bağlantılarla böyle gösteriyor hepsinin tarihlerini de. Slovakya tarihindeki en sıcak Haziran

0: Öğren günü olmuş. Böyle okumakla bitmeyecek bir durum. Çek Cumhuriyeti'nde, Çekya'da 42 derece olmuş ve ulusal rekorlar peş peşe dayanıp düşüp yıkılıp gidiyor. Macaristan tarihinde en sıcak Haziran günü Budapeşte'de 39,7 olmuş. Böyle gidiyor. Balkanlarda tarihi rekorlar peş peşe, Slovenya'da, Hırvatistan'da, Montenegro'da, Karadağ'da ve en sıcak yaz, en sıcak gece Montenegro'da da kırılmış durumda. Böyle gidiyor işte, biz uyarılmıştık fakat bir şey de yapılmıyor diye. Yani hem Almanya, hem Çek Cumhuriyeti, hem Polonya, hem de Macaristan bütün tarihlerinde görülmüş en sıcak günlerle kavrulup duruyorlar. Türkiye'den de meteoroloji uzmanı, hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik'ten ve başka uzmanlardan gelen uyarılar da var. Termometrelerin 45 dereceyi göstereceği ve 3 bölge için kritik uyarı olduğunda T24'ün dünkü haberinde vardı. Evvelki günkü, pardon. Güney ve batı bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde bunaltıcı sıcak dalgasının 3 bölgede birden etkili olacağını duyuruyor ve termometreler 45 dereceye kadar çıkabileceğini söylüyorlar. 3 bölge içinde ayrıca Profesör Doktor Orhan Şen de aynı şekilde 3 bölgede 40 derece alarmı verilmiş. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 40'a kadar çıkabileceğini söylüyor Profesör Doktor Orhan Şen de. Ve hissedilen sıcaklık denen şey nemli ortam, nemli termometre deniyor ona. Onun da 45 derecede görülmesi mümkün, artacak deniyor. Salı ve Çarşamba günü dışarı çıkmayın uyarıları da var yani. Zaten Atlas Sarrafoğlu da iklim krizi artık coğrafya tanımıyor demişti. İklim Kuşağı Konuşuyor programında 26 Haziran'da onu da vermişti. Böyle bir durum var. Bir de onun dışında şeyden de bahsetmemiz lazım. Savaşta da tekrar İran'ı vurması durumunda müthiş bir problemle karşı karşıya dünyada. Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Rohanna da açıkça bunun savaş suçu olduğunu ileri sürmüş. Trump tarafından yapılıp bu savaşı hemen durdurmalı, yoksa onu mahkemeye vereceğiz diyorlar. Demokrat Parti Kongre üyesi, demin senatör dedim yanlışlıkla, onu da dün tekrar bu İran'ın yeniden Amerikan ordusu tarafından vurulmasının doğrudan doğruya Kongre'nin daha önce bu ay geçirdiği kanuna da karara da aykırı olduğunu, savaş güçleri probleminin muazzam bir yıkım getireceğini söylüyorlar. Öte yandan da Amerika'dan İran'a yeni saldırı, ticari taşımacılığa yönelik saldırılar gerekçe gösterilerek yapılmış. Onu da belirtelim. Türkiye'den de gene önemli bazı gelişmeler var. Özellikle NATO ile ilgili olarak yapılan tutuklamalar tamamen olağanüstü hal ilan edilmeden olağanüstü hal ilan edildiği gelecek NATO şeyiyle ilgili ve pek çok insanın tutuklandığı gibi çok acayip bir haberden bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel de Gaziantep'te sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmiş ve Erdoğan'ın dış mihrak çıkışına cevap vermiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir tane dış mihrak varsa o da sensin ifadesini kullanıyor. Ve tutuklamalar da devam ediyor. Bir de Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır son yolculuğuna alkışlarla uğurlanıyor. En büyük vasiyetidir memleketine. O büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız deniyor Muhsin Ertuğrul sahnesindeki törenin ve Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze namazının ardından ulus mezarlığına götürüldü. Orada da tuhaflıklar var. İki tane Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Çelengi, birisi içeri alınmamış, öteki Özgür Özel yazan kürsünün arkasındaymış. Böyle haberlerimiz var ama şimdi dönelim ve tarihte bugüne bakalım.
1: Evet, ben başlayayım istersen.
0: Lütfen, lütfen.
1: 29 Haziran, yani bugün 1923'te Fenerbahçe futbol takımı İstanbul'da o dönem işgal kuvvetleriyle oynadığı General Harrington Kupası'nı kazandı. General Harrington Kupası aslında İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Charles Harrington'ın İstanbul'dan ayrılırken kendi adına düzenlediği futbol maçıymış. İngiliz Başkomutan Harrington kendi adını taşıyan bu kupa için oynayacak takımı seçmek amacıyla bir hazırlık turnuvası düzenlemiş. General bu turnuvada öne çıkan 3 takımın en iyi elemanlarının birleştirilmesiyle bir takım kurmuş. Ayrıca aynı general, Cebeli Tarık ve Mısır'daki İngiliz askeri güçlerinden hepsi profesyonel birer futbolcu olan 4 oyuncu getirtmişti. Harrington bu takımın adının Coldstream Guards olmasını istedi. Taksim Stadı'nda çok büyük bir seyirci topluluğunda önünde oynanan maçtan Fenerbahçe, Zeki Rıza Sporel'in 2 golüyle 2-1 galip ayrılmış. Adamın bütün narsisizm şeyleri çökmüş yani.
0: Kendi adına turnuva düzenliyor.
1: Muhteşem değil mi? Yani nasıl bir şey kibir ve izansızlık.
0: Ama ben işte sömürgecilik, kolonyal mantık tamamen böyle çalışıyor zaten. Yani Hindistan'a, Belçika'ya, Belçika'nın Kongo'da yaptıklarına falan bakılacak olursa hafif kalır yani.
1: Bu çok doğru, hafif kalır. Mesela futbol maçıyla sembolik olarak savaş kazanmak istemiş adam.
0: Coldstream Guards, yani serin kanlı bir muhafızlar birliği değil mi? Evet. Peki, oradan 1934'te bugüne geçelim. Dünyanın en uzun ömürlü insanlarından Bitlisli Zaroa hayatını kaybediyor, ölüyor. İstanbul'da öldüğünde 157 yaşında olduğu iddia ediliyor Zaroa'nın. Yani dünyanın herhalde en uzun yaşayan adamı olması gerekiyor.
1: Herhalde evet.
0: Kontrol etmedim ama 10 Osmanlı padişahı, 28 sadrazam görmüş, 6 savaşa katılmış. Dünyanın halini de iyi veriyor aslında.
1: Yani inanılmaz bir şey değil mi? Bayağı önden geçiyor, tarih geçiyor. Sen orada aksakallarınla seyrediyorsun bütün o bitenleri.
0: Evet, padişahlar geliyor, geçiyor. Sadrazamları var. 2 katı padişahların, hatta 3 katı. 6'da savaş olmuş. Bayağı ilginç yani. Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş. 2 kere Atatürk'ün huzuruna da çıkan Zaroa, İstanbul'a geldikten sonra inşaat işçiliği, hamallık, kapıcılık gibi işlerde çalışmış. Bazı kaynaklara göre 13, başka bir kaynağa göre ise 29 kez evlenmiş. 5'i kız, 8'i erkek, 13 çocuğu ve 29 torunu olmuş. Hem mezar taşında hem de kafa kağıdında, yani kimliğinde 1777 doğumlu olduğu yazıyor. Ölümünden sonra yapılan otopsilerde ise Türkiye'de 130, Amerika'da ise 164 yaşında olduğu iddia edilmiş. Karışık bir durum, tam net bir bilgiye ulaşılamamış. Doktorlar iç organlarını inceleyerek uzun yaşamının sırlarını dahi aramışlar. Zaroa çeşitli davetler üzerine İngiltere ve Fransa'ya gitmiş. Bir rivayete göre de sirklerde dünyanın en yaşlı insanı olarak sergilenmek üzere Amerika'ya da gitmiş. Tabii bir rivayet muhtelif bu konuda diyelim. Ve tekrar konularımıza dönelim. Saat 8:25 geçe, biraz daha ana konumuz olan ve bütün dünyanın aslında, bütün canlılar aleminin bir numaralı konusu olan iklim değişikliğine bir kez daha, birden fazla kez dönelim. Şimdi en önemli haberlerden bir tanesi Diken'de yer aldı. Avrupa'da 1300 kişinin öldüğü sıcak havadan dolayı. Dünya Sağlık Örgütü, bu biraz önce özetlerde de söylemeye çalıştığım gibi, sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana en az 1300 kişinin öldüğünü söylüyor. Bu muazzam bir rakam tabii aslına bakarsa. Yani sadece Fransa'da günde Yani günde 145'e yakın insanın saatte 6 kişi olduğu söylenebilir bunun. Yani 10 dakikada bir insan, bir insan sıcak dalgaları yüzünden, aşırı ısınma yüzünden ölüyor.
1: Daha önce bir kere ne zaman gene böyle bir şey olmuştu Fransa'da 99 2000 civarında
0: 2000
1: mıydı?
0: 2010 gibi hatırlıyorum ama bir
1: Ha,
0: daha
1: ya da pardon,
0: bakmam lazım.
1: evet, bayağı yoğun bir sıcak dalgasıyla çok insan ölmüştü o zamandır. Özellikle yaşlılar, yani kendi başına yaşayan yaşlı insanlar hayatını kaybetmişti ama şimdi sırf yaşlı meselesi değil, çok daha yayılmış bir durum galiba söz konusu.
0: Belki de daha haklısın. Yani 2000'lerin başı da olabilir. Yani her bir kuşakta bir kez görüldüğü söyleniyor. Ama işte
1: Evet.
0: Ghebreyesus, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, artık her yıl görüyoruz. Yani Avrupa'da 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla ölümün kayıtlara geçtiği, ki bunun çok daha fazla olması tahmin ediliyor. Çünkü hesap edilemiyor.
1: Evet.
0: Özellikle de tatil zamanında, Ağustos'tu, onda biraz önce sözünü ettiğin şey, senin Fransa'daki Ferhat, orada tatile de gitmiş oldukları için evi de aramıyorlar. Anne babaları evde kalıp ve yok oldular. İklim, klima filan da olmadığı için. Fakat fazla da bir değişiklik olduğu söylenemiyor. Yani Tedros Ghebreyesus diyor ki şu anda Avrupa 150 milyondan fazla insanın aşırı sıcak olduğu, yüzlerce insanın öldüğü, okulların kapalı olduğu ve bütün enerji sistemlerinin de, haberleşme sistemlerinin de ağır şekilde zorlandığı bir durumda sessiz ölüm altındayız diyor. Ve bütün Avrupa'daki ne iş yerleri, ne evler, ne de okullar bu iş için yaratılmamıştı ve hazırlıkta yapılmadığını açıkça belliyor. Yani Associated haber, Press'in haberine göre Almanya 3. gün 41,7 derece sıcaklık, yani 107 Fahrenheit diye de ölçülmüş. Neysse diye Polonya sınırında bir yerde, Çek Cumhuriyeti de yine 41,1'i görmüş. Yani World Weather Attribution diye bir şey var. Önemli bir site var. Avrupa temelli bir bilim insanlarının bir araya gelerek yaptığı ve Cuma günü bir kuruluş bu. Cuma günü Avrupa'da net olarak şunu söylemişler. Bilim insanları olduğu için susturulmaya da çalışmalarına rağmen açıkça konuşmuşlar. Bu geçtiğimiz hafta bu ölümlere yol açan sıcak dalgası, iklim değişikliği olmasaydı, küresel ısınma ya da ısıtma olmasaydı mümkün olamazdı diyorlar ve biz hızlı bir şekilde bir araştırma yaptık. 5, yani sadece 55 10 yıl önce, yani 50 yıl önce mümkün olmadığını ortaya koyduk bilimsel olarak diyorlar ve şu anda 20 yıl öncesine göre, işte biraz önce Fransa'dakini de sözünü ettik, 20 yıl önce görülen sıcak dalgasının ve felaketinin 200 kere daha fazla mümkün olması. Çok acayip rakamlar yani.
1: Bu arada,
0: Journal of
1: pardon,
0: the
1: demin
0: pardon.
1: söyledim mi? Kaçırdım onu. Bu Ghebreyesus'un açıklaması, küresel, Avrupa'da küresel ortalama 2 katı hızla dünyanın en hızlı ısınan kıtası olduğunu vurguluyor. Yani bu da ilginç. Yani biraz
0: Evet.
1: her şey bu tüm standart ya da kafamızdaki alışkın olduğumuz dünya tersine dönüyor. Dolayısıyla yakında Avrupa'dan, beyaz dünyadan esmer siyah dünyaya doğru
0: Evet.
1: göçler başlayabilir. İklim göçleri.
0: Göçmenleri engelleriz. Kolay değil. Günde 185'ten fazla insan sadece tespit edilebilen ve biz de uyarıldık bu konuda, hiçbir şey yapmadık demeye getiriyor Ghebreyesus. Yani aşırı 1000'den fazla excess deaths diye açıklanıyor. Yani fazladan ölüm diye bakılıyorlar. Ve yani bir önceki 24 saate göre en az 100 daha fazla olmuş mesela. Böyle şeyler ve tabii iklim krizinin aşırı sıcaklıklarla ilgili tehdidi sadece Avrupa'da değil. Yani American Medical Association, Amerikan Tıp Birliği'nin derneğinin dergisine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde işte geçen yüzyılın sonundan yani 1999'dan 2023'e kadar ölçüm yapılmış yani 25 yıllık aşağı yukarı ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde sıcaklara bağlı ölüm sayısı %117 artmış. Böyle bir hesaplar yapılıyor. Guardian gazetesi ile ProPublica adlı önemli kuruluşun da birlikte yürüttükleri bir araştırma Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın endüstri yaklaşımlı politikalarının yani fosil yakıtlar başta olmak üzere petrolcüler, gazcılar, kömürcülere destek bunun bu yaklaşımın önümüzdeki 80 yıl içinde 1,5 milyona yakın 1,3 milyon 1 milyon 300 bin insanın ölümüne yol açacağı başka türlü önlenebilir olduğunu tespit etmişler. Bu da çok ilginç değil mi?
1: Evet. Yani, bu şeyleri de bağlayalım buradan. Yani bu hava koşulları tabii sadece sıcaklık meselesi değil. Mesela İsviçre'de bu eriyen buzullar, işte kopan fırtınalar, ne bileyim Belçika'da şurada burada işte bir takım yerlerde korkunç işte şeyler, fırtınalar oluyor ve bu da ayrı bir
0: tabii. O da başlamış durumda zaten tropik bölgelerde fırtınalar falan. Evet. Japonya'da da bazı yakınlarımız var orada. Onlardan aldığımız haberlere göre de bayağı kuvvetli hortumlar, fırtınalar da Japonya'yı sallıyormuş. Yani şeyde İsviçre'deki buzulların da çok şimdiye kadar hiç görülmemiş oranda ısınmakta olduğuna dair sıcak dalgalarında hem yani bu buzulların üzerindeki karlar ve buzlar şimdiye kadar hiç görülmemiş ölçüde hızla erimekteymişler ve yani bu büyük muazzam bir erimeye yol açacağı bütün Alplerde, İsviçre Alplerinde diye ayrıntılı haberler var ve çok ya da bu... ilginç.
1: Pardon. Yok yok lütfen. Ama şeydi Selim Mehmet sen oradan devam et. Unutmayalım onu araya sıkıştırayım dedim. Yani bu işte Fransa aşırı sıcaklar işte ölüyor insanlar falan. Ama bir yandan kuzey bölgelerinde bu Belçika falan o taraflarda bu şimşekler, yıldırımlar vesaire düşerek işte dünya kadar elektriksiz kalıyor. O ağaçlar arabalar üstüne düşüyor. İnsanlar arabalar üstüne ölüyor vesaire gibi. Böyle bir tam dediğin gibi tropikal bir felaket hali de sıcaklık çöl ve tropik şey ikisi bir
0: hepsi
1: arada.
0: Hepsi iç içe evet iç içe. Şimdi bir ara verelim aslında ondan sonra da biraz daha devam edelim. Çünkü çok da şey değil yani basit alınıp geçebilecek bir durum değil. Biraz hazırlık yapmamalarının neden olduğunu filan da tartışan ilginç yazılar da var. Birkaçına da onların da bakmaya çalışırız. Ama şimdi bir ara verelim.
2: Açık Gazete.
3: O zaman hemen dinleyelim. Bitti mi?
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Reklamlar bitti.
2: Ahşaptan betona, Mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
4: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
7: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
8: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
9: Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete.
0: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-5 hatta 7 dakika geçerken tekrar beraberiz. Biraz daha bu iklim ve aşırı sıcaklar meselesine, küresel iklim değişikliği faciasına yönelerek giden bir durum var. Ondan da biraz daha bahsedelim. Guardian gazetesinde bu 2003 yılındaki yazdaki korkunç sıcakların, sıcak yazın ilk bu konularda ilk tedbir alınması yoluna gittiğini gösteriyorlar. Ama hala muazzam bir hazırlıksızlık içinde olduğu açıkça görülüyor. Acit Nirancan, Guardian gazetesinde çok tecrübeli bir muhabir, çok ayrıntılı bir haber yapmış ve şunu söylüyor. Yani kaçınılmaz bir, hüzün verici bir kaçınılmazlıktır diyor. Yani 10 yıllardır iklim uyarılarından sonra Avrupa neden bu kadar hazırlıksız çıktı diye. Yani mesela en önemli bilim insanlarından bir tanesi, bu konuda sorumluluk taşıyan Friedrich Otto adlı bir profesör hanım, Avrupa geçmişinden ders almayı öğrenemedi. Basit bir şekilde söyleyecek olursak diye özetlemiş Friedrich Otto'nun kitapları da var, çok önemli. Biz çok daha tehlikeli bir geleceğe doğru tek yönlü bir gidiş içindeyiz ve frene basmanın tam zamanıdır ama görülmüyor deniyor. Ayrıntılı haberler var ama yani çok vaktimiz de elbette yok.
1: Frene basmak konusunda işte bu Friedrich Otto'nun lafı var ya, yani hala işte bir önlem almadık, akıllanmadık, düşünmedik bunları. Aslında şunu da bağlamak lazım galiba. Yani işte 1980'lerden beri işte bu Friedman teorisi, neoliberal teoriler, işte Reagan, Thatcher, Turgut Özal darbeler falan derken aslında galiba sosyal devlet kontrolü ya da genel kamuyu düşünen bütün işte sözlerin gayrimeşru olmasıyla birlikte hayat sadece işte bir takım oranı giderek azalan ama payı giderek büyüyen bir şirketler dünyasının karlarıyla yönetildiği için
0: tamamen öyle. Işte,
1: kapitalizmin öyle çok da uzun vadeli düşünebilme imkanı yok galiba. Yani kapitalistler dediğimiz aktörün. Dolayısıyla evet, yani çok o Avrupa neden böyle oluyor deyince bunu çok genel siyasi ekonomik ideolojilerden bağımsız olmadığını söylemek lazım galiba.
0: Evet, yani Hans Kluge'de Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa lideri olan Hans Kluge net bir dille anlatmış meseleyi. Yani bütün tarihtekilerin tekrarından bahsediliyor ve ikili bir trajedi var diyor Kluge. Bir kere Dünya Sağlık Örgütü'nün hesabına göre Avrupa son 4 yıl içinde, sadece son 4 yıl içinde 200 binden fazla insanın ekstradan ölmesine tanık olmuş. Müthiş bir rakam bu tabii. Bu ikili bir trajedidir diyor Hans Kluge. Birincisi, bu ölümlerin büyük çoğunluğu kesinlikle önlenebilirdi. Bu birinci trajedi. İkincisi de bu daha buzdağının görünen ucu, milyonlarca insan fiziki olarak ve zihnen etkilenmekte ve büyük bir yıkıma doğru hızla gidilmekte olduğunu vurguluyorlar. Çok ayrıntılı bir şey var Acit Nirancan yazısında, bu kadarla yetinelim. Bir de doğrudan doğruya bilim insanları net olarak söylüyorlar. Doğrudan iklim krizinden sorumlu olan şirketler, fosil yakıt şirketleri hiçbir önlem alınmadıkları gibi alınmaması için elden gelen bütün çabaları da yaptılar. Yani bu son Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamalarda da şirketlerin büyük sorumluluğu olduğunu ortaya koyan birçok rapor çıkıyor. Yani işin en ilginç taraflarından bir tanesi, son bir komik gibi gözükecek ama onu da vereyim. Hiç komik değil, trajikomik aslında. Bu We Don't Have Time, zamanımız kalmadı diye bir kuruluş var. Ve onun başkanlarından birisi şeyle görüşmüş, kurucusu Ingmar Rentzhog, İsveçli. İsveç'te kurulmuş bir şey bu kuruluş. Şeyi ziyaret etmiş, Kral 3. Charles'ı Londra'da, St. James Sarayı'nda 30 dereceydi diyor şeyler ve iklim yoktu diyor. Şey yoktu.
1: Klima cihazı
0: yoktu diyor. Ve 200 iklim lideri, bilimciler ve politikacılar kralın daveti üzerine, acil daveti üzerine gittik. Metanları nasıl kısarız? İklim kirleticileri, ki daha fazla 2050'ye gelmeden 1,5 derecenin altında tutabiliriz küresel ısınmayı diye. Ve yani oturduğumuz odada diyor, kralla konuştu, teşekkür etti iklim liderliği yaptığı için diyor Antonio Guterres. Yalnız odada iklim şeyi yoktu diyor. Ve terliyor, epey terliyorduk.
1: Yelpazeyle serinleselermiş.
0: Vermişler zaten.
1: Vermişler mi?
0: Evet.
1: Evet,
0: bir de Türkiye'ye bakalım tabii o zaman.
1: Evet, Türkiye ile ilgili haberler çok ilginç. Yani ilginç dedim, ya ben bilmiyordum. Sen muhtemelen daha ayrıntılı bilgiye sahipsindir. İki tane haber daha olsun. Bir tanesi İstanbul'un elektrik ihtiyacı güneşle karşılanabilir. Simülasyonda %100 üzerine çıkıldı demiş. Öteki haberi söyleyeyim, sonra tekrar dönelim. Yenilenebilir enerji üretimi Mayıs'ta zirvede, kömür 22 yılın en düşük seviyesinde diye bir haber var.
0: Evet. Yani
1: bu ve özel hidroelektrik gibi bir takım usullerin katkısı söyleniyor. Ama öyle deyince de bu çok süper iyimser gözüken bu haberin arka tarafında neler oluyor biraz belki deşmek gerekebilir. Bütün o hidroelektrik deyince çünkü aklıma bir takım ismi lazım değil şirketlerin işte ormanları, nehirleri vesaire ele geçirerek yaptığı bir şeyler var. İnanılmaz, böyle pıtrak gibi her yerde artıyor. Temiz enerji, yenilenebilir enerji dediğimiz şey başka bir şekilde yenilenemez hale getiriyor sanki.
0: Evet, yani İstanbul'un elektrik ihtiyacının tamamen güneşle karşılanabileceği de net bir şekilde ortaya konmuş. T24'ün haberinde vardı. Yani simülasyon yapmışlar, benzetileme. Ve İstanbul çatı, boş kamu arazileri, bina cepheleri, eski maden sahaları, otoparklar ve uygun kentsel alanlara kurulacak güneş panelleriyle, güneş enerji sistemleriyle yıllık elektrik tüketiminin tamamını, hatta fazlasını karşılayabilecek potansiyele sahip olduğu gibi çok önemli bir haber bu aslında. Ama buna gidiliyor mu bilinmiyor. Karar.
1: Pardon, özür, bir şey soracağım. Bu araştırmayı yapan kim bu arada? Sonunda bir bilgi var mı? T24'te bu haber çıkmış da. Yani
0: karar aktarıyor kim bunu.
1: Evet. Karar aktarıyor, evet.
0: Suudi Arabistan'la bir anlaşmadan bahsediliyordu. Onu şimdi bulmaya çalışıyorum. Ama yani
1: uzmanların hazırladığı simülasyona göre diyor bu, yani kamusal bir politikanın sonucu değil galiba. Yani bu, evet, bu iyi bir şey. Olursa çok iyi olur deniyor da burada siyasi irade gördüğüm kadarıyla hiçbir şekilde yok ucunda.
0: Evet, evet, yani boş kamu arazileri filan, otoparklar, balkonlar, kapatılmış çöp alanları filan hepsinin sisteme dahil edilmesiyle üretimin yarısına kadar, %48,76'sı, yani pardon, 48,76 terawatt saate ulaşabileceği hesaplanmış. Böylece İstanbul'un mevcut elektrik tüketiminin %102'sinin hatta güneş enerjisiyle karşılanabileceği belirtiliyor. İlginç bir şey, fakat tabii bunun yapacak siyasi iradeden filan pek emin değilim. Ayrıca da gazete Oksijen'de de Anadolu Ajansı muhabirinin enerji piyasaları AŞ EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre Mayıs'ta hem aylık hem de saatlik bazda yenilenebilir enerji üretiminde tarihi seviyelere ulaşılmış. Yani elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %72,3'üne ulaşıp son 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. Kömürün elektrik üretimindeki payı ise %17 ile son 22 yılın en düşük düzeyine gerilemiş. Ama bu konuda politikalar nasıl gelişecek, senin de dediğin gibi Ferhat, belli değil. Hatta hiç belirtisi yok yani.
1: Evet, yani bir tarafta işte sivil toplum, akademik bilim vesaire tarafından baktığımız zaman tam da işte bu elektrik enerjisi, güneş enerjisiyle daha sonra elde edilecek olan enerji ile inanılmaz olumlu adımlar atılabilir. Bir yandan sanki verilerde işte kömür düştü, yenilenebilir enerji deniyor ama orada galiba şeffaflık artsa çok daha mutlu olacağız.
0: Evet. Evet, onun da ayrıntısını tabii tam biraz daha incelemek, ortaya çıkartmak gerekiyor. Evet, oradan savaş meselesine de birazcık geçelim.
1: İran, Amerika'nın.
0: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'da MINAB'ın okul olduğunu bildiği ortaya çıkmış. 120'den fazla çocuğun, kız çocuğunun göz göre göre öldürülmüş olduğu ortaya çıkmış. Gene karar kaynaklı bir haberden. Amerika Birleşik Devletleri İran'da bir ilkokulu vurmuştu. Ona ilişkin Pentagon sonra MINAB denen yerde biz bir kaza oldu bilmiyorduk filan demişti Trump sonunda sıkıştırılınca, ama şimdi resmen ortaya çıkmış bir şey var. Yani bu 28 Şubat'ta olmuştu, Amerikan saldırısının geniş çaplı muhabere operasyonlarını başlamasının hemen ardından bir füzeyle vurulmuştu okul. Saldırıda yaklaşık 120 çocuk ve toplamda 200'e yakın öğretmenleri, çalışanları filan hayatını kaybettiği belirtiliyordu.
1: Bile bile burada yaptılar yani.
0: Evet, yani çok ilginç bir şey, çünkü habere göre bir istihbarat analisti 2019'da hedef olarak değerlendirilen yapının artık okul olduğunu fark etmiş ve bunu dijital bir istihbarat aracına not etmiş. Bu da iyi. Ancak bu araç Amerikan ordusunun hedef listelerini oluştururken kullandığı resmi istihbarat veri tabanına bağlı değilmiş. Bu nedenle bilgi komutanlara iletilmemiş ve hedefleme dosyası güncellenmemiş. Aynı yapının sonraki yıllarda birkaç kez daha incelendiği, ancak birkaç kez daha incelenmiş ama hedef veri tabanındaki kaydın yine değiştirilmediği belirtilmiş. Bu durumda Pentagon soruşturmasında incelenen başlıca, senin de dediğin gibi Ferhat, hatalardan biri olarak öne çıkmış. Sonra da Pentagon, çok ilginç bir karar, yani tamamen harikalar diyarındayız gene. Pentagon soruşturması tamamlanmış ama yayınlanmamış. Bloomberg haber ajansına konuşan kaynaklar ona saldırıya ilişkin soruşturma Nisan ayında tamamlandı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na sunuldu ama hala inceleme aşamasındaymış rapor.
1: İlginç, yani devlet içindeki bu bürokratik politics diye bir şeyler okuyordum bir zamanlar bu Amerikan siyasetiyle ilgili. O kadar fazla işte böyle tabii güç ilişkileri içinde hareket eden bir takım networkler, alt şebekeler vesaire, işte güçler falan. Onun oradan çıkan bir politika ya da ABD dediğimiz ülkenin politikası tam da bütün o itiş kakış içinde çıkıyor. Tabii ki belli bir uyum var belki genelde ama o kavganın içinde birileri demek ki daha güçlü ki o raporlar yayınlanmıyor, işte konuşulmuyor ya da bir yerlerde sümen altı ediliyor. Çünkü başka amaçları olan bir takım şebekeler muhtemelen var.
0: Çok ağır bir durum yani. Gerçekten insanın yüreğini adam akıllı rahatsız eden, paralayan bir durum var. Yani şeyler
1: Yani birileri bile isteye evet yani bu olması lazım. Ölecek bu çocuklar diyorlar yani biliyoruz ve engellemişim. Ben bunu başka bir hesapla yapıyorum gibi bir şey var kafalarında belli
0: evet,
1: ki.
0: orada zaten askeri hiçbir şey olmadı ve tamamen okula dönüştürüldü. Kızlar okuluna dönüştürüldü. Açıkça ortaya konmuş. Ve yani Pentagon'un yaptığı soruşturma sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşmaması çok ilginç. Eski Savunma İstihbarat Ajansı direktörü Bob Ashley de bunun paylaşılması gerekiyor demiş. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan ordusu için güven krizi yarattığını söylüyorlar. Modern savaşlarda hedef doğrulama kapasitesine ilişkin ciddi soru işaretleri yaratmış. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Yapılacak fazla bir şey yok. Yalnız aynı zamanda yeniden saldırıların başlamasıyla demokratik, özetlerde de söylemeye çalıştım. Demokrat Parti Kongre üyesi Rohanna dün John Quayle belirtiyor bunu Common Dreams'den. Yeni bombalamalar başladı gene. Amerikan ordusu tarafından işte gemi geçişi engelleyici İran vurdu deyince Amerika gene bombardımana başlamış. Bunun tam bir savaş suçu oldu ve Kongre'de bu ay içinde zaten bu ayın başında geçen Kongre kararını yani yasaya aykırı olduğunu ve yani tahrik edilmemiş bir savaşa karşı İsrail'le beraber Şubat'ta başladığı saldırının devamını sağlıyor. Bunlar tamamen War Powers Resolution diye bir şey yani savaş yetkileri kararını geçirdiğimiz kararnameyi meclisten aykırıdır ve savaş suçu oluyor demişler ama ne olacağı belli değil herhalde. Bu
1: Bu
0: arada
1: Trump şey deyip duruyor ya çok good job, good job, we did good job diyor ya iyi iş yaptık, iyi
0: evet.
1: iş yaptık. O iş yaptı, çok iyi adam, o iyi falan işte bu good job da böylece yeni başka bir arkadan bunun arkasından diyebilir. Çok iyi bir good job yaptı bizim çocuklar diyebilir.
0: diyebilir kesinlikle.
1: Beş
0: Bu arada
1: kelimeli şeyle 100 kelimeden oluşan şeyle lügatıyla çok iyi şey yaptık. İranlar çok severim ben onları falan diyebilir ama yok ederiz, öldürürüz falan.
0: zaten haritadan sileceğim dedi gene son
1: Gene dedi, evet
0: şeylerinden
1: doğru. Gene
0: bir
1: dedi, doğru.
0: tane de dedi. Şey de yani yok olacaklardır dinlemezlerse sözümü diyor. Artık taklit etmesi de hem kolay hem zor tekrarı söylediklerinin. Bu arada ilginç bir şey de var. New York Times'ın yeni haberlerinden bir tanesi vardı. Son dakikada gördük. 28 Haziran tarihli aslında. Amerika Birleşik Devletleri ile Kazakistan arasında bir anlaşma yapılmış. Ve dünyanın en büyük çıkarılmamış tungsten rezervlerinin işletilmesi konusunda Amerikan yatırımcılara şey verilmiş.
1: Hak.
0: Hak verilmiş, arama hakkı. İlginç bir şey de varmış. Şeyin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın oğulları şirketin başındaymış.
1: Gayet tabii ki. Kime gidecekti yani? Bu
0: Yani
1: tungsten şey değil mi? Bu telefonlarda falan kullanılan,
0: evet,
1: elektrik
0: çok
1: aletleri
0: önemli bir
1: kullanılan
0: şeymiş.
1: madde değil mi?
0: Ayrıca da daha da önemlisi füze başlıklarında jet uçaklarında, bombardıman uçaklarında senin dediğin gibi kompüterlerin, işte bilgisayarların çip denen şeylerinde ve diğer kritik önem taşıyan şeylerinde çok Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ihtiyacı varmış. Ve yani bir Amerikan şirketine 1,6 milyar, 1,5 milyar dolardan fazla federal finansmanda bulunmuşlar zaten. Kabul edilmiş yani aplikasyon başvuru. KAZ kaynakları deniyormuş ona. Türkçe değil ama. KAZ ya yani KAZ Resources. O da
1: Kazakistan'ın kazı.
0: Kazakistan'ın kazı. Evet, orada böyle projeyi ilerleteceklermiş.
1: Orada bir tane üst kursunlar ya da bir işte uçak fabrikası, jet vesaire daha ta Amerika'ya taşıyıp tekrar oradan uçakları öbür tarafa yollamak savaş için daha kolay.
0: Hepsi,
1: Orta Doğu'ya falan da kolay ulaşabilir aslında yani.
0: Hepsi olabilir. Donald Trump Jr. En büyük iki oğlu ve Eric Trump başka partnerlerle birleşip %20'lik bir şirkette pay elde etmişler Kazakistan projesinde.
1: Ne güzel. Bak girişimci çocuklar görüyorsun değil mi? Yani birleşiyorlar. Startup, evet. Tungsten, uçak, savaş vesaire.
0: Silah falan yapıyorlar evet. Çok
1: heyecanla ilginç. Çalışıyorlardı.
0: Evet. Oradan Türkiye'ye de biraz da Ali Bilge yok bugün. Türkiye haberlerine de geçebiliriz herhalde.
1: Filistin'e bakacağız mı? Filistin'le ilgili haberler var.
0: Evet bakalım. Bir de Amerika'dan İran'a yeni saldırının da olduğunu bir kez daha söyleyeyim konuyu bitirmeden. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Komutanlığı CENTCOM Hürmüz Boğazı'nda İran'ın ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını tırnak içinde gerekçe göstererek bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirmiş. Bu Rohana'nın itirazı da buna zaten savaş suçu olarak nitelendirdiği ama Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada Amerikan güçlerinin teyakkuz halinde caydırıcı gücü yüksek ve her an harekata hazır durumda olduğu vurgulanmış. Evet oradan da Filistin'e bir bakalım, çok önemli şeyler de oluyor tabii orada da.
1: Bir tane haber, bir yazı daha doğrusu benim çok dikkatimi çekti. Bir dakika şimdi onu hemen buluyorum.
0: Filistinli çocuklardan mı bahsediyorsun?
1: Why Gazans are planning a mass mobilization. Bu işte özgürlük, onur ve gelecek. Muhammed Şahada 972mag.com adlı internet sitesinden bir yazı. 26 Haziran hareketi diye işte binlerce insanın bir şekilde buluşturan bir hareket başlıyor ve çok ilginç, çok uzun bir yazı. Bütün ayrıntısına giremeyebiliriz belki ama yani şu kabaca işte kuşatma altındaki Gazze şehrini yıpranmış çadırlarda işte aşırı kalabalık sığınaklar vesaire oralarda yani insanlar giderek artık yaşam, onur ve özgürlük gibi temel hakları talep etmek için kitlesel bir seferberlik çağrısı şekilleniyor. İşte bu organizatörler Gazze genelinde işte bir sürü yerde yapılan protestolar böyle bir şey var yani böyle bir hareket var ve tabii bu şöyle bir paradoks da bunun içinde bu hareketin Hamas'a karşı da olduğu özellikle İsrail tarafından
0: evet, aynı.
1: Dillendiriliyor ve şöyle bir şey şu anda Gazze'de mutsuz ölümle burun buruna açlıkla burun buruna olan insanların çıkardığı ses İsrail tarafından kullanılıyor. İşte İbranice bilen bir adamla Filistinli birisi röportaj yapılıyor. Tam üzerine atlanan fırsat. Adam memnuniyetsizliğini anlatıyor. Ama adam diyor ki işte açlıktan ölüyoruz diyor. İsrail gazeteci gayet militan bir gazeteci olarak tabii ki bu Hamas'ın yüzünden diyor falan. Yani onu dedirtmeye çalışıyor. Dolayısıyla çok böyle paradoksal bir hikaye olarak bir giriş yapayım ben buna istiyorsan.
0: Evet yani çok vahametin ötesinde soykırım kelimesinin kullanılmasına hiç yani bütün dünyadaki bilimsel olarak ya siyasi önemli pozisyonlarda bulunan insanlar, tarihçiler filan bunun bütün unsurlarıyla soykırım olduğunu söylüyorlar zaten. Ama bu konuda da hareket edilmiyor. İşte Francesca Albanese bütün dünya uyurken diye de kitap yazdı bu konuda, üzerinde konuşulmuyor. Şimdi UNICEF'in Dünya Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu kuruluşunun raporu var. Ateşkes başladığından bu yana 260'tan fazla Filistinli çocuğun katledilmiş olduğunu ortaya koyuyor rakamlarla. Yani Ekim 2025'te yani yaklaşık James Elder koymuş bunu, UNICEF sözcüsü. Ve çocuklar için fevkalade ateşkese rağmen feci bir durum olduğunu bir hesap yaparsak, ateşkes Ekim 2025'ten bu yana ayda 33, günde bir çocuk. Her gün bir çocuk öldürülmeye devam ediyor ateşkes şartlarında. Bu da yani çok feci bir durumdayız.
1: Yani İsrail ordusunun yani tabii sosyal medyayı çok görüyoruz. Dolayısıyla algoritma da bize muhtemelen çok baktıkça daha çok gönderiyor ama bu gayet sistematik bir çocuk cinayetleri diye bir şey sanki benim gözümde canlanıyor. Bir bu, bir de işte o Batı Şeria'daki yerleşimcilerin inanılmaz sivil bir şiddet ya da siviller, silahlandırılmış sivil insanların Filistinliler karşısındaki şiddeti bayağı ele geçirme, topraklarına etme gibi ve bu arada tabii çocukları, götürülen çocuklar, işte öldürülen çocuklar gibi komple bir total bir savaş sanki.
0: O işgal altındaki Batı Şeria'daki durum, facia konusunda da çok etraflı bir analizi Çağatay Anadolu T24'te yaptı birkaç gün önce çıkan yazısında. Yani her türlü uluslararası hukuka ve her şeyin nasıl aykırı olduğunu çok net bir dille analize etmiş. Görmemiş olanlara tavsiye ederiz o yazıyı. Bizim burada vaktimiz olmayacak. Bir şeyle bu bölümü, birinci saati bloku kapamadan iki de şey söyleyeyim. Savaş, çatışma filan derken savaşsız ve çatışmasız ama bağlantılı ölümler de oluyor. Fransa'da paraşütçüleri taşıyan uçak düşmüş. Kuzeydoğusunda sivil bir uçak. Büyük bir kaza meydana gelmiş ve uçakta bulunan 11 kişi ölmüş. Kalkıştan kısa süre sonra gerçekleşen olay nedeni henüz belirlenemedi diyor. T24'teydi bu haber. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatılmış. Tomblaine kasabası yakınlarında paraşütçüleri taşıyan sivil uçak düşmüş. Meurthe-et-Moselle bölgesinde kazada. Paraşütle atlayış yapmaya hazırlanan 10 kişi varmış pilotun yanı sıra. Sebebi bilinmiyor. İkincisi de Suudi Arabistan'da da bir helikopter faciası olmuş. O da kararda vardı. Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ras Tanura bölgesinde devlet petrol şirketi Aramco'ya ait helikopter düşmüş. 14 kişi hayatını kaybetmiş. Orada da kazan nedeni henüz belirlenememiş. Geniş çaplı soruşturma her zaman olduğu gibi böyle bir şey. Aramco'nun, Aramco'ya ait dünyanın en büyük devlet petrol şirketi Aramco'ya ait bir helikopter düşmüş. Yetkililerin kazaya ilişkin ayrıntılı açıklamayı soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yapması bekleniyormuş. Bir de depremden de bahsedelim tam bitirmeden. Birleşmiş Milletler muazzam bir deprem oldu malum Venezuela'da. Fakat onunla da ilgili fazla bilgi gelmiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın tahminine göre art arda meydana gelen iki depremin 7,2 ve Richter ölçeğine göre ve 7,5 büyüklüğündeki sarsıntılar büyük yıkıma yol açtı. Dünkü haberde Associated Press'ten vardı. 1430 kişinin ölümüne yol açmıştı. 3000 küsur kişi de yaralanmıştı ama şimdi 68 binden fazla kişinin kayıp olduğu, doğrudan fiziki hasarın maliyetinde 6,7 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtiliyor. Ve ilk 72 saat geride kaldı, en kritik zaman dilimi. Yani 100 bin kişiyi asacağın USGS, Jeoloji Servisi Amerika'nın hesabı 100 bini aşacağıydı. Korkunç bir, hem hukuki olarak fevkalade ağır baskı devam ediyor. Yaptırımları var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Onlar da kaldırılmadı bildiğim kadarıyla. Hem de çok büyük bir faciaya doğru gidiyor. Şu anda verilen şey 68 binin üzerinde insanın kayıp olduğu. Yani 100 bini bu şekilde asacak çünkü zaten 2000'den fazla insanın da öldüğü belirtiliyordu. Şimdi bir ara verelim, konuşmaya devam ederiz.
9: Açık Gazete.
10: Apaçık Radyo.
4: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: 15 günde bir pazartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Sayfiye.

0: Arşivden günümüze, İstanbul'da yaz. Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç. Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Kurbağa sesi gibi
2: karşı yamaçta yankılanan
1: ve susmayan
3: Apaçık Radyo.
4: Açık Gazete.

Tim Buckley'den bir şarkı daha, bir bölümünü dinleyebildik. Onun ünlü şarkılarından The River, Nehir. Yani ben nehrin kenarında yaşıyorum ama evimi gözlerden uzağa koyuyorum. Tam da nehir gibi yollarımı değiştirebilirim. Beni sevmeye gelirsen ebediyen kalırsın kalbimin içinde, rüyalarımın içinde. Zaman solar gider ve biz aşkımıza devam ederiz. Ama sokaklarda dilenciler gibi yürüyoruz. Ve bütün gerçekliği, hayatın bizi bağlayan bu aslında çaldığımız kayıbımız. Ama sokaklarda dilenciler gibi yürüyoruz. Ve bütün gerçekliği, hayatın bizi bağlayan bu aslında çaldığımız kayıp anlardır. Kalbi aşk.

0: gidelim. Oldukça önemli bir NATO vaziyetleri var. Onunla bir daha doğrusu önce Şile Belediyesi'ne bir operasyon daha onunla başlayalım değil mi?
1: Olur.
0: Üçüncü dalga operasyon gerçekleşmiş Şile Belediyesi'ne yönelik suç işleme amacıyla örgüt kurma, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat vesaire vesaire. Bu operasyonun üçüncü dalgasında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden 16'sı yakalanmış. 2 kişinin de yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyormuş. Böyle bir haber vardı dün. Daha doğrusu evvelki günden gelme bir haberdi bu. Ama devamının ne olduğunu etkin pişmanlık denen olay kapsamında değerlendirilen ifadeler elde edilen yeni bazı belgeler doğrultusunda gerçekleştiği ayrıntısı da yer alıyor. Şile Belediyesi Başkanı Özgür Kabadayı yaklaşık bir yıldır tutuklu. Henüz hakkında iddianame hazırlanamamış bir türlü. Bu kadar net ama yeni dalgalar yapılıyor. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz.
1: Aslında tabii topyekün bir iletişim stratejisi de yürüyor burada galiba. Yani işte bir CHP, Özgür Özel'in CHP'si, işte Kılıçdaroğlu'nun CHP'siyle örtülürken, kapatılırken bir yandan da şu anda yeni gelen Kılıçdaroğlu'nun ya da öncesi diyelim CHP'yi bir şekilde oradan da galiba tam bir çerçeveleme gibi bir şey yapılıyor. Yani
0: evet.
1: bütün aslında CHP'li belediyeler zaten böyledir diye çıkıp çıkabiliriz artık yarın öbür gün bu işin içinden yani.
0: Ya hiçbir istisnası yok zaten. Yani Adalet ve Kalkınma Partili belediyelerden ben hep Özdeş'e soruyorum. O da gülüyor. Halk Partisi'nden diyor bütün. Ya hiç yolsuzluk herhangi bir iddia Adalet ve Kalkınma Partisi ya da diğer belediyelere ait yok.
1: Ya bir de tabii şöyle bir duygu uyandırıyor bu. Yani işte böyle çok siyaseti izlemeyen falan bir kişiyseniz görüyorsunuz televizyonlarda o CHP'li belediye, bu CHP'li belediye. Sonra şunu diyorsunuz ya bu kadar bir şey yapılıyor. Hiç mi bu kadar temiz değil ki zaten. Belli ki bir şey var zaten gibi. Çok kolay insanın aklı, zihni o ibrenin o tarafa kayması olabiliyor. Yani kolayca.
0: Kılıçdaroğlu'nun Büyük Millet Meclisi'ne başvurduğu iddiası da vardı. Gazete Oksijen'in haberinde Özgür Özel'in meclis grup başkanlığı düşürülecek mi diye bir muallakta kalan bir soru var cevabı. Ama şimdilik böyle bir şey olmadığına dair yani Özgür Özel mahkeme kararının ardından yapılan kapalı grup toplantısında 95 milletvekilinin oyuyla yeniden CHP'nin grup başkan vekili seçilmişti mecliste. Müslüm Sarı ise yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu ekibinin sözcüsü. Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda, geçen haftalarda Özel'in grup başkanlığı seçiminin meclis başkanlığı tarafından iptal edileceğini savunmuştu. Ama Sarı toplantının yeterli süre önce ve gündemi açıklayarak duyurulmadığını belirtmesine rağmen ayrıca genel başkanın bilgisi dışında grup başkanlığı seçimi yapılamayacağını savunarak grup başkanının genel başkana bağlı çalıştığını ifade etmişti. Ama öyle değil diyorlar işte şimdi. Böyle bir durum var. Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit hakkında da ev hapsi kararı verilmiş. Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakkında konutu terk etmeme, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilen Onur Yiğit bugün karar böyle oldu. Daha sonrasında dolaylı açıklamalarla hepinizi bilgilendireceğim demiş T24'ün haberinde de. Şimdi tabii şey var yani bu NATO'ya da geçmemiz iyi olacak ama 13 gündür açlık grevini sürdürmekte olan öğretmenler açlık grevini sona erdirmiş değil mi? Yaklaşık 2 haftadır. Hatta şeyi soruyorduk yani NATO önlemleri olağanüstü halden hiç farkı olmayan NATO'da NATO 6 ile 8 Temmuz arasında yapılacak NATO zirvesi Ankara'da her türlü faaliyetin durdurulduğu bir durumdan bahsediyor. Yani ölü şehire dönecek. Bu da çok acayip bir şeydi zaten. Ben merak ediyorum.

0: mesela yaklaşık 2 haftadır Ankara'da eylemlerini açlık greviyle sürdüren özel sektör öğretmenleri, ki kendileriyle mülakatlar da yapma fırsatımız olmuştu. Şeyde, sahiden programında, açık apaçık radyoda kararın haberine göre, işte 27 Haziran tarihli kararına göre açlık grevini sona erdirmişler.
1: Çünkü şey olmuş değil mi, bir imza kampanyası ve bir çağrı yapılmış. 154 akademisyen, sanatçı, gazeteci, onlar demişler ki lütfen sağlığınızı daha fazla riske atmayın ve açlık grevine son verin. Yani bu belli ki açlık grevinin yaratması beklenen bir insaniyet, bir duygusal empati gibi bir şeyin asla olmadığı. Aslında işte biraz bu NATO için yapılan şeylerde suçun önceden bilinmesi. Bayağı bu bilim kurgu filmlerine benzedi. Farkında
0: evet,
1: mısınız?
0: evet, aynen öyle yani.
1: O meşhur film vardı. Hep adını unutuyorum onun. Tom Cruise'un oynadığı filmdi işte. Bu suçları önceden yakalıyorlardı ve işte suç işlenmeden anında gidip işte yakalıyorlardı. Tabii filmde bir şu da sorgulanıyordu. Gerçekten o, sen emin misin bundan? Öyle bir şüpheyle bitiyordu. Ama bu şu anda olan tam bayağı Orwellian bir durum. Yani zaten o konuştunuz siz onları. İşte bütün o havalarından gelen yolların tam o Kenan Evren zamanındaki gibi bir tür böyle işte duvarlarla, panolarla. O zaman beyaza boyatmıştı Kenan Evren galiba o yolu, protokol yolunu. Şimdiki durum çok daha şey, yani artık biraz böyle trajikomik bir halde bir şey ve total,
0: Evet.
1: yani hiçbir zerre kadar şey olmayan, işte izin veya işte kaçak vermeyecek bir total kontrolü sağlıyor. Dolayısıyla orada öğretmenlere de galiba işte en ufak bir şey olmayacak. Bir takım insanlar da evet, bu öğretmenlerin en azından hayatını kurtaralım diyerek
0: Evet.
1: bir çağrıda bulunmuşlar.
0: Öğretmenler de açlık grevini sona erdirmelerine rağmen taleplerinden vazgeçmediklerini vurgulamışlar. Bundan sonraki süreçte mücadeleyi Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli eylem ve etkinliklerle sürdürmeyi planladıklarını ifade etmişler. Bu senin de biraz önce Ferhat söylediklerine bağlantılı sayabileceğimiz önemli, ilginç bir yazısı vardı Mehmet Y. Yılmaz'ın T24'te yeni. Ve savcılar için artık limit gökyüzü diyor. Yani son NATO tutuklamalarıyla, tırnak içinde, olaylar bizim anlayamayacağımız bir başka kozmik boyutta cereyan ediyor gibi, adalet sistemimize önleyici tutuklama kavramı da girmiş oluyor ki nereye kadar yayılabileceğini yakında göreceğiz. Suç işleyebilir diye insanları uyduruk gerekçelerle tutuklamaya başladığınızda artık sınırınız gökyüzüdür. Uçabildiğiniz kadar uçabilirsiniz diyor. Dünyanın en garip gizli örgütü Ankara'da ele geçirildi. İçlerinde bilim insanlarından avukatlara, gazetecilere kadar kimi ararsanız var. Tuhaflıkları şurada. Silahları yok. Silahsız gizli terör örgütü. Dünyanın en garip gizli örgütünü ele geçiren emniyet güçleri ve savcılarla tutuklama kararı veren hakimin de dünyanın en garip legal örgütü olduğunu söyleyebilirim. Çünkü tutukladıkları kişilerle ilgili bir bilgi esasen hiç sahip değiller. Çünkü örgüt o kadar gizli ki polisin ve savcının bu örgüte üye olduklarını iddia ettiği kişiler bile üye olduklarını bilmiyorlardır diye. Çok ayrıntılı ve iyi bir döküm yapmışlar ama yani şey
1: Ya
0: diye bitiriyor.
1: senin üye olduğun örgütü sen bilmiyorsun ama olmuşumdur yani. O yüzden sağımıza solumuza bakmakta yarar var. Aman tanrım, bir örgüte mi girmişim yoksa bir örgüt beni
0: Evet.
1: olmuş mu diye sürekli bir hesaplaşma yapmak
0: Yani
1: lazım belki.
0: olaylar bizim anlayamayacağımız bir başka kozmik boyutta cereyan ediyor gibi. Bu sorgular sırasında polis ve savcı soruları çoktan seçmeli olarak sorsaydı daha iyi olurdu diye de aklımdan geçirdim. Mesela şöyle: aşağıdaki terör örgütlerinden hangisine üyesiniz? A, B, C, şu, bu, hiçbiri. E'yi işaretleyenlerin hiçbirini aşağıdaki cümledeki boşluğu doldurunuz gibi sorgular kurgulanabilirdi mesela yani. Ya da rüyasında suç işlemiştir mutlaka diye. Ama anayasa filan diye itiraz etmeyi de aklınızdan geçirmeyin. Anayasa bir köşede kendi kendine ağlıyor diye bitiriyor yazısını. Aynı şekilde ilginç bir şey, Avrupa Birliği'nin son Türkiye hakkındaki raporunu inceleyen Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı hukukçu Rıza Türmen utanıyorum başlıklı bir yazı yazmış gene T24'te. Türkiye ile ilgili böyle bir raporun yazılmış olmasında utanç duydum olmasından Türkiye'yi bu noktaya getirenlerle zulmedenlerle aynı ülkede yaşadığım için aynı vatandaşlığı paylaştığım için utanç duydum. Hukuka aykırılıkları AİHM yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da AYM ya da Anayasa Mahkemesi tarafından saptanmış yargı kararlarıyla yıllardır özgürlüklerinden yoksun bırakılan insanlar için utanç duydum. Bütün bu adaletsizlikler karşısında yeterli ve etkili olamamanın verdiği çaresizlik nedeniyle utanç duydum diyor. Yani raporda Türkiye'de bağımsız bir yargı olmamasını yargıdaki çifte standardı kınadıktan sonra AİHM kararlarındaki ilkeleri ve masumiyet karinesini ihlal eden gizli tanık uygulamalarına son verilmesini öngörüyor. Türkiye'nin resmini çizmiş diyor. Türkiye'de de yargı bağımsızlığının alarm verici düzeyde olduğunu söylüyor. Raporda yer alan ilgi çekici görüş yani bu gizli tanık uygulamalarına son verilmesini öngörüyor. Ayrıca ilgi çekici görüşlerden biri de şu demiş Türmen. Rapora göre Avrupa Birliği'nin genişleme politikası yeni bir hız kazanmış durumda. Ancak Türkiye'ye gerekli demokratik reformları yapamadığı için bu fırsattan yararlanamıyor. Fırsattan yararlanmak için atılması gereken ilk adım Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması. Bu bağlamda rapor Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın hukuka aykırı biçimde cezaevinde tutulmasını kınıyor ve Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamasını sağlamak için Avrupa Komisyonu'nun ve üye devletlerin bütün diplomatik kanallarını kullanmasını istiyor. Ayrıca Can Atalay ve Tayfun Kahraman'la ilgili Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması ve bu iki kişinin cezaevinde tutulmasını kınıyor ve Ayşe Barım'ın mahkumiyet kararından dehşete düşüldüğü belirtiliyor. Yani sonuç olarak raporun son bölümünde Türkiye'de görülen demokrasideki ciddi geri gidiş karşısında yaptırım uygulanması, bu çerçevede Avrupa Birliği'ndeki mal varlıklarının dondurulması öngörülüyor. O önemli. Rapor yaptırım uygulamasını istediği kişileri de şöyle sıralıyor. Temel hak ve özgürlüklerin ciddi ihlaline yol açan resmi kişiler, kayyım görevini üstlenenler ya da devletin baskı mekanizmasının anahtarı aktörler. Bu bağlamda Akın Gürlek'in de ismi zikrediliyor diye. Yani çok Dünya Basın Özgürlüğü 2025 endeksinde Türkiye'yi 180 devlet arasında 159. yapanlara ya da Özgürlük Evi raporlarında Türkiye'yi yarı özgür kategorisinden özgür olmayan devletler kategorisine düşmesine neden olanlara sormak gerekiyor. Biz nasıl bu noktaya geldik? Böyle yazılar var.
1: Ya bu arada tabii şeyi ekleyelim. Yani böyle bir arada eklemlemek için, birbirine ilişkilendirmek için. Mesela bu hani cezaevine giriyorsunuz. İşte şu kadar cezanız var, yatıyorsunuz. Bitiyor cezanız ama hapishane sistemi içinde işte gardiyanların falan olduğu bayağı kendisini yargı unsuru haline koyup yok bu daha uslanmamış deyip çıkmıyor. Kartmamaya karar veriyor mesela işte bir takım insanları. İşte bu hal ve gidiş, iyi niyet vesaire gözün üzerinde kaşın bara kadar neredeyse uzayan bir silsilede. Tabii ki öncesi işte bunlar suç da işleyebilir gibi. Böyle bir mantık yani Mehmet Yılmaz'ın o kozmik nereye kadar işte uzanabilir dediği neredeyse ironik olan, trajikomik olan şey tamamlayan bir sürü hikaye var. Yani dolayısıyla artık hukuktan bahsetmek yerine daha çok ideolojik bir savaşın işte veya bir sınıf iktidarının perçinlenmesi için sürdürülen bir ideolojik bir savaş gibi düşünmek lazım galiba bunu.
0: Evet, aynen öyle. Boğaziçi'nde de 2000 günlüğü tamamlamış direniş. Özgür, özerk ve demokratik üniversite için devam edeceğiz diyorlar. T24'te ayrıntılı bir haber var. Türkiye'de özgür, özerk ve demokratik üniversite idealinin önü açılana kadar diyorlar. Profesör Doktor Begüm Özkaynak da anlatmış durumu. Ve NATO ve gözaltı tutuklamaları da ayrıca protesto edilmiş basın açıklaması sırasında söz alan öğrenci Şeval Gürtürk ve hem Boğaziçi direnişi hem de son dönemde yaşanan NATO zirvesi gözaltı ve tutuklamalarına değiniyor Gürtürk. Bugün direnişin 2000. gününden sesleniyoruz. Kapısına kilit vurulan yerden barikatlara yüklendiğimiz defalarca kez Boğaziçi bizimdir dediğimiz kayyımlara karşı direnişi büyüttüğümüz yerden sesleniyoruz. Saray rejiminin kayyım eliyle gerçekleştirdiği her saldırısında yan yana geldiğimiz yerde yine yan yanayız diyorlar. Bu da böyle. Direnişimiz her saldırıya karşı daha da güçlenerek büyüyor ve büyüyecek. Boğaziçi bizimdir, bizimle özgürleşecek demeye devam edeceğiz. NATO defol demeye de devam edeceğiz diyor.
1: Bu tabii NATO'nun protesto ediliyor olması, yani pardon, NATO içi bu kadar organizasyon yapılması, NATO'nun bu kadar korunarak Ankara'yı neredeyse sokaklarını Ankaralılara yasaklayarak yapılan bir faaliyetin şu mantığını unutmamak lazım. Yani yerli ve milli bir devletten bahsediyoruz ve tamamen kökü dışarıda olan bir silahlı örgüte Ankara veya Türkiye teslim ediliyor. Yani o bağlantıyı altın çizmek istiyorum. O yerli milli devlet ve NATO nasıl oluyor gibi şeyi düşünmek lazım. Bir de bu
0: aslında tabii NATO antlaşmasının tamamen hukuka dayalı pek çok prensibi, yani kuruluş antlaşması da aslında ağır ölçüde demokrasiyi savunan bir şey. Ama onlar da pek iplemiyorlar diye yazılar da çıkıyor. Eski emekli diplomatlardan da önemli yazılar var.
1: Evet. Ya bir istersen bu hazır işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişten bahsederken İzmir Valiliğinden bu İzmir 14. Onur Yürüyüşü'ne yasaktan bahsedebiliriz.
0: Evet.
1: Yapılan yürüyüşlerde işte gözaltına alınan insan 36 tane eylemli gözaltına alıyor. Yani ayrıntılara ne kadar girecek vaktimiz galiba pek yok.
0: Kalmadı, evet.
1: Şunu söyleyeyim sadece. Yani bir sürü şey yapılıyor ya, bir sürü böyle işte baskı, kontrol falan. Çok ilginç bir şekilde bu toplumda o kadar fazla toplumsal aktör var ki işte onlar da bir şekilde konuşmaya devam ediyor. Hukukun olmadığı bir ortamda ise bu bence çok ilginç. Bir konuyu da değineceğim. Deniz Göktaş, onu biraz sonra belki İzel Rosenthal'la da konuşacağız ama galiba sorgulanmak üzere çağrılmış galiba, en azından
0: öyle mi? Ben
1: ifadesi.
0: görmedim onu.
1: Bunu yeni az önce bir yerde gördüm. Yani hiç, herkesin bildiği gibi muhtemelen son günlerde çok gündeme gelen stand-upçı Deniz Göktaş'ın yaptığı bir performans var ve performans baştan aşağı işte Türkiye'nin bütün hallerine gönderme yapan, hem işte sağı hem solu diyeyim kabaca, işte hem kendini çok, bütün sosyal ilişkileri, sosyal sınıfları sorgulayan mükemmel bir gerçekten stand-up. Türkiye'nin gerçek nasıl düşündüğüne dair de en azından nerelerde nasıl düşündüğünü gösteren bir şey. Onun hakkında bir soruşturma açılmış gibi bir şey gördüm. Onu da belirteyim.
0: Evet, bir de şey de son olarak ben de söyleyeyim. Kadir İnanır da, Türk sinemasının efsane ismi, Muhsin Ertuğrul sahnesindeki töreni ve Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ndeki cenaze namazının ardından ulus mezarlığına götürüldü, gömüldü. Can Öztürk'ün ayrıntılı haberi vardı ve çok büyük bir kalabalık ve ilgiyle görülmüş olan bu cenaze töreninde. Ayrıca da bir de ilginç, camideki kalabalık o kadar büyük olmuş ki camideki cenaze törenine Türkan Şoray da katılmış ve zor anlar yaşamış. Kalabalık sebebiyle yürümekte zorlandığı görüldü diyor. Ve sonuç olarak orada da ki hiç taviz vermeden ki Kenan Evren'e de şey, kendisinin filmde Kenan Evren'i de eleştirdiği anlar gösterilirken cenaze Muhsin Ertuğrul sahnesindeki törende bir katılanlardan birisi, yani yuhlama olunca yuhlamaya karşı Kenan Evren'i savunmuş, cenazeye yapılmaz böyle şey demişler. Ama onu da sonradan çıkıp kaçmak zorunda kalmış cenaze töreninden. Böyle anma töreninde Kenan Evren gerilimi diye şeylerde yapılmış.
1: Evet,
0: ayrıntıları.
1: Bu arada şeydi, Kılıçdaroğlu'nun çelenginin alınmaması, Özgür Özel'inkinin alınması gibi de biraz böyle hem siyasi magazin diyebileceğimiz şeyler de
0: Evet,
1: olmuş.
0: anlar
1: Ya
0: var
1: aslında bir
0: illa.
1: şey olmuş, yani şu olmuş. Kadir İnanır çok politik bir kişi. Türkiye'de özel Kürt meselesi konusunda, Kürt meselesindeki barış meselesi hakkında çok tavır almış bir insan. Dolayısıyla cenazesinin de siyasi olmaması mümkün değil. Dolayısıyla bütün o işte kendi evreninden şu andaki CHP ve Butlan meselelerini yansımaması zaten mümkün olamazdı. Sadece basit bir cenaze töreni olarak geçemezdi. Bu galiba onun da bir takım tezahürlerini görmüş olduk.
0: Evet. Peki şimdi ara verelim ve haftanın karikatürleri aramızda tekrar görelim.
2: Açık Gazete. Şimdi ve burada.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Günaydın İzel, merhabalar.
1: Günaydın, günaydın Mehmet
0: Günaydın.
1: Hocam. Günaydın.
0: Hoş
1: Ferhat
0: geldiniz.
1: Hocam, hoş bulduk.
0: İki
1: Ya
0: haftanın tatilin ardından.
1: 2 hafta, evet, hidratasyon tatili diyoruz değil mi? Neler oldu, neler
0: Hidratasyon.
1: geçti. Evet.
0: Ne tatili, ne tatili pardon?
1: Su molası efendim.
0: Su
1: Su, ha,
0: molası.
1: hidratasyon. Ha, evet.
0: Futbolda
1: Yeni
0: Dünya Kupası'nda koydular
1: futbol,
0: ya.
1: evet, yeni futbol kurallarında var.
0: Anladım.
1: Böyle araya reklam alıyorsunuz. Ben almadım. Ben reklam almadım.
0: Almadın mı reklam?
1: Yok.
0: Kendi emeğimle kazanırım maçımı diyorsunuz yani.
1: Yani evet, deniz kıyısında böyle kendi halimle. Ya ne kadar çok şey oldu diyorum karikatürlere bakınca 2 hafta boyunca, ama ne değişti? İşte o soru askıda kalıyor biraz. Fransızların çok sevdiğim bir deyişi vardır. Son zamanlarda bu yeni çıkan kitabımın, yani 10 yıllık karikatür şeyinin işte hülasasının diyelim bir kitabını yaptım ve birkaç söyleşi yaptım üst üste. Hep aynı soru geliyor. Ne değişti? 35 yılda ne değişti? 10 yılda ne değişti? Aynı cevabı veriyorum. Her şey ne kadar değişirse değişsin, sanki her şey aynı kalıyor. Tipik bir Fransız şeyi, deyişi, sözü.
0: Ama bu felsefede falan vardır ya, işte her şey
1: Evet.
0: Platon'un dipnotlarıdır, şu anda olmakta olan her şey gibi. Yani Aristo'nun bütün o ta ne zamandan beri konuştuğumuz her şey aslında hala konuşulmaya devam ediyor ama
1: Aynen. Öyle bir paradoksal ilişkiyi
0: ya da her
1: vurguluyor. Öyle
0: mesela
1: bir.
0: gençler
1: Tabii.
0: için derim, şimdiki gençler felaket.
1: Evet.
0: Bunu hep denmiş mesela, denir ya.
1: Ne kadar felakettik biz o zamanlar, değil mi?
0: Ya da
1: Gençken.
0: evet, gençken.
1: Şimdikiler çok daha felaket. Evet, 15 gün önce nerede kalmıştık? Ben Aslı Alpar'ın bir karikatürüyle başlamak istiyorum bu sabah. Muzur Yayın'da platformuna çizdiği bu karikatürde bir sokak ya da bir meydan görüyoruz. Ve bu alanda, meydanda yürümekte olan bir takım insanlar var. İşte kadın, genç, çoluk, çocuk, yaşlı, şişman, zayıf. Ya bu insanlar birbirlerinden farklı yönlere dalgın dalgın böyle yürürlerken her birinin kafasından birer düşünce balonu çıkartmış Aslı Alpar. Ve işin tuhafı, hepsi de aynı şeyi düşünüyor. Bütün düşünce balonlarının içinde kırmızı bir fonun önünde yan yatmış, gözleri kapalı, bıyıklı bir erkek kafası, erkek başı var. Şimdi hemen henüz izlememiş olanlar için açıklayayım. Aslı Alpar'ın karikatüründeki insanlar Deniz Göktaş'ın 1 Haziran'da İstanbul'da Harbiye'de gerçekleştirdiği ve geçen hafta YouTube'a hem de reklamsız olarak, burası çok önemli, yüklediği o 1,5 saatlik yüksek dozda siyasi mizah içeren Ölü Deniz başlıklı gösterisini düşünüyorlar. Anlamlı değil mi? Ölü Deniz.
0: Çok çok
1: Çocuğu, oğlanın
0: yani.
1: adı Deniz Göktaş, evet. Onu, o gösteri düşün, daha doğrusu Deniz Göktaş'ın kendisini düşünüyorlar. Ve aman başına bir iş gelmesin diye onun için adeta endişeleniyorlar. Şimdi dün baktım, yüklendiği andan şu ana 5 milyona yakın kişi izlemiş bu gösteriyi YouTube'da. Ve her izleyenin duygusu hemen hemen aynı. Bu duyguyu Zeynel Lüle yine T24'teki yazısında hafta sonu çok güzel dile getirdi. Ben yazının tamamını okumanızı hakikaten sağlık veriyorum. Fakat birkaç satırını alıntılamak, aktarmak istiyorum izin verirseniz. Şöyle demiş Zeynel Lüle. İçten bir kahkahanın ardından hemen boğaza dizilen o yumruğu bilirsiniz. Hani tam çok gülerken çok güldük, başımıza bir iş gelecek deriz ya. İşte bu kadim batıl inanç şimdilerde Türkiye'nin kolektif ruh haline dönüştü sanki. Çok güldük ama bu olanın başına bir şey gelmez umarım duygusu yaşadık. Demokrasiyle yönetilen ülkelerde normal bir duygu mudur bu? Tabii ki değil. Ve bunu kanıksanmış olmak çok endişe verici diye yazıyor Lüle. Yazısını da şöyle sonlandırmış. Bir ülkede mizah karanlığa karşı açılmış bir penceredir. Deniz Göktaş o pencereyi sonuna kadar açıp içeri temiz hava girmesini sağlarken bizim pencerenin kapanma ihtimalini ağlamamız sadece o karanlığı besliyor. Kendi korkularımızı aman dikkat paketlerine sarıp komedyenlerin omzuna yüklemek, bu ülkenin geleceğine yapılabilecek en büyük haksızlık. Artık karar vermemiz gerekiyor. Korkunun bizi yönettiği, her kahkahanın ardından bir felaket senaryosu yazdığımız o pasif izleyiciler olarak mı kalacağız? Yoksa ağzına ve aklına sağlık diyerek o kahkahanın arkasında dimdik mi duracağız? Çünkü bir toplum gülmekten korktuğu gün gerçekten de yenilmiştir. Aynı şekilde bir toplum düşüncelerini ifade etmeye çekindiği gün hezimete uğramıştır. Durum bu
2: Evet,
1: kadar.
2: Zeynel Lüle bunu kaleme almış değil mi? Çok
1: Evet, evet,
2: kapsamlı
1: evet.
2: bir.
1: Ve şöyle bitiriyor
2: Evet.
1: son satırı. Durun bakalım diyor. Bizim henüz yenilmeye niyetimiz yok. Böyle. Kaygılı Kahkahalar başlıklı bir yazı. D24'te. Yanılmıyorsam 27 Haziran'dı.
2: Evet, Deniz Gök
1: Yaz. Çok.
2: Taştan da kaçtı iddialarına yanıt diye bir haber görüyorum şimdi bir yanette.
0: Kim nasıl pardon bir daha?
2: Deniz Göktaş'tan kaçtı iddialarına yanıt. Uzun yıllar ülkedeyim demiş. Türkiye'ye dönüşünün her an mümkün olduğunu da vurgulamış. Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla dönerim demiş. Böyle bir rivayet oluşturulmuş anladığım kadarıyla. Hakkında
1: Evet.
2: sosyal medyada yayılan yurt dışına kaçtı iddiaları. Artık kontrolden çıkmış durumda olduğu için genel sosyal medya uygulamaları özellikle
1: Şimdi
2: öyle.
1: ben gösteri izledim başından sonuna. 1,5 saatlik gösteri.
2: Ben
1: Valla
2: de
1: bize
2: izledim. Ben de.
1: şimdi vaktiyle ne bileyim deve kuşu kabare vardı. Hatta Ferhangi şeyler falan. Yani onları biz gayet normal izliyorduk ve böyle şeyler düşünmüyorduk. Aklımızın ucundan geçmiyordu. Yani bazen ne diyeceğimi şaşırıyorum hakikaten. Her şey değişiyor ama değişmiyor işte. Ne bileyim. Bilmiyorum yani.
2: Biz 3 defa okuduk 1984 romanını. Yayınladık Açık Radyo'da.
1: Her defasında
2: Apaçık
1: biraz
2: Radyo'da.
1: değişti mi Ömer Hocam?
2: Değişmedi valla.
1: Yani durumlar değişmedi demek istiyorsun.
2: Durumlar değil. Bilmiyorum.
1: Peki.
2: Bu sorunun cevabını veremeyeceğim.
0: Deniz Göktaş için ama şunu söylemek istiyorum arada. Yani çok net böyle işte eleştirel bir mizah bu ama sürekli ters köşe yapan, kendi üzerine düşünen, yani hakikaten sürekli kendi kendine, kendi üzerine düşünmeye davet eden, bütün kendi ön yargılarımızla da kim olursak olalım ama bu sol, seküler, dindar vesaire olarak öyle de onu da yapan bir mizah olduğu için bence çok çok ayrı bir yeri var galiba Deniz Göktaş'ın. Bütün
1: Zaten
0: şimdiye kadar olanlardan farklı olarak
2: çok
0: bir
2: sıra
0: mizah
2: dışı.
0: diyeyim.
2: Ben de
1: Evet.
2: katılıyorum.
1: Yani gerçek mizahın ve mizahçının şeyi bu değil midir? Yani tanımı bu değil mi? Yalnızca kendinle dalga geçeceksin.
0: Evet.
1: Kendinle dalga geçebileceksin. Ve öyle başlıyor zaten. Kendini yuvalatarak başlıyor falan yani.
2: Evet.
1: Bir başka mizahçıya geçmek istiyorum. Onun adı Semyon Skrepetski. Tanımıyordum
2: Pardon,
1: kendisini.
2: geçmeden karikatürü tam bir kez daha şey yapar mısınız?
1: Şimdi karikatürde Aslı'nın karikatüründe, Aslı Alpar'ın karikatüründe sokaktaki insanları görüyoruz bir meydanda falan. Hepsinin kafasında da o görüntü var. Yani aslında hepsi Deniz Göktaş'ı düşünüyorlar. O
0: Düşünceli
1: yan
0: olan.
1: yatmış kafa ki bu bir sembol aslında, simge. Bütün gösteri boyunca da arka planda duruyor. Yani şeyin Deniz Göktaş'ın arkasında duran kocaman bir yan yatmış, gözleri kapalı bir kafa.
2: Evet.
1: Evet, Aslı da bunu vurgulamış, bunu çizmiş. Çok da başarılı bence çünkü hakikaten insanlar oradan çıkınca yani ne kadar güldük, ne kadar eğlendik falan demiyorlar. Ah inşallah bu çocuğun başına bir şey gelmez diyorlar. Kaç kişi söyledi bana bunu? Evet.
2: Evet.
1: Şimdi Semyon Skrepetski demiştim. O da bir mizahçı. Tanımıyordum kendisini, işlerini hiç görmedim. Görmemiştim. Semyon'un başka adları da varmış üstelik. Yani gerçek adı Robert Kuzukov'muş. Ayrıca Robert Burdai ve Skreponosi Buzoter diye takma adlar da kullanıyormuş. Semyon 4 Şubat 1981'de Rusya'da doğmuş. Geçtiğimiz 15 Haziran günü de sürgünde yaşadığı Doğu Polonya'nın Bialan-Podlaska kentinde öldü. Tam 45 yaşındaydı. Ölümü hastalıktan falan olmadı. Biala Podaska kentinde bulunan Belarus konsolosunun yakınında kimliği henüz belirsiz bir saldırgan tarafından tabancayla vuruldu. Semyon yere düştükten sonra saldırgan kurbanını öldürdüğünden emin olmak için yaklaşmış ve yakın mesafeden iki el daha ateş etmiş. Şimdi saldırıyla bağlantılı olarak iki kişi, iki Belarus vatandaşı gözaltına alınmış, gerisini bilmiyorum. Peki ne yapmış bu Semyon Skrepetski? Neler yapmamış ki adam? YouTube'da Rusya'yı eleştiren hicivli bir video blogunu işletmiş. Burada Max Krep takma adıyla rap parçaları kaydetmiş. Yetinmemiş, o tanrı vergisi resim yeteneğini kullanarak politik karikatürler çizmeye koyulmuş. Bu rengarenk karikatürlere de psikedelya veya skrep realizm adını vermiş. Ve portresini çizdiklerinin başında halinen tabiatıyla Putin geliyordu. Fakat onun dışında mesela Moskova Patriği Kiril, işte muhalif Navalny ile eşi Yulia Navalyana, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko, Alexander Lukashenko'yu çizmiş. Hatta Joseph Stalin'in de karikatürlerini bolca çizmiş. En bilinen eserlerinden bir tanesinde klasik bildiğimiz Ortodoks ikonaları vardır. Onu yeniden yorumladı. Burada Meryem Ana bebek İsa'yı kucağında tutarken tasvir ediliyor. Ancak Semyon Skripetki bu sahnede Meryem'in yerine Stalin'i koymuş, kucağına ise Putin'i oturtmuş. Bu eseri de Almanya'da, değişik yerlerde, Polonya'da falan dolaştırıyor çerçeveletip. Dolayısıyla bolca fotoğrafları çekilmiş. Rusya Büyükelçiliğinin önünde kucağında bu resimle poz vermiş falan.
0: Ya adam sadece karikatür yapıp basılı bir malzeme olarak bırakmıyor başkalarının görüp.
1: Hayır.
0: Kendisi alıp onunla beraber dolaşıyor, sokaklarda
2: Artık
0: dolaşıyor.
2: bu kadarını yapmış olamaz canım.
1: Tam bir aktivist, evet.
0: Tam bir aktivist, evet.
1: Fakat eleştirileri sadece Rusya ve Belarus'la falan sınırlı değil. Ukrayna'nın yöneticilerini de aynı şekilde eleştiriyordu. Bunun sonucu Ukrayna silahlı kuvvetlerini itibarla ay, bir dakika gelecek.
0: İtibarsızlaştırmak.
1: Teşekkür ederim Tarhat Hocam. İşte, hocalarımız bunun için varlar.
0: İtibarsızlaştırma kelimesini daha net söyleyebilir miyim, değil
1: Tekrarlamayacağım.
0: mi?
1: Onun için, o dediğiniz sözcük için Ukrayna'nın düşmanlarını afişe eden Mirotvorets, bu daha zordu ama bunu telaffuz edebildim. Mirotvorets sitesinde yer alıyordu. Yani anlayacağınız mizahçı ve karikatürcü Semyon ve aktivist Semyon'un düşmanları son derece fazlaydı. Ve bu suikastin kimler tarafından gerçekleştirildiği maalesef henüz ortaya çıkmadı.
0: Öyle
1: Pek çıkacağı da
0: çok
1: yok.
0: pardon İzhar Hocam,
1: Bu
0: Agatha
1: hesap.
0: Christie'nin romanlarında vardır değil mi? O işte katil kim? Katil hepsi aslında gibi.
1: Katil hepsi. Aslında tanıdık geliyor değil mi? Şimdi bir hatırlatmada bulunacağım Ferhat Hocam izninizle. Filistinli karikatürcü Naci El Ali. İsrail işgali nedeniyle o ailesiyle birlikte küçük yaşta Filistin'den göç etmişti. Ve zorunlu olarak bir süre yaşadığı Lübnan'da da Sabra Şatilla katliamına bizzat tanıklık etmişti. Daha sonra Londra'ya hicret etti diyeceğim, geçti. Ve Hanzala diye bir tipleme vardır. O karakterin yaratıcısıdır Naci El Ali. Bugün hala Filistin özgürlük mücadelesinin sembolü olarak kullanılır. Arkası dönük,
0: Evet.
1: başı tıraşlı bir küçük çocuk. Naci El Ali de karikatürlerinde sadece İsrail'i eleştirmekle kalmamıştı zamanında. İşte Yaser Arafat'ı da Filistin Kurtuluş Örgütü'nü de yolsuzluk yapmakla suçlayan çok sayıda karikatür çizmişti ve sürekli tehditler alıyordu. Onun sonu da maalesef tıpkı Rus sanatçı Semyon Skripetski gibi oldu. Ve 1987'de Londra'da bir suikast sonucu öldürüldü. Katil hiçbir zaman bulunamadı. Aynen dediğin gibi. Yani katil hepsi olabilirdi. Suikasttan Mossad sorumlu tutuldu ama Mossad da bunu hiçbir zaman kabullenmedi. Yani diyeceğim şu ki yeniden her şey ne kadar değişirse değişsin sanki her şey aynı kalıyor. Arada olan gidenleri oluyor. Evet, oradasınız değil mi hala?
0: Buradayız.
2: Buradayız.
1: Harika. Şimdi üç konumuz kaldı
0: Ya
1: değişmeye.
0: nutkumuz tutuluyor bazen İzel Hocam. Onu
1: Evet.
0: da
1: Özür
0: bilmiyorum.
1: dilerim, özür diliyorum herkesten, tüm dinleyicilerimizden.
2: Evet,
1: Şimdi
2: sürede azaldığı için hızla geçmemiz lazım.
1: hızlandı. Peki, futbol, savaş, iklim. Ama onlara geçmeden çok kısa çok kısa bir şey bir karikatür var. Le Monde gazetesinde yer aldı. Danimarkalı Niels Bo Bojesen, çok hoşuma gitti karikatür. Karikatürde klasik bir sokak kapısı görüyoruz. Aslında bu kapı ve üstündeki cam vitray süslemede falan baktığımızda tanıdık bir kapı. 10 numara yazıyor üzerinde. Number 10. Londra'nın Downing Street'teki ünlü 10 numaralı binasının kapısı. 300 yıllık tarihi olan bu kapı. Ve bugüne kadar 56 başbakan kullanmış burayı resmi başbakanlık konutu olarak. Son 4 yılda sırasıyla Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ve nihayet Keir Starmer. Starmer 22 Haziran günü bu kapının önünde yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Yani 4 yılda tam 4 kez başbakan değiştiren 10 numaralı binanın kapısının da artık değişmesi gerekiyordu. Ve bu değişikliği de Danimarkalı bir karikatürcü Niels Bo Bojensen yaptı. Sabit kapıyı bir döner kapıyla değiştirdi. Böylelikle artık İngiltere başbakanları kapıyı açıp kapamak zorunda kalmadan döner kapıdan çıkacaklar. Biri çıkarken biri girecek falan.
0: Bir
1: Dön
0: yerden
1: baba
0: girip öbür
1: dönelim.
0: taraftan
1: Evet,
0: çıkıyorlar.
2: çok
0: Evet.
2: iyi bir karikatürmüş.
1: Değil mi? Ben bunu görünce güldüm yani işte.
0: Evet.
1: Sizi de güldürmek istedim. Peki, Dünya
0: Sağ ol.
1: Kupası futbol. Bizim çocuklar ilk iki maçta şut pas rekorlarını kırdılar. Tek bir gol atamadan Avustralya ve Panama'ya yenilerek hepimizi böyle derin üzüntülere gark ettiler. Ama ülkeye dönmeden önce güzel bir armağan getirmeyi ihmal etmediler. Grup lideri olan Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup ettiler. Değil mi? Son saniyede gelen gol gerçekten milletçi hepimizi muazzam sevindirdi. Havalara falan uçtuk. Maç bitiminde de o sahadaki sevinç görülmeye değerdi. Öte yandan gruptan birinci olarak çıkan Amerikalıların üzüntüsü de aslında tam karikatürlüktü. Neyse, son maçında Mısır ile bir bir berabere kalan ve üst tura yükselemeyen İran milli takımının yıldızı Mehdi Taremi, Amerika'da yaşadıkları zorluklar nedeniyle FIFA'ya demediğini bırakmamış. İran futbol takımı iki ülke arasında yaşanan gerginlikler nedeniyle turnuva boyunca antrenmanlarını Meksika'da gerçekleştirmişti. Ve maçlar nedeniyle sürekli Amerika'ya seyahat etmek zorunda kaldılar. Son maçta Mısır ile oynadıkları son maçta 90 artı 3. dakikada İran golü buldu ve turu geçti zannettik. Ancak bayağı uzun süren, oldukça uzun yani sıra dışı bir çalışmadan bir VAR araştırmasından sonra ofsayt bulundu ve gol geçerli sayılmadı. Dolayısıyla İran'da elendi. Güney Afrikalı çizer Jonathan Zapiro gazetesinde, Daily Maverick gazetesinde yayınladığı karikatüründe İran'ı teselli etmek istemiş İranlıları. Karikatürde bu kez İran milli futbol takımını siyah cübbeleri, kafalarında siyah sarıklarıyla sakallı mollalar temsil ediyor. Karşılarındaki kalede ise Amerika'yı temsilen Donald Trump var. Mollalar sevinç içinde zafer işareti yaparken Trump da yere çökmüş, iki kolunu havaya kaldırıyor. O da zafer işareti yapıyor. Ama nedense yüz ifadesi pek mutlu değil. Suratını asmış. Scoreboard'da bakıyoruz. İran maçı ona bir önde götürüyor. Değil mi? Karikatür bu ama. İran 10, ABD 1. Zaten Trump'ın oturduğu kalenin içinde de mevzu miktarda top birikmiş. Onu da görüyoruz. Peki son durum ne? Hafta sonunda ABD İran'a ait füze depolarını İran'da Amerikan üslerini vurmuşlar. Bunları anlattınız herhalde biraz
2: Evet,
1: önce.
2: biraz
1: Evet.
2: önce.
1: Ateşkes imzalanmış diye biliyordum 15 gün önce ama imzalanan bu ateşkes metinlerinde acaba birbirlerinin tesislerini vurmak serbest mi? Öyle bir
2: Serbest. Her şeyi vurmak her zaman
1: şimdi
2: serbest. Adı ateşkes.
1: mantıklı. Şimdi mantıklı oldu.
0: Tabii savaş yani.
1: Savaş ama ateşkes.
0: Ha, ama
2: Evet.
0: olsun yani.
2: Hem savaş hem ateşkes.
1: Yani
2: But yok
1: 15 gün
2: yapıyor, but
1: önce
2: yok.
1: dünyamız neredeyse orada buldum. Bu soruların da cevabı yok. Galiba değişen tek şey var, o da iklim, değil mi hocam? Şimdi haftanın karikatürlerine geldik.
2: Evet.
1: İsviçreli karikatürcü Patrick Schafer'ın yine Frans Le Monde gazetesinde yer alan karikatüründe bir yetişkinle küçük bir çocuğun karşılıklı konuşmalarına tanıklık ediyoruz. Her ikisi de sıcaktan bunalmış, ter içindeler, sırtlarında çantaları. Adam bir ağacın dibine çökmüş, bitkin halde elinde tuttuğu su şişesine bakıyor ve öyle konuşuyor. Bizim sorunumuz diyor sıcaklar. Ardından kendisini izleyen küçük çocuğa doğru konuşmasını sürdürüyor. İklim krizi sizin sorununuz. Ne kadar gerçekçi değil mi?
2: Evet, o da tam dünyanın en halini bundan daha iyi anlatan bir karikatür zor bulunur
1: Değil
2: yani.
1: mi?
2: Çocuk
1: Değil mi?
2: ter içinde
1: Evet,
2: ve
1: evet.
2: ağlamakla.
1: Şimdi sıcaklardan falan söz etmeyeceğim. Zaten anlattınız siz sabah. İngiltere'de yayınlanan Economist dergisinde bir makale vardı geçen hafta. Uzun uzadıya artık Avrupalıların Amerikalılar gibi klimalara alışmaları gerektiğini anlatıyordu. Ballandıra ballandıra. Ve bu makaleyi süsleyen Javi Aznarez imzalı bir illüstrasyon ki aslında bu bir karikatür. Bu çizimde Venedik olduğunu tahmin ettiğim bir kentin meydanında gezinen bazı Amerikalı turistler görüyoruz. Karikatürde kadınlı erkekli Amerikalı turistler. Fakat astronot giysileri içinde ve sırtlarında da kocaman kişisel klima cihazlarıyla dolaşıp fotoğraf çekiyorlar, çevreyi falan izliyorlar. Yani öyle hizmetmiş Javi Aznarez durumu. Tişörtlü ve güneş gözlüklü bir İtalyan genci de elleri ceplerinde bu turistleri izliyor. Herhalde o da aklından artık iklim krizine uyumlu bazı cihazlar kullanmanın zamanı geldi diye düşünüyordur. Değil mi? Avrupa'da
2: Herhalde.
1: çünkü pek klima kullanmaya karşı bir şey var.
0: Ya da
1: Halen bir
0: şaşkınlıkla da
1: tepki.
0: bakıyor olabilir. Kim bunlar ya böyle yaratıklar, uzaylı yaratıklar geldi, acayip yaratıklar diye de
1: Ama ne kadar
0: bakıyor
1: Amerikalıya benziyorlar. Zaten bir tanesinin de böyle kolunda şey var. Amerikan
0: olabilir.
1: şeyi
0: Evet.
1: var. Arması var.
2: Var mı? Var, evet.
1: Evet.
2: Ama yani bu klima meselesi çok önemli. Sabahleyin onun üzerinde de 2 saniye kadar durma fırsatı bulmuştuk. Büyük bir iklimle ilgili toplantı vardı Londra İklim Eylemi haftasında. İşte bilimi de gerçekten yeniden büyütelim diye bir kampanya var. Onun başkanı Ingmar Hensok da toplanmışlar, işte gitmişler. Kral Charles 3. Charles da onları kabul etmiş ama terledik diyor. Klima yoktu.
1: İşte
2: Aziz James Sarayı'nda. Sir James
1: hazırlıksız
2: Palace.
1: gelmiş, hazırlıksız gelmiş. O
2: Evet.
1: kıyafeti almamış, sırtına takmamış cihazı.
2: Evet, zaten Ferhat da şemsiye şey yelpaze dağıtmadılar mı dedi ama bilmiyor tabii, Ferhat da dağıtmışlar.
1: Yelpaze kesmiyor artık hocam.
2: Yelpaze.
1: Bu yelpaze sıcak
2: Ama
1: havayı sadece hale getiriyor.
2: aklın yolu bir.
1: Aklın
2: Bak ben
1: yolu bir.
2: düşünmüşüm, onlar da düşünmüşler yani yelpazeyi.
1: Evet. Bir de yelpaze tutan insanlar da vardı eskiden değil mi? Siyah böyle şey, esmer. Neyse. Büyük insanların arkasında. Peki, hızlanayım. İki karikatürüm daha var. Emanuele Del Rosso bir tava reklamı yapıyor bize. Bildiğimiz sıradan mutfak tavalarından biri bu. Tavayı nasıl bir ateşin üzerine koyduğunu bilemiyorum. Anlaşılmıyor. Kızgın asfaltın üzerine mi koymuş? Bilemedim. Fakat bu tava öyle marifetli ki içinde kırılan yumurtanın beyazı her nasılsa tıpkı bir Avrupa haritasının şeklini almış. Sarısı ise bu beyaz haritanın tam Fransa'ya isabet eden kısmında pişiyor.
2: Kalbi yani.
1: Evet. Bu güzel bir emsali tavanın markası da sapında yazıyor zaten. İklim krizi.
2: Tavanın cinsi de tefal herhalde.
1: Olabilir. Avrupa kıtasındaki bütün seçkin züccaciyecilerinde bugün bana bir şey oluyor. Bu tavalardan edinmeniz mümkün.
2: Reklam
1: Tavsiye
2: yapıyor.
1: ediyorum. Örtülü reklam hocam. O
2: Peki.
1: kabul edilmiyor mu? İklim
2: Kabul
1: krizi
2: yani, fark
1: markalı,
2: etmez
1: iklim
2: bizim.
1: krizi
2: Bakarız.
1: markalı teflon tavalar. Hemen
2: Evet.
1: bulunduğunuz
2: Bu arada ama
1: mekanın
2: teflonun bayağı zararlı olduğuna dair çok şeyler konuşuldu. Bilginiz olsun.
1: İklim krizi kadar mı?
2: Ha pardon. Yok tamam, o kadar değil. Geri aldım.
1: Peki tava işin şakası tabii. Böylesi karikatürler çokça çizildi geçen hafta. Geçtiğimiz haftalarda kızgın güneşin altında barbekü yapanlar mı artık sucuk sosis kızartanlar falan. Avrupa'da artık her şey mümkün. Peki bu aniden bastıran kanikül dedikleri o sıcak hava ların hiç nedenini merak ettiniz mi siz? Gerçek nedenini. Şimdi Fransa'da da tıpkı Amerika'da ve dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi bolca iklim inkarcısı var. Karikatürcü Rod Rothko bunlardan bir tanesi bizim için teşhir ediyor. Pascal Proud halen CNews televizyon kanalında yorumcu olarak boy gösteriyor kendisi. Daha önce spor yorumcusuymuş. Ayrıca Europe 1 için yaptığı radyo programlarıyla da tanınıyor. Sağ görüşlü, muhafazakar bir gazeteci olarak tanınıyor, biliniyor. Televizyon programında sık sık mültecilere, göçmenlere ve ülkenin güvenlik sorunlarına yer veriyor. Özellikle de Erik Zemmour'un aşırı sağcı fikirlerini bu kanalın patronu milyarder Vincent Bolloré'nin medya grubu içinde uyguladığı aşırı muhafazakar politikaların normalleşmesine de büyük katkıda bulunmuş kendisi. Ve tabii ki bu beyefendi iflah olmaz bir iklim inkarcısı. Rodo'nun karikatüründeki kır saçlı ve sakallı gazeteci işte bu Pascal Pro'dan başkası değil. Pro çok kızmış, kaşlarını çatmış, okuma gözlüklerini de burnunun üzerine kaydırmış. Önündeki mikrofona doğru bağırarak konuşuyor. Hep bu mülteciler bize Afrika'dan kendi iklimlerini dayatmak istiyorlar. Ya. Karikatürün üzerindeki başlık da şu. Sıcak hava dalgası mı? Ne büyük tesadüf.
0: Böylece sebebini anlamış bulunuyoruz.
2: Evet, nihayet son
1: İşte
2: karikatürde
1: nizağın karikatürün de amacı bu zaten hocam.
2: çözdüm. Yani...
1: Anlatmak, düşündürmek, üstünde kafa yormanızı sağlamak, böylelikle düşman edinmek.
2: Belki. O zaman hemen süreyi de bitirdik. Günün karikatürünü güçlendirilmiş oylamayla seçelim.
1: Boynumuz
2: Haftanın
1: kıldan ince.
2: karikatürünü.
0: Güçlendirilmiş oyun.
2: Güçlendirilmiş. Ben bu Roda mıydı adı?
1: Rodo. Rodo.
2: Rodo'yu seçiyorum. Hep bu mülteciler bizi Afrika'dan kendi iklimlerini dayatmak istiyorlar.
0: Bizim Çarşamba günü Hüsnü Kabul programımızda bu karikatürü bir daha başlayalım ve o
2: Ben de
0: programı şey yapalım.
2: önerecektim zaten. Üstünü kabul için bunu. Sözü ağzımdan aldım. Tamam. Çok
0: Çok sağ
2: teşekkür
0: olun.
2: ederiz.
1: İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Çok
2: Görüşmek üzere.
1: teşekkür ederim.
2: Hoşça
1: Görüşmek
2: kalın.
1: üzere.
3: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Evet, bu şekilde de artık son dakika haberlerine bakmayı da beklemeden veda edelim. Süreyi de biraz açtık çünkü. Ben Deniz Ömer Madra, Ferhat Kentel ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mine Yıldırımlı Şahin'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın, güzel bir gün dileyelim ve şarkıları değiştirmişsin.
3: Hayır, değiştirmedim ya. İkinci şarkı senin eklediğin şarkı. Neyse, biz o zaman sevgili Günlük'e bugün 29 Haziran Pazartesi günü Talking Heads dinleyerek başlayalım, Psycho Killer.

0: Talking Heads dinledik. Psycho Killer'la başladık sevgili günü ve 29 Haziran Pazartesi günü radyomuzda bizden sonra neler olduğunu anlatacağız. Başlayalım mı?
1: Hadi başlayalım. Bizden hemen sonra Okul Zili programı var. Ayşe Alın'ın hazırladığı programda bu hafta çocukların yaşadıkları kente söz sahibi olma hakkını konuşuyoruz. Çocukların kenti nasıl deneyimlediğini, oyun ve katılımın kent yaşamını nasıl dönüştürebildiğini, deprem sonrası Adıyaman'da yürütülen çalışmalardan hareketle ele alacağız ve konuklarımız da şehir dedektifi, kent, çevre ve sanat derneğinden kent plancısı, sevgili dostumuz, programcımız Gizem Kıygı ve mimar İpek Kay. Gizem Kıygı bizde de Yerden Yüksek isminde bir program yapıyordu. Açık Dergi içindeydi. Bu programın kayıtlarına da podcast kanallarımızdan erişebileceğinizi hatırlatalım bu vesileyle.
0: Evet ve saat 11'de Doğa Dedektifi ile devam ediyoruz. Yasin Çağatay Seçkin'in bu haftaki konuğu Derya Akdeniz Durmaz olacak ve birlikte nöro mimarinin doğadan öğrendiği şifa dilini, şifanın sadece bir tedavi süreci değil aynı zamanda bir mekan deneyimi olduğunu ve iyileştiren mekanların sırrını konuşacaklar bugün saat 11'de Doğa Dedektifi'nde.
1: Evet, Doğa Dedektifi'nin hemen ardından saat 12'de her pazartesi olduğu gibi Bantam Bulut'a sizleri bekliyor. Bantam Bulut'a da bu hafta Açık Radyo arşivinden müteveffa programcımız, dostumuz İskender Savaşır'ı analım dedim. Geçtiğimiz hafta adını anınca aslında listede vardı ama biraz önlere aldığımı itiraf edeyim. 2007 yılına uzanacağız ve Karşıdan Sesler programının bir bölümünü dinleyeceğiz. İskender Savaşır, opera tarihinin en güçlü mitlerinden biri olan Orfeus'un izini sürecek bu programda. Karl Orff'un kendi sesiyle başlıyor program ve Orfeus'a dair sözleriyle başlıyor. Ardından da mitin müzik tarihindeki yankıları ve farklı yorumları üzerine zengin bir program bizi bekliyor. Bugün saat 12'de Bantam Bulut'u kaçırmayın derim.
0: Evet, saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı Tolga Korkut'un sesinden dinlemeye devam ediyoruz bugün de. Saat 13'te de Babil'den sonra var. Arjument Gürçay'ın bu haftaki konuğu 1984-1999 yılları arasında 3 dönem Çatalca Belediye Başkanlığı'nı sürdüren Fırat Aykut olacak. Bir mühendis olarak planlı kentleşme önceliği olan tarım alanlarının korunması ve yerel kooperatiflerin desteklenmesi için çabalayan, siyaseti her zaman halkla birlikte yapmaya çalışan, halkın onaylamadığı bir şey onun da gündeminde yer almayan ve bugün de İstanbul tarım ve kent kimliği savunuculuğu yapan sosyal demokrat belediyecilik deyince de aklımıza ilk gelen isimlerden olduğunu söylemiş Ercüment Gürçay Fırat Aykut'un ve aynı zamanda Aziz Nesin'le 1972'de Nesin Vakfı'nın kurulduğu günlerde tanışıyorlarmış. 1984'te Aziz Nesin'in davetiyle vakfın yönetim kuruluna girmiş ve 26 yıl boyunca da bu görevini sürdürmüş. Bugün de Nesin Vakfı'na desteğini sürdürmeye devam ediyor. Çatalca'nın yaşayan hafızası Fırat Aykut'la beraber Ercüment Gürçay bugün Aziz Nesin'in aramızdan ayrılışının 31. yıl dönümü onuruna bugün boyunca da bu görevini sürdürmüş. Bugün de Nesin Vakfı'na desteğini sürdürmeye devam ediyor. Çatalca'nın yaşayan hafızası Fırat Aykut'la beraber Ercüment Gürçay bugün Aziz Nesin'in aramızdan ayrılışının 31. yıl dönümü onuruna 4 Temmuz Cumartesi günü düzenleyecekleri anma şenliği

0: Metis yayınlarından yayımlanan Can Cemgil ile hazırladıkları kitapları üzerinden kapitalizm ve demokrasinin zıtlığını konuşacaklarmış saat 14'te. Radyonuz açık olsun.
1: Evet, saat 14.30'da da Opus 94.9 var. Berna Orak Uzunoğlu'na kulak veriyoruz. 15.30'da da Sayfiye ile devam edeceğiz. Sayfiye'de bugün İstanbul'da yaz mevsiminin ve malum aşırı sıcakların tarihini ama ele alıyor Zişan Tokaç. Bu bölümde kentin bitmeyen sorunları olan yangınlar ve su kıtlığıyla mücadelenin baltacılardan yağmur dualarına uzanan farklı boyutlarını anlatacakmış bize. Bir de bir konuğu var.
0: İlk defa konuk oluyor.
1: Evet, ilk kez konu olacak. 5. bölümdeyiz. Bu dönem başladı çünkü program. Zehra Fatma Çelik olacakmış konuğu. Reşat Ekrem Koçuğ'un kadın hikayelerinde sıkça karşımıza çıkan kabadayı tulumbacılar ve genç sakalar üzerinden İstanbul'un yaz mevsimine dair toplumsal tarihine de bir bakış atıyorlar bugün saat 15.30'da Sayfiye'de.
0: Evet, saat 16.30'da Hariçten Sanat programı bizleri bekliyor. Çelenk Bafra'nın hazırladığı programda Berlin'de yaşayan sanatçı Ezgi Kılınçarslan ve müzisyen sanatçı Serkan Aka ile Tekirdağ'da bir araya gelmişler. Tekirdağ'daki Barbare bağlarını bağlama özgü sanat projeleri yapmak adına Selin Topsakal'ın kurduğu Barbare Stüdyo'nun doğaya temas eden ikinci grup sergisi Temas Bölgesi'ni Melis Golar küratörlüğünde 10 Eylül'e dek görülebilirmiş. Yolunuzu düşürün diye de bir not bırakmış Çelenk Bafra bize. Saat 16.30'da bu sergiyi ve devamını konuşmak üzere radyonuz açık olsun.
1: Evet, saat 10.17'de dünyanın cazına geçmeden önce bir müzik arası daha verelim mi?
0: Hadi verelim.
1: Ne dinleyeceğiz?
0: Black Sabbath dinleyeceğiz. Ben bu sabah biraz böyle yani o yüzden şaşırdım. Bambaşka şeyler vardı. Pantera falan seçmiştim onları.
1: Elemişim.
0: Nazlı eleği vermiş.
1: Eleği vermiş.
0: Ama Black Sabbath'ı korumuş ve Symptom of the Universe dinliyoruz.

0: Evet, Black Sabbath'a kulak verdik. Symptom of the Universe dinledik.
1: Evet ve sevgili günlükte bugün radyoda neler olduğunu anlatmaya devam
0: Hadi devam
1: ediyoruz.
0: edelim.
1: Saat 17'de Dünya'nın Cazı var ve bugün pazartesi günü, her pazartesi olduğu gibi bugün de Nazlı Toprak olacak yayında. 33. İKSV İstanbul Caz Festivali kapsamında 7 Temmuz Salı akşamı Joe Lovano ile birlikte sahne alacak İtalyan piyanist Antonio Faraò'nun müziğine kulak vereceğiz. Avrupa cazının en güçlü piyanistlerinden biri de olan Faraò'nun standart yorumları ve özgün besteleri eşliğinde Akdeniz'den New York'a uzanan müzikal yolculuğuna eşlik edeceğiz bugün saat 17'de Dünya'nın Cazı'nda.
0: Evet, 18'de Gezegenin Geleceği programı var. Uygar Özesmi ve Büşra Yar gezegenden iklim çevre haberlerini yayına taşıyacaklar. 18.10'da ise Açık Dergi bizi bekliyor. Açık Dergi'de İlksel Mavi Tuna kent takvimi de neler var neler yok bize anlatacak. Kentteki etkinlikler biraz sakinledi sanki gibi geliyor ama çok da emin değilim.
1: Sakinleşmedi ya, gayet
0: Yok, festivaller var da yok,
1: cayır
0: her
1: şu an.
0: yerde sergiler falan, birkaç haftadır çok yoğundu. Bakalım, ilk senden alırız
1: Bakalım
0: haberleri.
1: alırız haberleri.
0: Saat 19'da Güne Bakan İletiler programı var. Işıl Çoban Erdönmez'in hazırladığı programda. Bugün Dünya Sosyal Medya Günü'nü işliyoruz. Neye sosyal medya diyoruz ve neden orada var olmak istiyoruz? Üzerinden günümüz medya örnekleriyle sizi de bekleriz demiş. Sosyal medya deyince seni çok
1: Ben
0: ilgilendirmeyeceğim.
1: sosyal medya, yani özellikle bir tanesini bayağı seviyorum tabii.
0: Evet, senin Instagram'ın için özel renklerin var. İşte orası için özel bir şeyin var. Yani buna mesai harcıyorsun.
1: Evet, profilim öyle yani, kendi profilim. Storylerde o renklere çok dikkat etmesem de postlarda özellikle özendiğim bir dünyam var, doğru. Neyse.
0: Evet, benimki de çok böyle darmadağınık bir profilim var. Neyse. Senin yanında benimki çok şey, hani
1: Ne
0: standart,
1: profiller
0: dümdüz.
1: var ama benimki
0: Of
1: de
0: of,
1: başkalarının
0: inanılmaz.
1: yanında biraz şey
0: Neyse,
1: kalabiliyor.
0: buna neden ihtiyaç duyduğumuza dair pek çok şeyi bu akşam saat 19'da Güne Bakın İletiler'de dinleyebilirsiniz.
1: Evet ve saat 19.30'da Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programıyla devam edeceğiz. Asu Aksoy ve Burçin Altınsay bu programda Antakya'nın yerinden edilmiş mozaiklerini ve dağılmış bir mirası birleştirmek başlığıyla konuşuyorlar. Konukları da İskender Azaroğlu olacakmış. Antakya'da açılan Antakya'nın yerinden edilmiş mozaikleri dağılmış bir mirası birleştirmek sergisini konuşacaklar. Dünyanın farklı müzelerine dağılmış Antakya mozaiklerinin replikalarının bir araya getiren bu özgün projenin ortaya çıkış hikayesini ve deprem sonrası Antakya'nın kültürel hafızasına katkısını ve geleceğe dair hedeflerini de ele alıyoruz demişler. Bugün Açık Dergi içinde saat 19.30'da Kültürel Miras ve Koruma Kim İçin Ne İçin programını dinleyebiliriz. Saat 20'de de Sonsuz Çilek Tarlaları ile devam edeceğiz.
0: Evet, Tuğçe Yapıcı'nın hazırladığı programda bu hafta konuğu Miskinler Grubu ve Dumduma adlı ilk kısa çalar albümlerini ve yakın zamanda yayımlamaya hazırladıkları ilk uzun çalar albümlerini konuşacaklar. Bugün saat 20'de canlı yayında olacaklar. Bu akşam saat 20'de diye düzelteyim. 21'de Vertigo var ve Vertigo'da bu akşam R.E.M. odakta, çünkü Life's Rich Pageant albümlerinin 40. yıl dönümü, ama başka gruplar da yer bulacakmış playlistlerinde demişler. Bu akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz.
1: Saat 23'te de Ay Palas var ve Tolga Yağlı şöyle demiş: türler ve türevler, mahaller ve mahalleler, arası ve araları.
0: Sağ olsun, her hafta bize bir haiku yazıyor. Tolga Yağlı, bakalım bizi neler bekliyor. Saat gece yarısı 12'de Rock on Rock programı var. Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu taş üstüne taş koyan müzisyenleri, grupları yayına taşımaya devam ediyorlar. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta da 8 sanatçı ve grubun son albümlerinden seçkiler varmış. Bunlardan bazıları da Eric Martin ve Robin Beck gibi örnekler vermişler. Bu gece yarısı saat 12'de dinleyebilirsiniz. Saat gece yarısı 1'de kılavuz programı var. Bahadır Dilbaz anısına kılavuzun geçmiş bölümlerinden bir seçkiyi yayına taşıyoruz her pazartesi gecesi gece saat 1'de.
1: Evet, pazartesi günü radyomuzda böyle gidecek her şey. Gece yarısından sonra saat 1'e kadar anlatmış olduk günün akışını. Ve son bir şarkı dinleyeceğiz. Son bir şarkıyı, bu şarkıyı bana gönderdiğini görmemiştim açıkçası.
0: Yoksa itiraz etmezdim.
1: Etmezdim. Haftanın önemi nedeniyle de etmezdim. Ama Andrei diyor ki hayır.
0: Hayır, bir küçücük dinleyelim. O yüzden dinleyebilmek için de hemen veda edelim. Çünkü bu hafta YouTube'da kendisini ağırlayacağımız müzisyen Dave Mustaine'e dair bir parça dinleyeceğiz.
1: Megadeth dinleyeceğiz galiba.
0: Megadeth dinleyeceğiz, evet. Megadeth'ten Sympathy of Destruction dinleyeceğiz. Heyecanlandım. Niye heyecanlandım acaba? Bu vesileyle YouTube kanalımıza abone olmayı ve oradaki bildirimleri açmayı unutmayın. Son söyleşimiz geçtiğimiz cuma yayınlandı. Ayşe Tütüncü konuğumuz olmuştu. Bunu da hatırlatalım. Teknik Masa'da Andrei Gritsku vardı. Ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mine Yıldırımlı Şahin'e teşekkür ederiz.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
7: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Rauf Kösemen ve Tuna Öz'e teşekkür ederiz.
0: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
7: Özel Sezin Okulu sunar.
0: Apaçık Radyo'dan Okul Zilinden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Her pazartesi günü 10.30'da Apaçık Radyo'da Okul Zilinde eğitim konuşuyoruz ve eğitime değen alanları konuşuyoruz. Bugün Şehir Dedektifi Kent ve Sanat Derneği'nden iki değerli konuğum var. İpek Kay ve Gizem Kıygı. Hoş geldiniz sevgili Gizem ve İpek.
8: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba, çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğiniz için. Size sormak istediğim onlarca soru var ve 25 dakika sürem var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Okul bağlamında ve eğitim bağlamında bence özellikle kent hakkı konusunda okulların sivil toplumla ve özellikle şehir dedektifi gibi derneklerle çalışması çok kıymetli. Çünkü ben bunu birebir deneyimlemiş bir eğitimciyim. Daha önce şehir dedektifiyle çalıştığım okulda kent hakkı üzerine bir proje yapmıştık ve öğrencilerin üzerinde inanılmaz bir etkisi olmuştu. Umarım bu tip çalışmalara okullarda devam eder. Bu bağlamda hemen Gizem'e sorumla başlamak istiyorum. Gizemciğim, bize biraz kent hakkını anlatabilir misin? Kent hakkı neden önemlidir? Ve çocuklar için kent hakkı dediğimiz zaman biz aslında neyi ifade ediyoruz?
8: Çok teşekkürler Ayşe. Bizim de aslında yola çıkış amacımız kent hakkı kavramının çocuklar özelinde de yaygınlaşması. Aslında kent hakkı dediğimiz kavram çok geniş ve çeşitli işte felsefe metinlerinin konusu gibi görünüyor. Ama gündelik hayatımıza birebir etkisi olan bir kavram. Çünkü nüfusumuzun çok büyük bir bölümü kentlerde yaşıyor ve biz bu kentlerde yaşayan kişiler olarak kentlerin bize sağladığı hizmetlere, birlikte yaşamaya, karşılaşmalara, başka haklarımıza erişmek için bir takım yerlere gitmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bunun aslında kentte yaşama, yani kendimizi geliştirme, var etme, kendi en iyi halimize ulaşma, ne arzu ediyorsak aslında bireysel olarak ve topluluklar olarak bunu kentte gerçekleştirebileceğimiz alanlara erişebilmek ve bu alanlara sahip olabilmek geliyor. Biz kent hakkını genellikle Türkiye'de biraz çok sorunlu bir alan olduğu için konut hakkı bağlamıyla tartışıyoruz. Çünkü yakıcı bir gündem. Herkes konut sağlıklı ve güvenli bir konuta erişemiyor. Kiracıların işte sorunları malum, hepimiz yaşıyoruz. Biz buralarda konuşuyoruz biraz. Dolayısıyla kent hakkı kavramı biraz böyle çocuklardan sanki uzak bir meseleymiş gibi görünüyor. Oysa ki çocuklar da bizimle birlikte kentlerde yaşıyorlar. Kentlerde yaşayan bir çocuğun aslında yetişkinlerle neredeyse Her yeri, kentin her yerini, yetişkin kullandığı her yeri çocuklar da kullanıyorlar. Dolayısıyla bu alanların çocuklara göre düşünülmüş olması, farklı çocukluk deneyimlerinin, farklı sosyal, politik, ekonomik backgroundlardan gelen çocukların hizmetlere eşit bir şekilde erişebilmesinin, çocuğun gelişebileceği alanları bulabilmesinin aslında karşılığı kent hakkı. Biz çocuk ve kent ilişkisi deyince aslında bu bağlamı biraz oyunla sınırlandırabiliyoruz, değil mi? Çocuk deyince aklımıza kentle ilişkisi hemen oyun parkları geliyor. Ya da çocukların çok kullandıkları okul alanları, eğitim alanları geliyor. Oysa ki ne oyun parkları ne eğitim alanları okullarımız kentlerden bağımsız değiller. Onlar da kentin bir parçasılar. Ve bu alanlar kente ne kadar entegre olurlar, yani bir çocuk evinden çıkıp parka rahat bir şekilde erişiyor mu, güvenli bir şekilde erişiyor mu? Farklı yaşlardan çocukları da düşünelim bunları düşünürken. Ya da okuluyla ilgili, okuluna giderken kenti deneyimliyor mu, keşfedebiliyor mu? Okuluna güvenli ve sağlıklı bir şekilde erişebiliyor mu? Ekonomik olarak erişebiliyor mu? Bu soruların aslında hepsinin yanıtları, bu tartışmaların hepsi kent hakkına giriyor. Okul dediğimiz gibi kentten çok bağımsız bir yapı gibi algılanıyor. Çünkü eğitim, taşımalı eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte özellikle biraz böyle işte servislere binip okula gittiğimiz, okuldan servislere binip geri evlerimize döndüğümüz bir yaşam biçimi oldu. Bu da tabii ki çocukların kenti algılayış biçimlerini değiştiriyor. Okul iklimini de değiştiriyor aslında. Okul sanki kendi başına kentin içinde bir ada gibi algılanıyor. Oysa ki kenti deneyimlemenin, kentin içinde farklı topluluklarla karşılaşmanın, kentteki hizmetlere, kültürel alanlara, rekreasyon alanlarına erişmenin bizi aslında müfredatla birlikte, müfredatın da ötesinde kazandırdığı şeyler var, hayat becerileri var. Dolayısıyla kent hakkının hem okul ikliminin bir parçası olması, okulun bir parçası olması, hem de eğitim dışında da çocuğun kent hakkının bütüncül bir şekilde anlaşılması bizim için çok önemli. Dernek olarak da bunu geliştirebilecek, bu algılayışı genişletebilecek, daha kapsayıcı bir kent yaşamı için çalışmalar ve araştırmalar ve tasarım projeleri üretiyoruz diyeyim. Burada durayım.
0: Pek çok projeniz var, hatta birazdan da bahsedeceğiz. Aldığınız çok güzel uluslararası bir ödül de var bu projelerden bir tanesi bağlamında. Biraz önce senin de söylediğin gibi biz çocuk dostu kent dediğimizde sadece çocukların oyun alanlarına bakıyormuşuz gibi algılıyoruz konuyu, ama sen biraz önce soruya verdiğin cevapta daha geniş bir perspektifle konuyu ortaya koydun. Bir taraftan da özellikle okulun bu kadar şehrin aslında önemli bir parçası olması çok önemli. Çocuklarla yıllardır çalışıyorsunuz. Çocukların bir söz hakkı verildiği zaman, kent hakkı için konuştuğu zaman ne tür talepleri ortaya çıkar?
8: Çok çeşitli talepler ortaya çıkıyor. Biz çok farklı çocuklarla çalışıyoruz. Buna özen gösteriyoruz. Çünkü tek bir çocuk yok. Bir sürü yaşa göre, cinsiyete göre farklı ihtiyaçları olabiliyor çocukların, ya da yaşadıkları çevrenin sosyoekonomik koşullarına göre çocukların ihtiyaçları ve algılayışları değişebiliyor. Dolayısıyla burada kesişimsel bir yaklaşım gütmek önemli. Biz bu çocukların hepsiyle, yani ulaşabildiğimiz çocuklarla çalıştığımızda aslında farklı farklı deneyimden gelen, bazen deneyimi aşan yanıtlar bize geliyor. Örneğin bir çocuk kent hakkını kaldırım hakkı olarak tanımlamıştı. Bu örnek benim her zaman yüzümü güldürür. Şehir yaşamında kaldırımlara çok fazla araba park ediyor. Aslında kaldırımlar yayalara ayrılmış alanlar ve bu çalıştığımız mahallede de çocuklar için kaldırımlar ekstra şöyle önem taşıyordu. Çünkü çocuklar kilimlerini yayıp orada bir kaldırım üzerinde kendilerine bir oyun, dinlenme, sohbet etme, sosyalleşme alanı yaratıyorlardı. Dolayısıyla kaldırımın üzerine bir araba park edilmesi orada onların o o sosyalleşme ve oyun alanlarını da bozan bir deneyim yaratıyordu. Dolayısıyla bu çocuklar için kent hakkı kaldırım hakkıydı. Çeşitliler değişiyor tabii ki. Bunun içinde sağlık hakkını koyan çocuklar da var. Örneğin kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birlikte Türkiye genelinde ama özellikle İstanbul'da çok fazla inşaat faaliyeti yoğunlaştığı dönemlerde temiz hava alma, tozsuz hava alma hakkını da mesela çocuklar kent hakkı bağlamına tanımladılar. Bu aynı zamanda sağlık hakkına da giriyor. Sağlıklı kentlerde yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla böyle bizi heyecanlandıran yanıtlar geldiği oldu. Okula yürüyerek ya da okula otobüsle, metroyla, toplu ulaşım araçlarını rahat ve rahatsız edilmeden kullanılma talepleri gelmişti kent hakkı kavramı içerisinde. Her çocuk servis kullanmıyor. Bazı çocuklar okullarına otobüs ya da metro kullanarak gidiyorlar. Ama burada işte özellikle otobüslerde yetişkinlerin çocukların oturmasından rahatsız olması ve onları aslında kaldırmaları, bir şekilde onlara saygı göstermeden davranmaları da çocukların kent hakkı tanımının içine aldığı şeyler. Bunların hepsinin bu arada tabii ki Birleşmiş Milletler raporlarında, ek maddelerinde, bilgi notlarında, literatürde yani görebileceğimiz şeyler. Biz işte biraz daha bunu gerçekten hayata geçirebileceğimiz, kendi kentsel yaşamlarımızda da, mevcut pratiklerimizde de uygulayabileceğimiz çözüm önerileri ve savunuculuk faaliyetleri geliştirmeye çalışıyoruz.
0: Ne kadar haklı talepleri var çocukların. Bir taraftan da aklımda birlikte yürüttüğümüz, daha doğrusu sizin şehir dedektifi önderliğinde yürüttüğümüz projede okulun yakınındaki bir mahallede çocuklarla gezmek, orayı tanımak ya da kendi mahallelerine bakmalarını sağlamak vardı. Bu yönde sana bir soru sormak istiyorum. Çocuklar yaşadıkları mahalleyi ya da başka mahalleleri yetişkinlerden farklı olarak nasıl okurlar ve bu neden önemlidir?
8: Aslında çok farklı bileşenleriyle okuyorlar. Mesela çocukların sosyalleşme dinamikleri çocukların çok fazla dikkatini çekiyor. Senin bahsettiğin projede biz İstanbul'da sosyal dokusu çok güçlü bir mahalleyi ziyaret etmiştik. Ve orada aslında insanların birlikte oturması, camlarda sohbet etmesi, kaldırım önlerinde çekirdek çitlemeleri çocukların çok dikkatini çekmişti. Belki bir yetişkinin gözünden kaçabilecek şeyler bunlar. Yetişkinler genellikle binalara, işte bir mahallenin estetik dokusuna bakıyor olabilirler ama çocukların gerçekten oradaki sosyal örüntüler çok dikkatini çekiyor. İkinci dikkatini çektikleri, bizim de bundan çok şey öğrendiğimiz konu aslında kentin diğer canlıları. Yani kenti kimlerle paylaştığımız, bir mahallede hangi tür ağaçlar var, hayvanlar nasıl hareket ediyorlar, kediler, köpekler, kuşlar, bunlara da aslında dikkatleri çok yoğunlaşıyor. Ve tabii ki oyun oynama halleri, yani farklı akranlarının nasıl oyun oynadığı. Sadece çocuklar oyun parklarında oyun kurmuyorlar. Kendi evlerinin önünde, bazen sokak köşelerinde, hiç aklımıza hayalimize gelmeyecek bir boşluk alanda çocuklar kendilerine ait mekan yaratıyorlar. Bu bir potansiyel, değerlendirilmesi gereken bir potansiyel. Ya da yetişkinlerin sadece araba park etmek için boşluk gördüğü bir çıkmaz sokak çocuklar için mükemmel bir sosyalleşme ve oyun alanı olabiliyor. Dolayısıyla gerçekten yetişkinlerden farklı potansiyelleri ve kentin aslında sunabileceği farklı olanakları ve mekanları görme eğilimindeler ve bu konuda bence özellikle katılımcı tasarım çalışmaları çerçevesinde yetişkinlere, tasarımcılara, politika yapanlara, karar vericilere yönlendirebilecekleri inanılmaz yaratıcı gözlemleri var.
0: Şimdi sen oyun dedin, çocukların inanılmaz bir senin de söylediğin gibi hayal gücü ve yaratıcılık potansiyeli var. Özellikle konu oyun olunca. Sizin de projelerinizden bir tanesinin ismi Oyunbaz. Bence çok güzel bir isim. Bunu İpek'e sormak istiyorum. Hem bize projeyi, ismini belki anlatmak istersen ve projenin içeriğini.
9: Oyunbaz Adıyaman projesini her düşündüğümde heyecanlanıyorum aslında. Biz bu proje kapsamında aslında genel olarak da tüm çalışmalarımızda Gizem de oldukça detaylı bahsetti ama ben de bir tekrar edebilirim. Oyunu çocukların çevreleriyle ilişki kurma, düşünme, keşfetme ve kendilerini ifade etme biçimi olarak görüyoruz. Ve çocuklar da aslında oyun oynarken mekanı da araştırıyorlar. Nerede hareket ettiklerini, nerede durmak istediklerini, nerede güvende hissettiklerini ya da nerede oyun kurabildiklerini bedenleriyle, sesleriyle, bazen de sözleriyle anlatabiliyorlar. Bu sebeple aslında biz Adıyaman'daki çocukların deneyimlerini anlamaya yönelik bir proje kurguladığımız için Oyunbaz Adıyaman ismi biraz buradan yola çıkarak verdiğimiz bir isim oldu. Projemiz kapsamında oyunun sağladığı tüm bu imkanları dikkate alarak oyunu bir araştırma ve katılım yöntemi olarak kullanmaya çalıştık. Ve proje kapsamında Kent Okulu adını verdiğimiz bir müfredat hazırladık. Çocuklarla aslında oldukça ciddi konular üzerine düşünmek için bir araya geldik. Kentteki gündelik deneyimlerimiz, kent hakkı, kentsel hareketlilik, oyun hakkı, kültürel miras ve kentsel ekoloji gibi temalarla buluştuk. Ve her ay bir temaya yoğunlaşarak kent, mahalle, beden, mekan gibi farklı ölçeklerde kurguladığımız atölyelerde bu temalarda derinleşmeye çabaladık. Bedenlerimizle parkın etrafındaki kaldırımları ölçtük, yürüyüşler yaptık. Çocukların uzay marulu adını verdiği bitkilere birlikte baktık ve kentte sevdiğimiz sesleri ya da pek de hoşlanmadığımız sesleri birlikte düşündük. Her atölyede de benzer bir izlek oluşturmaya çalıştık aslında. Önce bir ısınma oyunuyla başladık ki bu aslında atölyenin en belirleyici kısımlarından birisi oldu. Ardından da kısa bir sohbet ve tasarım bölümüne geçerek sonunda da bir değerlendirme yaparak kapattığımız bir bölüm oldu. Isınma oyunu kısmı bizim için çok önemliydi. Çünkü çocukların temayla yalnızca sözel değil, bedensel ve duyusal olarak da bir ilişki kurmasını sağlıyordu. Ve ekibimizden şehir plancısı İlfer Tekin'le birlikte bu oyunları çocukların o ayki temayı deneyimleyerek düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde kurgulamaya çalıştık. Burada rol yapma oyunları geliştirdik. Kentin farklı kullanıcılarının ya da insan dışındaki canlıların, bitkilerin, hayvanların ya da böceklerin deneyimlerini hayal etmeye çalıştık. Örneğin herkes için otobüs atölyesi için hazırladığımız ısınma oyununda atölye alanını bir otobüsün içi olarak kurguladık ve çocuklar farklı rollere girerek otobüsün çok kalabalık olduğu bir zamanda ya da ani fren yapması durumunda ya da basamağın çok yüksek olması durumunda ne gibi deneyimlerle karşılaştıklarını, karşılaşabileceklerini farklı kullanıcılar üzerinden bedenleriyle canlandırdılar. Veya kentsel ekoloji temasında kurguladığımız atölyede ise Adıyaman'ın süper güçlü bitkileri atölyesini yaptık. Ve burada çocuklar Adıyaman'ın mevsimsel ve kentsel koşullarında mutlu ve güvende hissedebilecek bitkiler hayal ettiler. Buradaki ısınma oyunundaysa hep beraber bir bitkinin bölümünü canlandırmaya çalıştık. İşte ve bu bitkilerin bölümleri işte kök, gövde, yaprak, çiçek mesela ilkbahar yağmurlarında ne yaparlar? Ya da kurak ve çok sıcak günlerde nasıl hareket ederler toprağın içinde gibi. Aslında biraz bedenlerimiz aracılığıyla farklı canlıları bizim dışımızdaki kentin kullanıcılarını hayal etmeye çağıran bir süreç olarak oyunu ele almaya çalıştık. Dolayısıyla da aslında oyun bazda oyun pedagojik yaklaşımın biraz daha ötesinde kentin hakkını, daha doğrusu kent hakkını konuşmanın bir yolu haline de geldi. Çünkü yani şu anlamda da çok önemli. Çocukların kendilerini rahat hissettiği yaratıcı bir ifade alanı açıyor olmak aynı zamanda yerel yönetimlere, tasarımcılara, öğretmenlere ve yetişkinlere de şunu hatırlatabiliyor. Yani çocukların bilgisi her zaman kente dair geçerli bir bilgi ve bu bilgileri duyabileceğimiz, anlayabileceğimiz ve karar süreçlerine taşıyabileceğimiz ortamları kurmak da bizim sorumluluğumuz ve oyun aslında bunun en güzel aracı diye özetlemeye çalışabilirim.
0: Çok güzel. Anladığım kadarıyla katman katman gelişen ve çocukların deneyimlerinin, onların katılımlarının çok merkezde olduğu bir iş. Buna benzer başka çalışmalarınız da var ama özellikle şunu sormak istiyorum çok kısaca. Çünkü Adıyaman önemli bir kent. Deprem sonrası Adıyaman'da çocuklarla çalışmanın nasıl bir etkisi olduğunu düşünürsün İpek?
9: Yani bunu şöyle özetlemeye çalışabilirim. Yani afet sonrasında yeniden inşa sürecinde çoğu zaman konut, yol, altyapı gibi fiziksel ihtiyaçlar önceliklendirildi. Bunlar elbette çok temel ihtiyaçlar ama çocuklar açısından kaybedilen şey yalnızca binalar değildi. Mahalle, okul yolu, gündelik rutinler, oyun alanı, arkadaşlık ilişkileri, güven duygusu ve kente aidiyet hissi de sarsılmıştı. Ve tüm bunların olduğu süreçte yani bizim ilk yaptığımız projelerden bir tanesi de Hayat Parkı'ydı. Ve Hayat Parkı sürecinde çocukların nasıl bir park istediklerini, nasıl bir kamusal alanda kendilerini güvende hissedebileceklerini tartıştık. Ve her şeyin aslında geçici olduğu bir kentte, konteyner kentlerde henüz yaşam devam ediyordu o süreçte. Çocuklarla beraber kalıcı ve güvenli bir kamusal alan yaratmanın onların kentle kurdukları aidiyet ilişkisinde, kenti güvenle deneyimlemelerinde ne kadar önemli olduğunu gördük. Ve bir yandan da aslında çocuklara sorduğumuzda ihtiyaçlarını en iyi onlar ifade edebiliyorlar. Ve onlara sormadığımız sürece de yeniden inşa süreçlerinde genellikle yetişkin odaklı tasarımlar ya da yetişkin odaklı çözümler önceliklendiriliyor. Bu sebeple aslında özellikle afet sonrası, yeniden inşa süreçlerindeki kentlerde onlarla beraber onlar için mekanları birlikte düşünüp tasarlamak, onların güvenle deneyimleyebilecekleri kentleri oluşturmak açısından çok önemli.
0: Yine buna bağlı olarak hem uluslararası aldığınız ödülden biraz bahsetmeni isteyeceğim İpek, hem de asıl ödülün sahibi olan proje ya da Bienal diyelim, Perre Çocuk ve Kent Bienali. Bu Bienal'in fikrinden başlayarak öyküsünü ve çocukları nasıl dahil ettiğinizi anlatır mısın bize?
9: Kısaca anlatmaya çalışacağım. Projenin omurgasını aslında 7 aya yayılan kent temalı atölyeler oluşturdu. Bir de belki şunu da söyleyerek başlamak iyi olabilir. Bienali diğer çocuk bienallerinden ya da çocuklara yönelik sergi modellerinden ayıran temel şey de aslında biz çocukları sadece katılımcı olarak görmedik ya da sadece işte sanatçılar ve yetişkinler tarafından tasarlanacak bir sergiyi deneyimlemelerini beklemedik. Çocuklar bu bienalin kurucu özneleriydiler. Ve çocuklarla 7 ay boyunca kent hakkı, hareketlilik, oyun hakkı gibi temalar etrafında bir araya geldik. Çizimler, kolajlar, maketler, haritalar ürettiler ve aslında tüm bu üretimleriyle de Adıyaman'a dair deneyimlerini, ihtiyaçlarını ve hayallerini ifade ettiler. Tüm bu üretimler de aslında yeniden inşa sürecindeki kenti çocukların nasıl algıladığını, hangi mekanlara nasıl bağlanıp bağlanamadıklarını, nerelerde zorlandıklarını ve aslında nasıl bir Adıyaman hayal ettiklerini gösteren çok katmanlı bir anlatı ortaya çıkardı. Ve tüm aslında çocukların sözleri de atölye içerisinde kalmadı. 7 ayın sonunda geçtiğimiz sene Haziran 2025'te Adıyaman Komagene Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bir sergiyle çocukların üretimlerini belediyeyle, bakım verenlerle, öğretmenlerle ve daha geniş bir kentli izleyiciyle buluşturma imkanımız oldu. Yani aslında Bienal çocukların kent hakkını görünür kılan kamusal bir alana dönüştü. Bu yüzden de Bienal'i biz sadece bir çocuk etkinliği ya da sergi olarak değil, çocukların kültürel yaşama katılımını, kent hakkını ve yeniden inşa sürecindeki sözünü görünür kılan çok paydaşlı bir model olarak kurgulamaya çalıştık ve böyle gördük. Bu yeni almış olduğumuz ödül de Uluslararası Mimarlar Birliği tarafından verilen Altın Küp özel ödülü. Bu ödülü almak bizim için çok değerli çünkü aslında Adıyamanlı çocukların kente dair sözünün uluslararası ölçekte görülmesi ve duyulması anlamına geliyor. Ve bu ödül bu sene ilk defa açılan bir kategori ödülü, özel ödül. İklim krizi, doğal afet ve savaşlar gibi hem toplumsal hem acil meselelerle ilişkilenen, etkisi olan projeler için açılmış bir özel ödül. Bu kategoride de ilk olarak bu ödülü almış olmak, özellikle afet sonrası kentlerde çocuk katılımının ne kadar hayati olduğunu göstermesi açısından bize ve herkese çok anlamlı.
0: Tekrar tebrik ediyorum. Ödül çok kıymetli, Bienal çok kıymetli. Çocukların bu kadar kent hakkının konusunda farkındalık kazanması ve bu kadar işin içinde olması çok kıymetli. Sormak istediğim çok soru var. Çok az vaktim kaldı. Gizem'e dönmek istiyorum. Gizem, hem mahalleyi tekrar sormak istiyorum ama ondan önce bir okulcu olarak, bir okul çalışanı olarak biraz okulu seninle birlikte düşünmek ve eğitimcilere senin önerilerini almak isterim. Kent hakkıyla ilgili okullarda neler yapılabilir?
8: Okulu da bir katılım alanı olarak düşünebiliriz. Biraz böyle İpek'in söylediklerinden de bağlarsak aslında sadece çocuklarla bir eğitim içeriği ya da çeşitli atölye çalışmaları planlamak bunlar da eğlenceli. Bunlar da güzel ve öğrenmeyi çok etkileyen şeyler. Ama asıl etkiyi aslında çocukların karar mekanizmalarına katılabildikleri zaman görüyoruz. Biz bunu yerel yönetimler düzeyinde deneyimledik. Yani Perde Çocuk ve Kent Bienali çocukların işlerinin sergilendiği bir kültür etkinliği olmasının yanı sıra oradaki fikirlerin birebir belediyenin, oradaki yerel yönetimin ve kamu kurumlarının aslında çalışmalarına giren, somut üretimlere dönüşen bir etkinlik ya da model kurgusu oldu bizim için. İşte otobüslerin sıklığının değişmesi, temizliğinin değişmesi, oradaki işte oyun alanlarına göre belediyenin oyun alanları tasarımını ona göre yapması tabii ki çocukları motive etti. Bunu okullarda da yapabiliriz. Kendi sınıf içlerimizde de yapabiliriz. Yani çocukların katılımını, kendi aidiyetlerini kullanabilecekleri, kurabilecekleri bir şekilde eğer içeriklerimizi ve kent hakkını bu bağlamda düşünürsek çocuklardan da karşılıklı öğrenebileceğimiz, öğretmeni de motive eden çok farklı deneyimlerin ve enerjinin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum ben. Hep işte sınıf içi, okul içi de diyoruz ama aslında kentte yaşadığımız her deneyim bizim öğrenmemizin, yaşam becerilerimizin bir parçası. Dolayısıyla aslında kentte yani eğitimciler kentte keyif aldıkları bir şeyi, bir ulaştıkları bir yeri, gittikleri bir yeri neden kendi çalışmalarına, müfredatlarına dahil etmesinler? Bunların hepsi çocukların potansiyelini ortaya çıkarabilecek. Sınıf içinde farklı bir kent ve mekan tanımı yapmaya olanak sağlayacak örüntüler bütünü aslında böyle özetleyebilirim şimdilik. Bu arada biz öğretmenlerle de çalışıyoruz. Onun da çağrısını yapmış olayım. Eğitimciler bizim için çok kıymetli. Adıyaman'da da okullarla çalışıyoruz. Farklı kentlerde de İstanbul'da da okullarla çalışıyoruz. Web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda açık erişimli kaynaklarımız, kılavuzlarımız, atölye modellerimiz var. Her zaman eğer sınıfın içine ya da okul yaklaşımına bu kent hakkı kavramını, bu becerileri dahil etmek isteyen eğitimciler bizimle iletişime geçebilirler. Seve seve bu alanı, tartışmayı, üretimi büyütmeye gönüllüyüz diyeyim.
0: Programı bu şekilde açmıştım. Sizinle çalışma deneyimimden bir eğitimci olarak sen de bu konuyu tekrar ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Şunu eklemek isterim. Sadece çocuklar için değil, şehir dedektifi gibi derneklerle çalışmak aslında eğitimciler için de çok önemli. Bizler de kendimizi geliştiriyoruz ve katılımcı kent hakkı gibi katılımcı konulara daha çok yaklaşmış ve sınıfımıza da bu konuyu taşımış oluyoruz diye düşünüyorum. Şehir Dedektifi Kent ve Sanat Derneği'nden İpek Kay ve Gizem Kıygı çok teşekkür ediyorum. Hem bu değerli çalışmalarınız için hem de programa konuk olduğunuz için.
8: Biz teşekkür ederiz Ayşe. Çok sağ ol.
9: Çok teşekkürler.
0: Evet, Apaçık Radyo'da okul zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
7: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
7: Özel Sezin Okulu sundu. Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Rauf Kösemen ve Tuna Öz'e teşekkür ederiz.
1: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
10: Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
11: asker uğurluyorlar.
12: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
13: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
14: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
15: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
16: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
17: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
18: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
19: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
7: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mahir Şimşek'e teşekkür ederiz.
20: Doğa Dedektifi.
19: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
21: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka doğa dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerin izinde yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere Yüksek İç Mimar Derya Akdeniz Durmaz bizimle birlikte. Hoş geldin Derya.
22: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Davetiniz için, kabul ettiğiniz için de.
21: Ben teşekkür ederim.
22: Bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler.
21: Biz çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığın için. Bugün seninle önemli konuları konuşmak istiyoruz. Daha önce biraz Gökhan Karakuş'la girmiştik bu konulara. Şimdi seninle biraz daha derinleştireceğimizi ümit ediyorum. Önce meslekten başlayayım, mimariden başlayayım izin verirsen. Biz binaları tabii barınak gibi görüyoruz. Özellikle doğa dedektif açısından baktığımız zaman. Ve bu barınakların içine girdiğimizde içeri girdiğim anda kendimi rahat hissettim veya neden bilmiyorum ama bu yer beni tedirgin ediyor gibi cümleler kurabiliyoruz bazen. Seninle konuşmak istediğimiz konular da bu konularla biraz ilgili. Çünkü bu hisler bizde mekanların duygularımızı ve davranışlarımızı etkilediğini ortaya koyuyor. Sence bu neden gerçekleşiyor? Beynimizde mekanlara girdiğimiz zaman nasıl bir değişim oluşuyor? Mekana karşı tepkilerimiz bilinçli mi yoksa büyük ölçüde bilinçsiz mi gerçekleşiyor?
22: Çok güzel bir soru. Nöromimari kapsamında zaten değerlendirilen bir alan bu aslında. Bir mekana girdiğinizde olan şey yalnızca görmek olmuyor. Beyin o mekanı saniyeler içerisinde taramaya başlıyor. Işık nereden geliyor, çıkış nerede, tavan yüksekliği nasıl, mekan sıkışık mı, ferah mı, ses yankılanıyor mu, kalabalık mı gibi aslında birçok tehdit ve güven unsurunu beyin bilinçli olarak düşünmüyor belki ama sinir sistemimiz bu bilgileri çok hızlı işlemeye başlıyor farkında olmadan ve yalnızca 90 milisaniye içerisinde aslında bizim sinir sistemimizin ve beynimizin bu bilgileri işlediği ve bir karar verdiği ortaya çıkmış bilimsel araştırmalarda. Bu yüzden aslında bir mekana girdiğimizde bu mekan içimi açtı ya da burada kendimi huzursuz hissediyorum dediğimizde bedenimiz mekandan aldığı sinyalleri dile getiriyor olabilir. Ki çoğu zaman böyle. Beden çevreyi yalnızca estetik olarak okumuyor. Hayatta kalma açısından da okuyor. Bir mekan bize hani güvenlik, yön bulma kolaylığı, doğal ışık, sakinlik veriyorsa beden gerçekten gevşemeye başlıyor. Ama mekan karmaşıksa, gürültülüyse, fazla kapalıysa da beden alarm haline geçebiliyor. Aslında ilk dünyaya geldiğimizde de mekanımız anne karnıyla başladığı için, anne karnı da bize güven duygusunu verdiği için biz mekana girdiğimizde orayı güvenli mi yoksa tehdit mi olarak algılayarak başlıyoruz. Burada bilinçli ve bilinçsiz süreçler birlikte çalışıyor. Bilinçli olarak belki bu duvar rengi güzel diyebiliriz ama bilinç dışı düzeyde bedenimiz burada rahat nefes alabiliyor muyum? Burada güvende miyim? Yönümü bulabiliyor muyum? Sorularını sormaya başlıyor. Ve nöromimari açısından da mekan yalnızca fiziksel bir kap değil. Yani sinir sisteminde de sürekli sinyal gönderen bir mekanizma olduğu için aslında ben şöyle ifade etmeyi seviyorum. Hani mekanlar sessizdir ama beden onlarla konuşur ve çoğu zaman da bu konuşma biz fark etmeden de başlamış oluyor.
21: Evet, çok güzel. Peki bir yerden bir ilişki, bir eski ilişki geliyor aklımıza. İnsan beyniyle doğa arasında bir kadim bağ var. İnsan türü evrim tarihinin bakıldığı zaman büyük bir çoğunluğunu, belki de %99'unu doğal ortamlarda geçirdi. Yani bu yıllar boyunca beynimiz ormanları, nehirleri, güneş ışığını, bitki örtüsünü, bunları okumayı öğrendi. Yani şu anda artık şehirlerde yaşıyoruz tabii çoğunlukla ama belki de beynimizde hala bu kadim anıları taşıyoruz. Bu fikir aslında biyolog Edward Wilson tarafından 80'li yıllarda biyofili hipotezi olarak ortaya atılmış. Biraz bize biyofili hipotezinden bahsedebilir misin Derya? İnsanların doğaya karşı doğuştan gelen bir yakınlık duygunu savunuyor diye biliyorum bu tez.
22: Evet, Wilson'ın biyofili yaklaşımı burada çok önemli. Biyofili en yalın haliyle insanın yaşama, canlılığa, doğal sistemlere karşı duyduğu içten yakınlık olarak tanımlanabilir aslında kısaca. Wilson bu fikriyle özellikle 1984'te yayımlanmış olması lazım, öyle hatırlıyorum. Biyofili adlı kitap yayınladığında ona göre insanın doğaya ilgisi yalnızca kültürel bir tercih değil, aynı zamanda evrimsel bir zemine oturduğunu da söylemişti. Ve bu hipotez de bize aslında şunu düşündürüyor. İnsan doğayı sevdiği için mi doğaya yöneliyor yoksa zihni doğa içinde biçimlendiği için mi doğada kendini tanıdık hissediyor? Bence bu soru çok kıymetli çünkü doğa bizim için yalnızca dışarıdaki yeşil bir alan değil. Doğa insan algısının, dikkat sisteminin, stres yanıtının ve güven duygusunun oluştuğu ilk bağlam aslında. Çünkü beynimiz aslında doğada yaşamaya alıştı ve bu evrimleşme sürecinde yaşadığımız mekanlarda uyum sağlamakta zorlanıyor. Yani şimdi artık zamanımızın %90'ını neredeyse mekanlarda geçiriyoruz ve doğa bağlantımız çok az. Ama beynimiz bu evrimleşmeye tam olarak uyum sağlayamadığı için de stres seviyeleri çok artmaya başladı zaten mekanlarda. Kortizol seviyeleri çok yüksek. Çünkü biz aslında doğaya alışırız ama yaşadığımız mekanlarda ne kadar doğayı içeri alıyoruz. Hipotezde de sadece insan doğayı sever gibi basitleştirmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Daha derin anlamı insanın sağlığı, insanın psikolojisi ve insan mekan deneyimi canlı sistemlerden ayrı düşünülemez. Bu da mimarlık için çok büyük bir sonuç doğuruyor. Eğer insan doğayla ilişkili bir varlıksa, insan için tasarlanan mekan da doğadan kopuk olamaz ve kesinlikle entegreli bir yapı olmalı.
21: Peki Wilson'ın bu tezinden bahsedince modern sinir bilim doğa ve beyin sağlığı arasındaki ilişki hakkında neler söylüyor?
22: Biyofil ilk başta felsefi ya da şiirsel bir fikri gibi gelebilir dediğiniz gibi ama bugün çevre psikolojisi, sinir bilim, fizyoloji ve sağlık araştırmaları aslında bize doğa deneyimin ölçülebilir etkileri olabileceğini gösteriyor. Örneğin bir doğa manzarasına bakmanın, doğada yürümenin veya yeşil alanlarda vakit geçirmenin stres düzeyini ve dikkat kapasitesini, kan basıncını, zihinsel toparlanma üzerinde olumlu etkilerle ilişki olduğunu gösteren çok sayıda çeşitli çalışma var. Burada iki önemli kuramdan söz edebiliriz belki. İlki dikkat restorasyonu teorisi. Bu teoriye göre modern yaşamda yönlendirilmiş dikkatimizi çok fazla kullanıyoruz. Ekranlar, trafik, toplantılar, bildirimler ve kalabalık ve yoğun bilgi akışı zaten sürekli zihni odakta tutuyor. Doğa ise daha böyle yumuşak büyülenme dediğimiz bir deneyim sunuyor bize. Yani yavaşlamamızı sağlıyor. Bir dur diyor, hani bir bak etrafına, bir yaprakların hareketine, bulutların geçişini, suyun akışını dikkatle izle ama hani tüketmesin. Böylece zihin aslında kendini yenilemeye başlıyor doğayla beraber. Ve ikinci önemli yaklaşım da stresi azaltma kuramları. Yani doğal ortamlarda bedendeki tehdit algısı azaltılabilir ve parasempatik sistemi, yani dinlenme onarım sistemi desteklenebilir. Elbette burada doğa tek başına mucizevi bir ilaçtır demek doğru olmaz ama doğal sinir sisteminin regülasyon kapasitesini destekleyen güçlü bir çevresel faktör olduğunu düşünüyoruz biz. Bence en önemli nokta şu: doğal zihni boşaltmaz ama zihni daha sağlıklı bir ritme geri çağırır. Bu yüzden doğada yürüyüşten sonra sadece rahatladım demeyiz zaten. Çoğu zaman daha net düşünüyorum deriz.
5: Evet, çok güzel açıkladın gerçekten. Bu daha önceki programlarımıza da çok güzel bir gönderme oldu, özellikle yürümekle ilgili konuştuğumuz programlara. Peki, şimdi nöro mimarlıktan bahsediyoruz. Mimarlık biliyorsun çevremizi şekillendiriyor. Nöro mimarlık da sanırım bu çevrenin beyni nasıl şekillendirdiğini anlamaya çalışıyor. Bir başka deyişle, nöro mimarlık yani mimari, sinir bilimi, psikoloji, fizyoloji, tasarımın hepsini bir araya getiriyor diye düşünüyorum. Sen nasıl tanımlıyorsun nöro mimariyi? Biraz anlatabilir misin? Yani ne zaman ortaya çıktı?
22: Tabii, nöromimariyi ben şöyle tanımlıyorum. Mekanın insan beyni, bedeni, duyguları ve davranışları üzerindeki etkilerini bilimsel yöntemlerle anlamaya çalışan, kesinlikle disiplinler arası olması gereken bir alan olarak tanımlıyorum. Mimarlık normalde sadece genelde form, malzeme ve işlev üzerinden olmaması gerektiğini ve algı, stres, hafıza, hani daha insan odaklı bir şey olması gerektiğini savunuyorum. Zaten hani mimarlık onun için çeken bir alan olarak tanımlıyorum. Mimarlık normalde sadece genelde form, malzeme ve işlev üzerinden olmaması gerektiğini ve algı, stres, hafıza, hani daha insan odaklı bir şey olması gerektiğini savunuyorum. Zaten hani mimarlık onun için çıkmış.

0: 2000'li yılların başında ANFA'nın Academy of Neural Science for Architecture'ın da kurulmasıyla beraber mimarlık ve sinir bilim arasındaki ilişkiyi daha sistematik biçimde tartışmayla beraber aslında konuşulmaya başlanıyor. Tabii insanın mekandan etkilendiği fikri çok çok daha eski. Yani antik tapınaklardan hastane bahçelerine, manastır avlularından geleneksel evlere kadar birçok kültürde mekanın ruh hali ve iyileşme üzerindeki etkisi zaten sezgisel olarak biliniyordu. Nöromimari artık bu sezgileri ölçmeye ve anlamaya, tasarım kararlarını çevirmeye ve daha kanıta dayalı bir şey sunmaya yönelik aslında çalışmaya başladı. Ve yöntemlere gelirsek bugün çok farklı araçlar kullanılıyor. Biz de kendi ofisimizde bu araçları kullanıyoruz. Beyin aktivitesini ölçmek için EEG gibi yöntemler, bazı araştırmalarda MR görüntüleme teknikleri, göz izleme teknolojileri, yine akıllı saatler, kalp atım hızı değişkenliğiyle aslında çok rahat teknolojinin de ilerlemesiyle beraber herkesin çok rahat edinebileceği sistemlerle kendimizi analiz edip ve kendi mekanlarımızda nasıl hissettiğimizi kendimiz de deneyimleyebiliriz. Ve ayrıca tabii ki sanal gerçeklik çok önemli bir araç haline geldi bir yerler. Çünkü insanlar farklı mekan senaryolarına sokup kontrollü biçimde tepkilerini incelemek mümkün oluyor bunlarla beraber. Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Beyin görüntüleme bize çok değerli veriler sunuyor ama mimarlık yalnızca beyin görüntülerini indirgemek de doğru olmuyor. Çünkü insan mekanı bütün bedeniyle deneyimliyor. Kokudur, sestir, ışıktır, sıcaklık, doku, anı, kültür, kişisel travmalar, kişisel geçmişler ve sosyal bağlam da bu deneyimin bir parçası. Bu yüzden nöromimari yalnızca laboratuvar bilimi değil, aynı zamanda insanı bütüncül anlamaya çalışan bir tasarım etiği olarak görüyorum ben.
1: Evet, çok güzel bir açıklama oldu. Ben esasında şimdi nöromimariden yürüyeceğim ama izin verirsen kısa bir ara verelim. Bir müzik arası verelim. Bir
0: Tabii.
1: soluklan sen de. Sonra sohbetimize devam edelim. Ben bugün ilk parçayı Avustralyalı bir rock grubundan The Paper Kites'tan seçtim. Onların Bloom albümü var, 2010 yılı tarihli. Oradan Bloom adlı parçayı dinleyelim. Sabah uyandığımda ve güneş içeri süzülürken diye başlıyor. Konuştuklarımıza da biraz referans olur diye düşündüm. Paper Kites, Bloom'u dinleyelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

Evet, The Paper Kites'tan dinledik Bloom. Şimdi Derya ile sohbetimize kaldığımız yerden devam etmek istiyorum. Nöro mimariden bahsediyoruz ve mekanın beyin üzerindekine etkilerini incelediğini düşününce yine ben doğaya getiriyorum konuyu tabii. Doğa bu alandaki en

0: öğretmenlerden biri. Birçok araştırmacı iyileştirici ortamların başarılı olmasının nedeninin doğanın sunduğu ilkeleri taklit etmesinden kaynaklandığını öne sürüyor birçok araştırmada. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Doğanın iyileştirici kodları var mı? Nöromimari doğadan nasıl öğreniyor?
1: Nöromimarinin en büyük öğretmenlerinden biri doğa diyebiliriz. Çünkü doğa insan sinir sistemini hem uyarıyor hem yatıştırıyor. Bu çok önemli bir denge bence. Yani tamamen boş, steril, duysal olarak fakir bir çevre insanı iyi hissettirmeyebilir. Ama aşırı karışık, gürültülü ve kontrolsüz bir çevre de yorucudur aynı zamanda. Doğa bu ikisinin arasında çok hassas bir denge kuruyor. Yani zengin ama kaotik değil. Değişken ama bütünüyle tetkikar değil. Hareketli ama bedeni sürekli alarmda tutmuyor. Doğanın iyileştirici kodları dediğimizde de birkaç unsurdan bahsedebiliriz. Zaten birincisi doğal ışık. Işık bedenin biyolojik saatini düzenliyor ve ikincisi manzara, ufuk duygusu. İnsanı yalnızca yakını değil uzağı da görmek ister çünkü. Ve üçüncüsü bence en önemli unsurlardan bir tanesi, benim de en sevdiğim su. Yani su hem görsel hem işitsel olarak bir düzenleyici bir etki yaratıyor. Dördüncüsü zaten bitkiler, canlılık işaretleri. Yani bir mekanda yaşam belirtisi görmek beden için güçlü bir güven sinyali zaten. Bir de doğadan esinlenme dediniz siz de. Fraktal desenler dediğimiz, yani doğadaki tekrar eden ama mekanik olmayan örüntüler, ağaç dalları, yaprak damarları, dalgalar gibi, yani bize tanıdık gelen ama aslında bildiğimiz şeyleri mekanlarda kullanmak zaten bize direkt o biraz önce de bahsettiğimiz güven duygusunu beyine aşılıyor. Çünkü bildiğimiz bir yerden geliyor. Nöromimari doğadan birebir kopyalama yolu da değil. Yani doğanın ilkelerini anlayarak öğrenme yolu zaten. Yani bir binayı ormana benzetmek zorunda değiliz. Ama o binada ışığı, havayı, ritmi, malzemeyi, akustiği, insan ölçeği açısından doğaya yakın bir deneyim olarak kurgulayabiliriz. Ve iyileştirici bir mekan. Doğayı dekor olarak kullanan demek değil zaten. Doğanın insan bedeniyle kurduğu ilişkiyi anlayan mekandır. Ve bunu öneriyoruz zaten biz de.
0: Evet, peki ya şehirlere gelirsek, bu ilkeler hayata geçiriliyor mu günümüzde?
1: Evet, hani geçirilmeye başlandı ve bunun için doğayı şehirde arta kalan boşluk olarak değil de altyapı olarak görmek gerekiyor. Yani yeşil alan yalnızca park değil, zihinsel sağlık altyapısı ve iklim altyapısı, sosyal karşılaşma altyapısı, özellikle çocuklar için gelişim altyapısı. Şehirlerde bu ilkeler farklı ölçeklerde uygulanabilir. Yani mahalle ölçeğinde yine parklar, su öğeleri, kamusal alanlar önemli. Bina ölçeğinde de yine gün ışığı, havalandırma, balkon, özellikle avlu, teras, iç bahçe, yeşil çatı gibi düşünülebilir. Ama iç mekan ölçeğinde ise yine malzemeler, daha detaylar devreye giriyor. Renk, akustik, bitki, pencere, ışık senaryoları gibi. Yani mesele aslında şehirler doğanın karşıta olmak zorunda değil ve kötü tasarlanmış şehir doğadan koparıyor ve iyi tasarlanmış şehir doğayla yeniden ilişki kurduruyor. Ve modern şehircilikte en büyük dönüşüm insanı sadece hareket eden, tüketen, çalışan bir varlık olarak değil de ışığa, gölgeye, hani sessizliğe, yeşile, suya ihtiyaç duyan biyolojik bir varlık olarak görmekle ve buna göre bir tasarım yapmakla başlıyor. Yani yine insanı odağa alıp İnsanın o mekanda hem iç mekan ölçeğinde hem de büyük ölçeklerden bahsediyorum. İhtiyacına yönelik anladıktan sonra ona göre bir tasarım yapmak önemli olan.
0: Evet, doğru. Peki şimdi tabii biz bunlardan bahsederken birçok kişinin aklında şu soru olabilir. Genelde bizim meslek disiplini parayla ilişkilendirilen meslek disiplinlerinden
1: Evet, maalesef.
0: iyileştirici mekanlar da mutlaka pahalı mekanlar mı?
1: Kesinlikle değil. Bu çok bence önemli bir yanlış anlaşılma. Ve iyileştirici mekan demek pahalı malzeme kullanılan mekan demek değildir ya da pahalı tasarlanmış mekan demek kesinlikle değildir. İyileştirici mekan insanın biyolojik, psikolojik ve tüm ihtiyaçlarını doğru okuyan ve ona doğru karşılık veren mekan demektir. Ve bazen çok basit kararlar bile büyük farklar yaratabilir. Yani sabah ışığı içeri almaktan tutun, çalışma masasının yönünü doğru pencereye yakın konumlandırmak, yine evde kendimize bir sakinleşme köşesi oluşturmak, gereksiz görsel karmaşayı azaltmak ve kullandığımız dokuları, bitkileri, yani evimizi çok ufak şeylerle düzenlemek bile aslında büyük etkiler yaratabilir ve bunun için yüksek bütçelere gerek yok. Sadece kendimizi iyi tanımamız ve sinir sistemimizin nasıl rahatlayacağını bilmemiz önemli. Tabii ki büyük ölçekli hastane, okul ya da ofis projelerinde ciddi tasarım ve yatırım gerekiyor. Ama iyileştirici tasarımın özü kesinlikle lüks değil ve duyarlılık. Yani insanın bedenine niye ihtiyaç duyduğunu anlayıp ona cevap vermek. Ve bazen iyileştirmek için bir şey eklemekten çok zaten fazla olanı azaltmak gerekiyor. Fazla olanı çıkarmak gerekiyor. Zaten hani çok fazla yaşadığımız şehirde çok fazla tetikleniyoruz ve çok fazla uyaran var. Bunları doğru düzenlediğimizde aslında gerçekten kendi mekanımızı bizim iyileştirmeye başladığını görmüş olacağız.
0: Evet, o zaman çok endişe etmemek lazım. İyileştirici mekan tasarımı mutlaka yüksek bütçeler gerektiriyor diye bir ön yargıdan kurtulmak gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Peki bir soru var aklımda. Saatler yani saat bulunmadan önce güneş ışığının insan yaşamını düzenlediğini biliyoruz. Bugün de zaten biyolojik ritim dedikleri bir kavram var. Bu da ışığa bağlı. Gün ışığı şimdi bu konuştuklarımızdan yola çıkarak insan sağlığı için neden bu kadar önemli? Yetersiz aydınlatılmış ortamların stres ve yorgunluğa olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor musun demeyeceğim çünkü biliyoruz onu ama yapay ortamlarda çok fazla zaman geçirdiğimiz zaman nörolojik olarak ne oluyor Derya sence?
1: Işık mimaride çoğu zaman görsel konfor meselesi olarak düşünülüyor. Halbuki beden için ışık bundan çok daha fazlası. Yani ışıkla başlıyor biyolojik saat işlemeye ve ana ayarlayıcılarından bir tanesi ışık. Sabah aldığımız doğal ışık bedene gün başladı mesajı veriyor. Akşam ışığın azalması ise artık yavaşla, dinlenmeye hazırlan, uykuya geç mesajı veriyor. Ve sorun şu ki modern yaşamda bu ritim biraz bozulmaya da başladı. Ve gün içinde daha çok kapalı loş ortamlarda ve yapay ışıklı ortamlarda çok fazla zaman geçiriyoruz. Ve akşam ise zaten ekranlar, telefonlar bedene hala gündüz sinyali gönderiyor. Yani hepimiz yatmadan önce ben de kendimi eleştiriyorum ama şöyle bir bakayım, son bir mailleri kontrol edeyim. Hani şöyle bir son Instagram'a gireyim bakayım. Yapıyorum yani maalesef. Ve bu durum uyku ve uyanıklık döngüsünü, özellikle melatonin salınımı ve enerji düzeyini çok ciddi etkiliyor. Yetersiz gün ışığı alan mekanlarda da insanlar daha yorgun, daha isteksiz, daha dağınık hissedebiliyor ve sert ve yanlış konumlandırılmış yapay ışık zaten direkt göz yorgunluğu, baş ağrısı, huzursuzluk ve stres yaratıyor. Ve nöromimari açısından iyi ışık yalnızca yeterince ışık değil. Doğru zamanda doğru ışığı almak. Yani sabah saatlerinde çünkü ihtiyacımız olan ışıkla akşam saatlerinde ihtiyacımız olan ışık aynı değil. Bu noktada da mekanı her saatte aynı ışık olarak değil, doğru düzenlemek çok önemli.
0: Evet, bu açıdan bakarsak öyle ama peki çok önemli ama gün ışığına erişimi nasıl en üst düzeye çıkarabiliriz? Yani sence aydınlatma tasarımında yaptığımız hatalar neler?
1: Güneş ışığına erişimi arttırmak için öncelikle gündüz saatlerinde bedenin gerçek ışıkla bir temas etmesini sağlamalıyız. Yani muhakkak hani bir pencereden, balkon varsa balkona çıkıp ya da hani işe giderken, çünkü genelde çoğumuz erken saatlerde kalkıp bazen özellikle kış saatlerinde hiç ışık görmeden de gidip mekandan çıkıp karanlıkta işimize gidiyoruz ve orada çalışmaya devam ediyoruz. Ama mümkünse en azından dışarı çıkmak, balkona çıkmak, pencere önünde vakit geçirmek, yani çalışma alanını doğal ışığa yakın konumlandırmak çok çok değerli. Evlerde perdeleri bütün gün kapalı tutmamak, pencere önlerine büyük mobilyalarla kapatmamak, yani çalışma masasını en karanlık köşeye koymak zaten yapılan en sık hatalardan bir tanesi. Ve aydınlatma tasarımında da en büyük hatalardan biri tüm günü tek tip ışıkla geçirmek. Oysa beden sabah başka, öğlen başka, biraz önce de bahsettiğimiz gibi akşam başka ışığa ihtiyaç duyar. Sabah daha canlı ve güçlü ışık ihtiyacımız varken akşam daha sıcak, daha düşük yoğunluklu, göze direkt gelmeyen ışık daha uygun. Bir diğer hata zaten tavandan gelen sert ve homojen ışığa fazla güvenmek. Yani bu tür ışık evet mekanı görünür kılıyor ama her zaman o mekanda yaşamamıza olanak sağlamıyor. Ve katmanlı aydınlatma öneriyoruz biz mekanlarda. Genel ışık, görev ışığı ve atmosfer ışığı, gerektiğinde vurgu ışığı dediğimiz, aslında ihtiyaca göre mekanlarda kullanıp yakmak. Özellikle yatak odasında parlak beyaz ışık kullanmamak. Gece ışık, ekran ışığına fazla maruz kalmamak, mutfak ve banyoda çok sert ışık tercih etmek Ve hani bunların hepsi aslında probleme sebep verecek olan şeyler. Sağlıklı aydınlatma için de gün ışığını merkeze almak ve akşamları ışığı yumuşatarak mekanı kullanım amacına göre ışık senaryoları oluşturmak en hani gerekli ve mekanlarda yapılması gereken şey olarak görüyoruz.
0: Harika. Deryacığım bir ara daha verelim izin verirsen. Bu sefer de güneşten bahsedince aklıma Weezer grubu geldi. Amerikalı rock grubu Weezer'ın 2001 yılı albümü var. Yine kendi isimleriyle çıkan. Oradan Island in the Sun isimli parçayı dinleyelim. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Weezer'dan dinledik Island in the Sun. Şimdi kaldığımız yerden devam edersek güneş ışığından bahsediyorduk. Güneş ışığının refahımızı, iyi olma halimizi etkilediğini biliyoruz artık. Peki yine mimariyle biraz ilişkili koruyacağım ama hastaneler ve sağlık hizmetleri ortamları için de bu tabii geçerli olması gerekiyor. Bu kadar kendi evlerimizden bahsederken. Bir çalışma var bildiğim kadarıyla Roger Ulrich tarafından yapılan bir çalışma. Ameliyattan sonra iyileşmekte olan hastaların pencereden doğayı görebildiklerinde daha etkili bir şekilde iyileştiğini ortaya koyuyor. Doğayla olan ilişkiyi, doğa manzarasını ortaya koyuyor. Biraz senin bu çalışmadan haberin var diye biliyorum. Çalışma stres ve iyileşme konusunda ne ortaya koyuyor? Nasıl doğa manzarası gibi bir faktör ölçülebilir farklılıklar yaratıyor. Bu yani mesela bu araştırma modern hastane tasarımını nasıl etkiledi? Dünya çapında sağlık tesislerinde bir değişim görüyor musun? Bu konuda bize biraz bilgi verebilir misin?
1: Tabii. Ulrich'in yaptığı 1984'te yayınlanan çalışması bu alan için aslında gerçekten dönüm noktası kabul ediliyor. Çünkü çalışma çok sade bir sorudan yola çıkıyor. Ameliyat sonrası iyileşen hastaların pencereden gördükleri manzara iyileşme sürecini etkileyebilir mi sorusunu soruyor. Ve araştırmada safra kesesi ameliyatı geçiren hastaların kayıtları inceleniyor. Bazı hastaların odaları ağaçlara bakarken bazı hastaların odaları tuğla duvara baktırılıyor ve bulgular doğa manzarası gören hastaların hastanede daha kısa süre kaldığını, daha az güçlü ağrı kesiciye ihtiyaç duyduğunu ve hemşire notlarında daha olumlu iyileşme göstergeleriyle ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor. Yanlış hatırlamıyorsam %8 gibi bir oran vardı ve bu bence çok iddialı bir oran. Burada çok çarpıcı olan şey şu. Manzara aslında doğrudan cerrahi bir müdahalenin parçası değil ama iyileşme deneyimin parçası. Yani doğa manzarası hastaya psikolojik bir kaçış, sakinleşme, zaman hisse gibi bağlantı sunuyor. Ve hasta için hastane odası çoğu zaman belirsizlik ve stres anlamına geliyor ya, çünkü iyileşecek mi, iyileşemeyecek mi,
0: Tabii.
1: sürecin ne kadar kalacağı belli değil. Ama pencereden ağaç görmek bedene yaşam devam ediyor mesajı veriyor ve bu çok basit görünüyor ama sinir sistemi için çok değerli bir sinyal. Ve bu çalışma modern sağlık yapılarında evidence based design dediğimiz, yani kanıta dayalı tasarım anlayışını güçlendiriyor. Bugün birçok hastane doğal ışığı, manzarayı, bahçe, hasta oda yönlendirmesini ve daha ciddiye alarak en azından tasarımlarını ve yapılarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Hastane artık sadece tedavinin yapıldığı teknik bir yapı değil ve iyileşmenin desteklendiği bütüncül bir çevre olarak düşünülmeye başlandı. Yavaş yavaş ben daha da gelişeceğine inanıyorum bu sürecin. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Yani tek başına bir pencere tüm iyileşmeyi açıklayamaz. Tedavi, bakım kalitesi, sosyal destek, hastanın durumu gibi birçok başka etken var. Ama en azından bu çalışma bize çok güçlü bir şey hatırlatıyor. Mekan iyileşme sürecinin sessiz bir ortağı olabilir ve mekanlarımız bizi destekleyebilir. Bizim böyle bir olanağımız ve imkanımız varken neden kullanmayalım?
0: Evet, doğayla ilişki kurulan mekanlar da bu konuda çok daha kıymetli bir yer tutuyor. Peki, şimdi evet sen de söyledin esasında iyileşme tedavi süreciyle başlıyor ve hastanede de bitmiyor genelde. Taburcu olduktan sonra da bu süreç devam ediyor. Birçok hastalıkta bunu görüyoruz. Ve çoğunlukla da bu taburcu olduktan sonra tedavi süreciniz devam ettirdiğimiz yer evimiz oluyor. Ve en önemli işleri iyileştirici ortam da belki ev ortamı. Evimizdeki durumu nasıl değerlendirebilirsin? Doğanın iyileştirici etkisini evlere nasıl taşıyabiliriz?
1: Ev konusu gerçekten çok çok önemli bir konu. Bence çok güzel ve yerinde bir soru. Çünkü gerçekten de iyileşmenin büyük bir kısmı gündelik hayatın içinde gerçekleşiyor. Hastanede tedavi başlıyor ama beden çoğu zaman evde toparlanıyor. Bu yüzden ev yalnızca bir barınma değil, sinir sisteminin her gün yeniden düzenlendiği bir ortam ve buna göre tasarlanması gerekiyor. Ve bugün birçok ev ne yazık ki dinlenme yerine uyarılma mekanına dönüşmüş durumda. Yani fazla eşyalar, ışıklar, yetersiz gün ışıkları ve sürekli doğadan kopuk ve tetiklendiğimiz bir alan haline gelmiş durumda. Eve geldiğimizde fiziksel olarak içerideyiz ama sinir sistemimiz hala dış dünyanın hızında kalıyor. Yani sakinleşip aslında yetişemiyoruz kendi odamızda. Doğanın iyileştirici etkisini eve taşımak için ilk adım ışık olduğunu düşünüyorum ben. Yani doğru ışık ve bunun birçok bu arada duyularla algıladığımız için her duyu özelinde ele alınması gerekiyor yani. Çünkü hepimiz mekanı farklı algılıyoruz ve hepimizin kendi odağında mekanla algılayış şekilleri farklı olduğu için kendi evimizde yapmamız gereken düzenlemeler buna çok bağlı. Eğer hani görselsek daha böyle gördüğümüz şeylerden etkileniyorsak ona göre bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Ama işitselsek akustik açıdan ona göre düzenleme yapmamız gerekiyor. Ve doğanın tüm unsurlarını eve alacak, içeri alacak şekilde yine bitkiler, havalandırma sistemi, sürekli evi havalandırmak ve kokuları da aynı zamanda hani eve canlılık verecek şekilde kullanmak. Bir diğeri malzemeler, ahşap, taş, keten, pamuk, seramik gibi doğal dokuları daha sıcak tanıdık hale gelebilir. Çünkü doğayı demiştik ya tanıyor. Beyin doğayı tanıyor ve orası tanıdık aslında beyin için. Bu şekilde düzenlersek en azından evimize girdiğimizde sinir sistemimiz yavaşlamaya başlar ve bence herkes evine şu soruyla bakmalı. Kendi evimde benim bedenim nasıl gevşiyor ve evime girdiğimde ben mekanı nasıl algılıyorum? İlk nereden tetikleniyorum ve nereyi düzenlemem gerekiyor? Nasıl olursa nasıl iyileştirmeler yaparsam bu mekan bana ait hissettirir ve benim güvenli ortamıma dönüştürür. Bir koltuk, bir pencere önü, bir bitki köşesi, bir okuma alanı, bir iyileşme köşesi tasarlamak da çok iyi olabilir evinize girdiğinizde. Eve geldiğinizde gün içerisinde rahatlamak için o alana geçip kendi akışınızda, kendi hızınızı bulduğunuz ve regülasyon sağladığınız bir alan size çok çok iyi gelebilir ve gerçekten bir iyileşmeye katkı sunacak şekilde sizin hayatınıza alan açabilir.
0: Evet. Peki bu kadar güzel anlatıyorsun. Ben şeyi merak ediyorum. Biraz da senin bu alandaki yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Bu alana nasıl ilgi duymaya başladın? Yani, bu araştırmalarına ve bu konudaki mesleki çalışmalarına ilham veren şey neydi?
1: Ben yaklaşık 15 yıldır iç mimarlık sektöründeyim. Mimarlık sektöründeyim, iç mimarlık yapıyorum. Ve 8 yıldır da kendi ofisim var. Kendi ofisimi işletiyorum ama yaptığım projelerde böyle çok yüzeysel kaldığımı ve derinleşemediğimi hissettim. Ve kendi herkesin aslında bu kişisel deneyimlerinden bir yolculuğu oluyor ve geldiği alan onu bir şekilde böyle getirmiş oluyor ya, benim yolculuğum da öyleydi. Ben hani çok erken yaşlarda sağlık sıkıntıları ve problemleriyle savaşmaya başladım. 20 yaşında bir kanser sürecim oldu benim ve sonrasında hep böyle bir iyileşme, bir şifa arayışım vardı benim. Nasıl iyileştirebilirim kendimi? Nasıl daha hani şifalı mekanlar, yani kendi mesleğimle bunu nasıl entegre edebilirim? O zamanlarda aslında benim bu alana bir ilgim başlamıştı ve sonrasında kendi yine yaşamımda, kendi çevremde, ailemde olan sağlık sıkıntılarından, problemlerinden ötürü hep böyle bir sağlıkla alakalı böyle bir şeyim vardı benim. Hani neler yapabilirim? İnsanlara kendi mesleğimi de katarak aslında nasıl iyi gelebilirim, nasıl iyileştirebilirim? Ve çok uzun süre mimarlık disiplininden ayrı olarak ben hani şifa alanında da eğitimler aldım. Yani benim background'ımda o alanda da böyle bayağı aldığım eğitimler o alanda hani insanların iyileşmesi üzerine çalışmalar bulunuyordu. Ama iç mimarlık da yapıyordum bir yandan ve hani o alanda çalıştıklarım iç mimar olduğumu bilmiyordu ve hani iç mimar olduk ve o alanda bir background'ım olduğunu bilmiyordu. Ve sonrasında bana şöyle bir şey geldi, hani kendi yaşadığım deneyimlerden, hani ben aslında kendi mesleğimi yaparak da insanlara gerçekten hayatlarında bir yere dokunabilirim ve bir şeyleri iyileştirebilirim. Ve dediğim gibi kendi sürecimden dolayı ben hani bu projeyi direkt kanser hastası insanlara ve hani annemi de kanserden kaybettiğim için kanserli hastalara adadığım bir hani yüreğimi koyduğum bir proje olarak ortaya çıkartıp böyle daha mana ve manevi taraftan insanlara katkı sağlamak olarak baktığım bir proje olarak başladım ve şu an gerçekten bunu profesyonel olarak hizmetini verdiğimiz ve insanları iyileştirmek odağında sürekli çalışmalara devam ettiğimiz bir alana dönüştü çok şükür. Ve ne kadar çok insana ulaşırsak ve ne kadar çok ihtiyacı olan insana ulaşabilirsek hani hedefimiz o yönde, çok insana katkı sağlamak istiyoruz. Ve bir mekan tasarlarken hani insanın sadece bedenini mi yerleştiriyorsunuz, iyileştiriyorsunuz, yoksa ruhsal hani nörolojik deneyimini mi iyileştiriyorsunuz sorusu çok geliyor. Biz böyle bütüncül olarak, yani sadece fiziksel olarak iyileşmeden bahsetmiyoruz. Yani ruh olarak da, zihni olarak da o kadar bütüncül olarak bakış açımız var ve ona iyileştirici bir alan sunuyoruz ki o anlamda ele alıyoruz. Bu şekilde anlatabilirim.
0: Valla Derya, seni dinlerken gerçekten çok güzel anlattın. İlişkiyi de çok güzel kendi hayatını örnekledin. Öncelikle sana çok geçmiş olsun. Ben de bu yıl babamı kaybettim.
1: Başına
0: Annelerimizin,
1: sağ olsun.
0: babalarımızın, sizin de başınız sağ olsun. Annelerimizi, babalarımızı da kaybettiklerimizi sevgiyle kucaklayalım, analım istiyorum. Onlara bir şarkı gönderelim. Bence şimdi
1: Seve
0: tam
1: seve.
0: zamanı. Avustralyalı müzisyen Vance Joy'dan gelsin. Onun God Loves You When You Are Dancing isimli bir güzel bir albümü var. Oradan Riptide'ı dinleyelim. Biz nefes alalım. Sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, Vance Joy'dan Riptide'ı dinledik. Kaybettiğimiz sevdiklerimize gönderdik Derya ile beraber. Derya, bu projelerin annenle ilişkisi de var. Biraz anlattın ama biraz daha bir şeyler söylemek ister misin?
1: Tabii, bahsetmeyi çok isterim. Benim annem kanser hastasıydı ve çok uzun bir süre tedavi süreci oldu. Ben de aynı şekilde aynı süreçleri yaşadığım için yani bu projeyi aslında ona adayıp ve şuna inanarak başladım. Evet, belki kanser hastalarının hani süreçleri her zaman iyi bir şekilde sonuçlanmayabilir ve hani çoğu zaman artık bu başarı tabii ki çok iyi oranlarda, ama negatif alanlarda da, aslında negatife kayan alanlarda da, yani belki evet hayatını kaybetmesine engel olamayız, ama yaşadığımız mekanlarda, en azından son zamanlarını geçirdikleri mekanlarda, niye onlara hizmet edecek, daha iyi hissetmelerini sağlayacak, şifalandıracak mekanlarda geçişlerini kolaylaştırmayalım diye düşünerekten ve bu projeyi tekrar annemi anarak, ona ithaf ederek başladığımı belirtmek istiyorum. Amacım mümkün olduğu kadar çok fazla insanın hayatına dokunarak ve gerçekten mekanın iyileştirici gücünü insanlara fark ettirerek bir şeyleri en azından birileri için iyi yapmak ve hani bunu gerçekten çok yürekten ve kalpten inanarak söylüyorum. Yani bir sürü unsurla gerçekten çok iyi anlayarak, analiz ederek mekanlar insanları iyileştirebilir ya da iyileşmelerine katkıda bulunabilir. Bunu çalışmalarımızda da artık yavaş yavaş deneyimlemeye başladığımız için hani o noktadan da söylüyorum. Yaşadığımız mekanlar neden bize daha iyi hizmet etmesin diyorum.
0: Evet, gerçekten çok doğru. Şimdi projeler dedik. Biraz da senin projelerinden konuşalım mı Deryacığım? İyileştirici ortamlar tasarlarken bugüne kadar ne gibi dersler çıkardın? İnsanların hayatını dönüştürdüğüne yaptığın tasarımların şahit oldun mu diye sorayım.
1: İyileştirici ortamlar tasarlarken öğrendiğim en önemli şey şu: İnsanlar çoğu zaman neye ihtiyaç duyduklarını ifade edemiyorlar ve bedenlerini aslında mekan bedenleri mekana çok net cevap veriyor, ama hiçbirimiz bunun farkında değiliz. Yani özetle hiçbirimiz kendimizi tanımıyoruz ve neye ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz. Bazen işte bir mekanda daha uzun kalmak istiyoruz, daha böyle derin nefes almak istiyoruz, daha kolay odaklanıyoruz. Bazen de huzursuzlanıyoruz, hızlıca çıkmak istiyoruz, ama bunun neden olduğunu bile bilmiyoruz. Çünkü dediğim gibi kendimizi tanımıyoruz. O mekanda neden tetiklendiğimizi bilmiyoruz. Ve tasarım yaparken de öncelikle zaten kullanıcıyı tanımamız gerekiyor bizim. Yani kullanıcıya da kendini tanıtıyoruz geldiğinde, çünkü çoğu zaman insanlar kendini bilmeden geldiği için ne istediğini, ne aradığını ya da ona neyin iyi geleceğini de çoğu kişi bilmeden geliyor. Önce diyoruz ki senin ihtiyacını bir anlayalım. Ve bunun için çok kapsamlı disiplinler arası bir hizmet veriyoruz. Yani Türkiye'de şu an bir iç mimarlık ofisi olarak aslında psikolog, sosyolog, nörolog, enerji alan mekan şifacıları, alan uzmanlarıyla çalışan başka bir ofis yok. Ve hani biz bir iç mimarlık ofisi olarak aslında diğer disiplinlerin uzmanlıklarından da yararlanarak ihtiyacı ortaya çıkartıp gerçekten onu tam tabiri caizse deşiyoruz. Yani öyle bir deşiyoruz ki ihtiyacını anlamaya yönelik, ve ondan sonrasında ona göre bir tasarım vermeye çalışıyoruz. Çünkü hepimizin ihtiyacı çok farklı, hepimizin ihtiyaçları ve bizi destekleyecek ya da tam tersi köstekleyecek şeyler çok farklı. Özellikle hasta mı, çocuk mu, yaşlı mı, hani yaz sürecinde biri mi, öğrenmeye çalışan biri mi? O kadar önemli ki yaşadığımız mekanlar. Ve şimdi genelde mimaride mesela renkler üzerinden gidersek, mesela işte genel tabirler, işte mavi renk huzur verir, işte yeşil şöyledir gibi. Ama mesela şunu sormak istiyorum: bir geçmişinde boğulma deneyimi olan biri ve hani denizden korkan, deniz görmeye tahammül edemeyen birinin evini ya da bir odasını mavi renkle ve onu çağrıştıracak şekilde bir yoğun şeye bıraktığınızda, sizce o kişi o mekana girdiğinde gerçekten huzurlu ve gevşemiş hissedebilir mi? Yani öncelikle anlayıp ihtiyacını çıkarıp ve sinir sistemini nasıl regüle ederiz, ona yönelik bir tasarım verme yolunda gidiyoruz. Ve tabii ki Hastaneler için sakinlik ve güven öncelikli olabilir. Okul için hani merak ve dikkat, yani yapının da bize el verdiği, işte ev için farklı, ofis için odak ve sosyal denge gibi. Hem mekanı hem insanı ortak bir dengede buluşturmayı hedefliyoruz. Ve projelerde en çok şunu görüyoruz: aslında küçük kararlar büyük dönüşümler yaratabiliyor ve bir bekleme alanına gün ışığını almak, bir koridoru daha okunabilir hale getirmek, hani o mekanda bekleyen insanları bile daha iyi hissettiriyor kesinlikle. Yine yani bütün unsurları ele alarak aslında bütüncül tasarım yapmak çok önemli. Ve tasarımın dönüştürücü etkisi bazen çok dramatik olmuyor, bazen sessiz oluyor. Yani insan o mekanda yaşamaya başladığında, daha iyi uyumaya başladığında, daha az gerildiğinde, evinde daha çok vakit geçirmek istediğinde aslında gerçekten o tasarladığınız mekanın ondaki etkilerini görmüş oluyorsunuz. Bu süreçte biz de zaten şöyle yapıyoruz. Yani mekanı tasarlayıp uygulayıp hadi şimdi yaşa bakalım demiyoruz. Biz sürekli içinde yaşarken de teyit ediyoruz nasıl hissettiğini, geri bildirimlerle gerekli iyileştirmeleri. Çünkü bu bir süreç. Yani hani bu tek, hani bir gün yaşadım hadi bakalım iyi hissettim gibi bir süreç değil ve bu uzun kapsama yayılması gereken bir süreç. Ve sürekli anketlerle, şeylerle hani mekandaki o şeyi, sürekli desteğimizi devam ettiriyoruz. Diğer normal standart mimarlık disiplininden de ek olarak. Çünkü mimarlık ne yapıyor? Tasarlıyor, uyguluyor, teslim ediyor ve sonrasında içinde nasıl yaşadığı hani çoğu zaman dikkat edilmiyor. Tabii ki dikkat eden ofisler buna var, ama burada biz bu süreci, çünkü bu bütüncül olduğu için, yani biz orada sadece görsel bir şeye de hitap etmediğimiz için, aynı zamanda ruhuna da dokunmak istediğimiz için sürekli deneyimliyoruz. Kendi biraz önce bahsettiğim uzmanlarımızla görüşmeler sağlıyoruz, psikolog, sosyolog gibi çok disiplinler arası bir hizmet veriyoruz ve amacımız orada insanı gerçekten bütüncül anlamda iyileştirmek.
0: Evet, çok çok güzel. Peki bu kadar yoğun bir tempoda ve gerçekten gönülden bağlı olarak çalıştığım bu disiplin üzerinden bir soru geliyor aklıma. Nöromimarinin geleceği konusunda neler düşünüyorsun? Seni heyecanlandıran gelişmeler neler? Birçok konuda olduğu gibi göreceli olarak da yeni bir konu sayılır. Mutlaka hala aşılması gereken zorluklar var. Belki bunlar neler, onlardan biraz bahsedebiliriz. Yani bu nöromimari sonrası önümüzdeki yıllarda evlerimiz, okullarımız, iş yerlerimiz, hastanelerimiz nasıl bir dönüşüm geçirebilir?
1: Bu konuda beni en çok heyecanlandıran şey mimarlığın artık insan sağlığıyla doğrudan ilişkilendirilmesi. Yani ben gerçekten çok, hani biraz önce de bahsettiğim geçmiş öykümden dolayı, mimarlığın bir şifayla, bir sağlıkla ilişkilendirilmesini çok doğru buluyorum. Ve bunu artık cihazlarla ve şeylerle deneyimleyip daha kanıta dayalı sunabildiğimiz için de bu alanın daha da gelişeceğini düşünüyorum. Yani eskiden iyi bina daha çok estetik, işlev ve teknik başarı üzerinden konuşulurdu, ama bugün buna daha sağlık, iyi oluş, şimdi longevity çıktı. Artık insanlar uzun yaşamanın, daha uzun insan ömrünü uzatmanın şeylerinin peşindeler, yollarının, araştırmalarının peşindeler. Ve yine duyusal deneyim, nöroçeşitlilik ve kapsayıcılık gibi hani birçok bağlamda bu noktada ekleniyor. Çünkü hepsi insan odağında ve insan deneyimini zenginleştiriyor. Bu çok değerli bir dönüşüm bence. Ve teknolojik olarak da heyecan verici gelişmeler var. Yani sanal gerçeklik sayesinde bir mekan artık daha inşa edilmeden zaten insanlar o mekanda nasıl tepki verdiğini test etmesi mümkün oluyor. Yani tasarlanmadan iyi mi hissedecek o mekanda, kötü mü hissedecek? Çek. Yani direkt birebir deneyimleme şansı oluyor. Göz izleme, EEG dediğimiz, yine saatlerle insanlar kendilerini kalp atışlarından da ölçebilip, yani bu da gelecekteki yapılar için belki daha adaptif olacak. Yani ışığı, akustiği, kullanım senaryosu ve kullanıcının ihtiyacına göre daha hassas biçimde ayarlanabilecek. Ama bence zorluklar da var. Birincisi, bilimsel veriyi yüzeysel bir pazarlama diline dönüştürme riski var bence. Yani nöro kelimesi çok çekici, ama her tasarım iddiasının gerçekten kanıta dayanması gerekiyor öncelikle. İkincisi, insan deneyimi sadece ölçülebilir verilere indirgeme riski. Yani şimdi insan bütüncül bir şey diyoruz ve içinde ruh var, zihin var, hani beden var diyoruz. Bunu sadece bilimsel veriye indirgeyip hani oradaki ruhu, oradaki o sezgisel şeyi unutmamak önemli olan. Ve üçüncüsü de bu yaklaşımımız yalnızca lüks projelerde kalma riski. Yani biraz önce de konuştuk ya, bu gerçekten lüks mü? Gerçekten hani herkes bu imkanı sağlayamaz mı? Bu da çok büyük bence bir risk olarak görüyorum. Oysa sağlıklı mekan kesinlikle bir lüks değil ve bir ihtiyaç ve herkesin hakkı. Ve önümüzdeki yıllarda evlerde artık daha iyi ışık, daha iyi uyku hava kalitesi, uyku kalitesi sağlayacak alanlar da göreceğimize inanıyorum. Yine okullarla alakalı, ofislerle alakalı yani hastaneler olsun tüm mekanların kendi içinde dinamiğini bu noktada düzenlediğinizde zaten insanlara hizmet etmeye başlayacak. Ve bence nöro mimarinin geleceği şu cümlede saklı. Yani ben bunu dile getiriyorum sık sık. Mekanlar artık sadece kullanılmak için değil, insanı desteklemek, iyileştirmek ve şifalandırmak için tasarlanmalı diyorum.
0: Evet, çok güzel. Peki, bakıyorum şöyle saatimize. Programın son dakikalarına geldik. Bu son söylediklerini söylemek istediğin, sonlandırmadan önce söylemek istediklerin var mı? Onları da alayım, programı kapatayım.
1: Son olarak şunu eklemek isterim. Tekrar üzerinden geçmek isterim. İyileştiren mekanların sırrı aslında çok karmaşık değil ve bazı mekanlar bize unuttuğumuz doğal ihtiyaçlarımızı hatırlatıyor. Yine doğa dedik, ışık dedik. Yani modern yaşam bize çoğu zaman bedenimizi unutturuyor ama mekanlar da bu unutmayı hızlandırabiliyor. Biz tam tersimizde kendimizi iyi tanıyarak, neye ihtiyacımız olduğunu bilerek ve doğa burada en büyük öğretmen. Çünkü doğa bedenle kavga etmiyor ve ritim kuruyor. Yapmamız gereken sadece yeniden duymak, kendimizi yeniden duymak ve mekanlarımızı bu dille biraz daha yaklaştırmak diyebilirim.
0: Çok teşekkür ederim Derya'cığım. Gerçekten içtenlikle güzel anlatımında çok keyifli bir program gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Bize vakit ayırdığın için gerçekten çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok keyifli bir program oldu benim için de. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Programı kapatırken böyle arkamıza yaslanıp kalpten gelen samimi yalın bir müzik dinletmek istiyorum hepimize. Ferahlatıcı olacağını düşünüyorum bu konuştuklarımızın üzerine de. The Lumineers'ın 2012 tarihli yine kendi adlarını taşıyan albümlerinden bir parça. Oh Hey ile programı sonlandıralım. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Doğa Dedektifi.
1: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
2: Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mahir Şimşek'e teşekkür ederiz.
4: Kurbağa sesi gibi
5: karşı yamaçta yankılanan
4: ve susmayan
6: Apaçık Radyo.
7: Reklamlar.
8: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Reklamlar bitti.
0: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güliz Özdem'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: als einst Orpheus den Tod seines Weibes mit Trauerliedern beklagte und den Wald zum Gehen und die Wasser zum Stehen brachte und die Hindin mutig mit dem Löwen ging und der Hase den
1: İyi akşamlar efendim. Bu akşam sizi karşılayan benden önce Herr Karl Orff, Karl Orff Bey oldu. Kendisi size şu anda Orpheus'un, Orfeo'nun ya da kendi söylediği Almanca söyleyişiyle olduğu gibi Orpheus'un kim olduğunu, nasıl müziğiyle doğayla içli dışlı olduğunu, suları duyduğunu, aşk acısı yüzünden göklerdeki tanrılara başvurduğunu, yer altına inip cehennem tanrısıyla yüz yüze geldiğini anlatıyor. Almancam kelime kelime çevirecek kadar iyi değil. Ancak nereden olduğunu hatırlatayım. 1972'de yaptığı kendi düzenlemesiyle Monteverdi'nin Orfeo et Euridike operasını da kendisi de konuşmacı olarak rol almış. Uvertürden sonraki bu ilk parçada efsaneyi hatırlatıyor. Hatırlayacaksınız, orijinal Monteverdi'nin versiyonunda bu bölümde müziği temsil eden alegorik bir figür sahneye çıkıp kendi gücünü ve dolayısıyla kendisini temsil eden Orpheus'un gücünü dile getiriyordu. Evet, geçen hafta size bu pasajı dinletememiştim. Orff'un sesini böylelikle dinlemiş olduk. Dinlemiş olanlar hatırlayacaktır. Opera tarihinin ilk 150 yılı boyunca en gözde konulardan biri olan Orpheus mitini izliyorduk. Ve özellikle de birden fazla şancının nasıl sahnede yer alabilip müzikal bir bütünlük, bir ahenk oluşturulabileceği sorusuna ve bu sorunun değişik bestecilerde, değişik sahne sanatçıları tarafından nasıl çözüldüğü üzerine duruyorduk. Bir anlamda burada kişi-toplum ilişkileri hakkındaki temel kabullere dair bir ipucu bulabileceğimizi düşündüğümüzden Slavoj Žižek'in izini sürerek. Şimdi Orfeo ve Euridike dediğimizde sıradan bir opera severin ilk aklına gelecek eserin Gluck olduğunu söylemiştik. 1762'de bestelenen ve operayı ıslah etmek, operada reform yaratmak amacıyla bestelenen Gluck'un Orfeo ve Euridike operası. Tabii bu manidar çünkü Monteverdi'nin 1600'deki Orfeo ve Euridike'si de aslında sahne sanatlarında bir reform yapmak, şanla sözü birbirine daha yakın hale getirmek için bestelenmişti. Buna bir örnek olsun, bunun nasıl yapılabileceğine bir örnek olsun diye bestelenmişti. Bir anlamda Gluck böyle bir reforma giriştiğinde aslında kaynağa, kökene dönmüş oluyor. Şimdi geçen hafta bıraktığımız yerden alalım. Ünlü Alman orkestra şefi Wilhelm Furtwängler'den La Scala operasının orkestrasından Orfeo'nun ünlü uvertürünü dinleyelim. 1952 tarihli bir kayıt.

Furtwängler'in icrası benim çok sevdiğim bir icra, biliyorum. Çok ağır bir tempo alınmış, çok dikkatli, tane tane söylenmiş, düşünceli bir yorum izlenimini bırakıyor en azından bende. Fakat sahnede aynı derecede başarılı olduğundan emin değilim. O yüzden ünlü Cehennem veyahut Yeraltı sahnesini bu sefer başka bir yorumdan. Riccardo Muti yönetiminde, Filarmonia Orkestrası eşliğinde, Orfeo rolünde Alto Agnes Balza'dan dinleyeceğiz. Yalnız bu bölüm hakkında biraz konuşmakta yarar var önce. Hatırlayacaksınız, Monteverdi'de yer altındaki ruhlar dile geldiğinde eninde sonunda insanı övmek üzere, her işe kalkışabilecek insanı, soyluluğunu, girişkenliğini, cüretini övmek üzere dile geliyorlardı. Ve Orfeo da onlara possente spiriti, güçlü ruhlar olarak sesleniyordu. İyi ya da kötü diye bir nitelemeye başvurmadan. Oysa Gluck'un zamanına geldiğimizde açıkça koroyla Orfeo'nun, solistin artık açıkça birbirlerine hasmane bir ilişki, birbirleriyle bir mücadele, bir müsabaka halinde olduklarına kulak vereceğiz. Evet, Riccardo Muti yönetiminde Filarmonia Orkestrası ve Ambrosia Opera Korosu eşliğinde Agnes Balza'nın sesinden dinliyoruz.

Hatırlarsanız Monteverdi'nin eserinde Coro daima soliste destek olmak, onun duygularını paylaşmak, zaman zaman onu övmek üzere devreye giriyordu. Oysa burada çok net bir şekilde merhamet talep eden, yol talep eden Orfeus'a Coro tek bir heceyle karşılık veriyor. No, hayır, geçit yok. Bir anlamda Coro ile solistin lirik, akışkan sesi birbirlerine açıkça bir karşıtlık halinde gelmiş oluyorlar. Aradan geçen 150-160 yılın bir ve temel problematiğin değişmekte olduğunun bir ifadesi olarak yorumlayabiliriz bunu. Monteverdi için temel problem alemin düzeniyle onu kontrol etmeye çalışan Orfeus arasındaki çelişkiydi. Gluck için Coro neyi temsil ediyorsa Şancı arasında çok daha köklü bir çelişki varmış gibi gözüküyor. Tabii Gluck'un operası herhangi bir opera değil. Bestelenir bestelenmez çok büyük bir etki yapıyor ve büyük bir polemiğe yol açıyor.

eski operayı savunan daha ziyade İtalyan yanlıları ile Almanya ve Fransa'daki reform yanlıları arasında. Karşıtlığının Gluck'a itirazı onun aradığı yalınlığın müzikaliteden uzaklaşmakta olduğu yolunda. Gluck'tan 5 yıl sonra bugün büyük ölçüde unutulmuş bir besteci bir Venedik'te bir Orfeo daha besteliyor. Büyük bir cüret aslında. Tam da Gluck'la çok benzer bir libretto üzerinden hareket ederek. Ve bunlar Piccini, dönemin ünlü İtalyan bestecisi Piccini yanlıları diye anılıyorlar. Piccini yanlılarının Gluck'ta neye itiraz ettiklerini, aslında bu bestelenmiş ve büyük ölçüde unutulmuş olan operanın uvertürüne kulak verecek olursak belki bir fikir sahibi olabiliriz. Bir İtalyan zarafetinin nasıl bu reforma kurban gittiğini hakkında bize bir fikir verebilir.

Ancak dediğim gibi Bertoni'nin operası Gluck'a karşı bestelenmiş olmakla birlikte Gluck'un operası herhangi bir opera değil, kendisine karşı olanları bile derinden etkilemekten geri durmuyor. Bertoni'nin operasındaki cehennem sahnesine kulak verdiğimizde artık söz konusu olanın bir etki mi, bir esinlenme mi yoksa artık düpedüz bir çalıntı mı olduğuna karar vermekte güçlük çekiyor insan. Evet, yine Bertoni'nin Orfeo ve Euridike operasından Orfeus'un cehenneme iniş ve zebanilerle, kötü ruhlarla, ne diyeceksek cehennem bekçileriyle diyaloğu sahnesini dinleyeceksiniz. Daha önce dinlemiş gibi hissederseniz pek diyecek bir şeyim olmaz açıkçası.

Bertoni'nin operası böyle, 1767 Venedik. Gluck'a geri dönmeden önce, geçen haftaki destekçimiz Hakkı Mısıroğlu'na bir kere daha teşekkür edeyim. Bu hafta destekçimizin kim olduğunu bilmiyorum çünkü ben bu programı siz dinlemeden bir hafta önce kaydetmiş oluyorum ve kayıtlara ulaşmam mümkün değil. Dolayısıyla anonim kalacak destekçimize teşekkür edip gelecek hafta kendisi için bir armağan parça çalacağıma söz veriyorum. Bir özür daha. Geçen hafta Hakkı Mısıroğlu için bir Henry Cowell bestesi çalacağımı söylemiştim. Henüz bulamadım aradığım parçayı. Dolayısıyla geçen hafta birinci bölümünü dinlediğimiz Philip Glass'ın ikinci senfonisinin bu akşam son bölümünü, üçüncü ve son bölümünü Hakkı Mısıroğlu için dinliyoruz. Teşekkürler.

Philip Glass'ın 2. senfonisinin 3. ve son bölümünü dinlediniz. Tekrar Gluck'a ve Orfeo ve Eurydike'ye dönecek olursak, bir hafta önceki programı dinlemiş olanlar hatırlayacaklardır. Mitolojilerde Orfeo efsanesi genellikle açıklı ve zaman zaman son derece vahşi bir sona eriyor. Oysa Monteverdi'nin kendisi mutlu bir sonu tercih etmiş. Bu geleneğe, öncülüğüne bu konuda da Gluck sadık kalıyor. Esen sonunda bu kez gökten Apollon değil aşk, amor iniyor ve bu dünya üzerinde Orfeo ve Eurydike'yi birleştiriyor. Yani Eurydike'ye üçüncü bir doğum hakkı tanımış oluyor. Bir diriliş, ikinci bir diriliş, üçüncü bir doğum hakkı tanımış oluyor ve Orf'un Gluck'u sevme sebeplerinden biri olsa gerek Triumfo di Amore, aşkın zaferi başlıklı büyük bir koroyla eser sona eriyor. Triumfo Amore bildiğiniz gibi Karl Orff'un da Carmina Burana ile başlayan ünlü üçlemesinin sonuncusu. Neyse konumuz bu değil. Gluck'un operasına tekrar döneceğiz. Koro, temel çelişki, kişi ve diğerleri arasında, toplum arasındaki ilişkiler bağlamında. Ama gelecek hafta Orfeo'nun izini ve toplumsallaşmanın sahnede nasıl yansıdığını müzik aracılığıyla anlamaya çalışmaya devam edeceğiz. Şimdilik iyi haftalar efendim.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Güliz Özdem'e teşekkür ederiz.
1: Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. Hitachi Yayınları.
4: İki gün sonra Surrey Vahşisi gösterime girmişti. Batı Avrupa'daki bütün birinci sınıf duyusal film salonlarında görülüp işitilebiliyor ve hissedilebiliyordu. Darwin Bonaparte'ın filminin etkisi hızlı ve büyük oldu. İlk gösterime girdiği akşamı izleyen günün öğleden sonrasında, John'un kırsal inzivası, gökyüzünü dolduran bir helikopter sürüsünün gelişiyle birden bozuldu. Bahçesini çapalıyordu. Aynı zamanda zihnini de çapalıyor, düşüncelerinin özünü zahmetli bir biçimde alt üst ediyordu. Ölüm. Ve küreğini daldırıyor, bir daha, bir kez daha daldırıyordu. Ve tüm geçmişimiz, aptallar için tozlu ölüme giden yola ışık tutmuştur. Sözcüklerinin arasında inandırıcı bir gök gürültüsü gümbürdedi. Bir kürek toprak daha çevirdi. Niçin ölmüştü Linda? Niçin derece derece insanlıktan uzaklaşmaya terk edilmişti ve sonunda ürperdi. Öpülesi güzel bir leş. Ayağını küreğin üstüne koyup hışımla sert zemine bastırdı. Amaçsız çocuklar için sinekler neyse, biz de tanrılar için oyuz. Eğlenmek için bizi öldürüyorlar. Yine gök gürültüsü. Kendi doğruluklarını duyuran sözcükler. Her nasılsa, gerçeğin kendisinden bile daha doğruydular. Ancak aynı Gloucester onlara merhametli tanrılar demişti. Üstelik en güzel dinlencen uykudur ve pek düşkünsün uykuya. Fakat ödün kopar ölümden ki gelmez bir daha. Uykudan başka bir şey değil. Uykudan. Belki dalarsın bir rüyaya. Küreği bir taşa takıldı. Çıkarmak için öne eğildi. Çünkü o ölüm uykusunda ne rüyalar. Kafasının üzerindeki vırıltı homurtuya dönüşmüştü. Birden gölgede kaldı. Güneşle arasına bir şey girmişti. Çapalayışından ve düşüncelerinden irkilerek sıyrıldı ve yukarı baktı. Sersemlemiş bir halde yukarı baktı. Aklı hala doğrudan daha doğrulara ait öteki dünyadaydı. Ölüm ve tanrı düşüncelerinin sonsuzluğundan kopamamıştı. Yukarı baktı. Ve hemen üzerinde dolanan makine sürüsünü gördü. Çekirgeler misali gelip hareketsiz kaldılar ve dört bir yanına fundalığa kondular. Bu dev çekirgelerin karınlarından, her birinden bir çift olmak üzere beyaz viskoz flaneller giymiş erkekler, hava çok sıcak olduğu için asetatlı kaba ipek pijamalar, pamuklu kadife şortlar ve kolsuz, fermuarı yarıya kadar inik fanilalar giymiş kadınlar indiler. Birkaç dakikanın içinde düzinelerce insan fenerin çevresinde geniş bir daire oluşturdular. Kimi gözlerini dikmiş bakıyor, kimi gülüyor, fotoğraf makinelerinin deklanşörlerine basıyor, bir maymuna atarcasına fıstık, paketler dolusu seks hormonlu sakız ve tüm salgısal bisküviler atıyorlardı. Her geçen saniye, Hogsback semalarındaki trafik durmak bilmez bir biçimde aktığı için sayıları artıyordu. Bir kabustaki gibi düzineler yirmilere, yirmiler yüzlere dönüşüyordu. Vahşi sığınağa doğru geri çekilmiş, şimdi köşeye sıkışmış bir hayvanı andıran bir biçimde sırtı fenerin duvarına dayanmış dikiliyor, duyularını yitirmiş bir insan misali dili tutulmuş dehşet içinde bir surattan diğerine bakıyordu. Yanağına çarpan iyi nişanlanmış bir sakız paketinin etkisiyle sersemliğinden biraz ayılıp gerçekliği kavramaya başladı. ürpertili bir acı şoku yaşadı ve gözleri cin gibi açıldı, uyandı ve vahşi bir öfkeye kapıldı. "Gidin buradan!" diye haykırdı. Maymun insan konuşmuştu. Bir kahkaha ve alkış tufanı koptu. "Aferin vahşi, yaşasın, yaşasın!" Yaygaranın arasında "Kırbaç, kırbaç, kırbaç!" haykırışlarını duydu. Duyduğu sözcüklerle harekete geçen vahşi, düğümlü ip demetini kapının arkasında asılı olduğu çividen aldı ve işkencecilerine doğru salladı. İronik bir tezahürat bağırtısı koptu. Tehdit eder bir biçimde onlara doğru ilerledi. Kadının biri korkudan çığlık attı. Daire tehdidin yoğunlaştığı noktada dalgalandı, sonra yine sağlamlaşıp eski haline döndü. Ezici sayıda ve güçte olduklarını bilmek, bu günübirlik turistlere vahşinin kendilerinden hiç ummadığı bir cesaret vermişti. Hayret içinde durdu ve etrafına bakındı. "Beni niye yalnız bırakmıyorsunuz?" Öfkesinde bir parça da şikayet seziliyordu. Vahşi ilerleyecek olsa ilk saldırılacak durumda olan adam, "Biraz magnezyum tuzlu badem alsana," dedi. Bir paket uzatıyordu. Gönül almaya çalışan ama biraz da sinirli bir gülümsemeyle "Gerçekten nefistir," diye ekledi. "Magnezyum tuzları genç kalmanı sağlar." Vahşi adamın teklifini duymazdan geldi. Bir sırıtan yüzden diğerine dönerek "Benden ne istiyorsunuz?" dedi. "Ne istiyorsunuz benden?" 100 tane şaşırmış ses bir ağızdan "Kırbacı!" diye yanıtladı. "Kırbaç marifetini göster, kırbaç numaranı görelim." Sıranın ucundaki bir grup hep bir ağızdan yavaş, ağır bir tempoyla "Kırbacı istiyoruz, kırbacı istiyoruz" diye tempo tutmaya başladı. Diğerleri de hemen katıldılar ve papağanlar gibi tekrar tekrar aynı cümleyi söylemeye başladılar.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo. Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fehmi Erbaş ve Hermine Arşak'a teşekkür ederiz.
4: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Bugün programa Emine Güst'ten dinlediğimiz bir Trakya türküsüyle başladık. Vardar Ovası. İstanbul'un Trakya'ya açılan kapısı Çatalca, İstanbul'un yüz ölçümü en büyük ilçesi. Ormanlarıyla, su kaynaklarıyla, köyleri, ovaları bereketli topraklarıyla, bir zamanlar İstanbul'un tarımsal gıda deposu olan ilçe, bugün de düşük nüfusuyla İstanbullular için adeta yeşil bir cennet. Hafta içi sakin yavaş ritmiyle insanlara yuva olan bu güzelim Trakya kasabası ve köyleri hafta sonları İstanbulluların akınına uğruyor. Aziz Nesin bu cennet toprakları 1970'lerde keşfetmiş ve Nesin Vakfı Çocuk Cenneti'nin inşasına 1972 yılında kurduğu Nesin Vakfı ile başlamış. Yıllar içerisinde Aziz Nesin ve Nesin Vakfı ile Çatalca adı birlikte anılır oldu. Aykut ailesi de isimleri Çatalca ile anılan bir aile. Dede İsmail Efendi geçen yüzyılın başlarında Priştine'den İstanbul'a gelir, Tophane'de hayvan ticareti yapar. 1920'de hayata veda eder ve Selim Paşa'da toprağa verilir. Baba Raşit Aykut 1937'de ailesiyle Çatalca'ya yerleşir. Fırat Aykut 2 Haziran 1947'de doğar. Bugün doğduğu evde yaşıyor. 1968'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun olur. 1984-1999 yıllarında 3 dönem Çatalca Belediye Başkanlığı görevini sürdürür. Bir mühendis olarak planlı kentleşme önceliği olur. Tarım alanlarının korunması ve yerel kooperatiflerin desteklenmesi için çabası bugün de konuşulan bir konu. Siyaseti her zaman halkla birlikte yapar. Halkın onaylamadığı bir şey onun da gündeminde yer almaz. İstanbul'da tarım ve kent kimliği savunuculuğu, sosyal demokrat belediyecilik denince ilk anda akla gelen isimlerdendir. Fırat Aykut, Aziz Nesin'le 1972 yılında Nesin Vakfı'nın kurulduğu günlerde tanışır ve 1984'te yani ilk belediye başkanlığı görevine seçildiği günlerde Aziz Nesin'in davetiyle vakfın yönetim kuruluna girer ve 26 yıl bu görevini sürdürür. Bugün de Nesin Vakfı'na desteğini sürdüren Çatalca'nın yaşayan hafızası Fırat Aykut'la Aziz Nesin'in aramızdan ayrılışının 31. yıl dönümü onuruna 4 Temmuz Cumartesi günü düzenleyeceğimiz anma şenliği öncesinde Nesin Vakfı'nda bir araya geldik. Çatalca'yı ve Aziz Nesin'li günleri konuştuk. Hoş geldiniz Fırat abi.
1: Hoş bulduk.
0: Geçen yıl sizin yaşam hikayenizi içeren bir belgesel ve kitap çalışmasına başladınız Fırat abi. İşte Çatalca'ya ve sanata ve kültüre katkılarıyla tanıdığımız ve sevdiğimiz belgesel sinemacı abimiz İsmet Arasan ile çalışıyorsunuz. İşte başta da söylediğim gibi sevenleriniz sizi Çatalca'nın hafızası olarak tanımlıyor. Kitap ve belgesel yayımlanınca sizinle bir başka programda Çatalca'yı, tarihini, kültürünü, doğal zenginliklerini, insanlarını ve tabii sizin ailenizi konuşmak istiyorum. Sonuçta ailenizle birlikte siz Çatalca'nın yaşayan hafızasısınız ve eminim ki bugünün gençleri sizin tanıklığınızla Çatalca'yı dinlemekten büyük keyif alacaktır. İzin verirseniz bugün sizinle Aziz Nesin'i ve Nesin Vakfı'nı konuşmak istiyorum. 1974 yılında sonuçta ailenizle birlikte siz Çatalca'nın yaşayan hafızasısınız ve eminim ki bugünün gençleri sizin tanıklığınızla Çatalca'yı dinlemekten büyük keyif alacaktır. İzin verirseniz bugün sizinle Aziz Nesin'i ve Nesin Vakfı'nı konuşmak istiyorum. 1974 yılında Nesin

0: Ortaokul ve liseden sınıf arkadaşım Yüksek Mimar Nusret Ak'la birlikte Çatalhöz'de bir proje bürosu, mühendislik mimarlık bürosu açmıştık. Zaten başka da yoktu, ilk biz açmıştık. Aziz Bey de 1972'de o zamanki Arazi belediye yandı. Başkanımız rahmetli, sonra milletvekilimiz rahmetli Çağlayan Ege'nin önerisiyle buralara yerleşti. Burayı almış Aziz Bey. Arkadan işte 74'te duyunca biz geldik, Aziz Bey'i ziyaret ettik. Bir ihtiyaç olursa amatör olarak, tamamen pür amatör destek vereceğini söyledik. Çok da iyi ustalar vardı.
1: Rahmetli Hüseyin Usta, değil mi?
0: Usta özellikle. Hı-hı. Yani onun sonra yeğeni Şevket oğlu Kadir.
1: Rahmetli oldu. Kadir abi halen bugün burada.
0: Tabii burada. Yani onlarla beraber olduk. Tabii bu binayı aynı zamanda ben bir taraftan da sonra başlayınca bu bina inşaatı prefabrike bir yapıydı. Eston diye bir şirketi duydum. İşte onlar geldiler, montajlar yapılırken falan. Bir taraftan ben hani burayla ilgilenirken bir taraftan da mesleki yönden görgümü ve bilgimi arttırıyordum. Bir staj gibi oluyordu. Böyle Aziz Bey'le ilişkilerimiz gayet iyiydi. Sonra rahmetli oğlu Ateş Nesin gelmişti. 79 yılıydı galiba. Burada kaldı uzun zaman. O İtalya'da tiyatro okuyordu. Çok sevişiyorduk. Çok iyi arkadaştık. Ondan sonra 180 darbesi oldu.
1: Şimdi onu soracaktım ben. 12 Eylül 180 darbesini Çatalca'da yaşadınız.
0: Evet evet.
1: O sabahı hatırlıyor musunuz? Çatalca'da ve vakıfta nasıl bir atmosfer vardı?
0: Yani vakıf için değil, sabah. Sabah tabii çok erken kalktım ben. Çünkü ilçe sekreteriydim. Zaten bir müddet sonra sabah 8 civarı bir yüzbaşı eve geldi ve partinin anahtarını istedi. Bir anahtarı verdim. Çok yeni bir 4 katlı binanın 3 katını yeni yapıp döşemiştik. Çok güzeldi. Gençlerin katı, kadın katı, işte yönetim falan böyle, ama bitti. O çok sevimsiz bir gündü tabii. Sonra
1: ateş gözaltına alındı.
0: Ateş gözaltına alınmış, duydum. Kalktım geldim ama kim kime, dumduma. Derken Aziz Bey geldi.
1: Yurt dışındaymış Aziz amca o gün.
0: Yurt dışındaydı Aziz Nesin. Bir iki gün sonra geldi.
1: İlk tepkisi ne oldu ateşin gözaltına alınmasına?
0: Yani kötü. Yani kötü şeyler söyledi.
1: En tabii. Büyük kaygısı belki neydi o günlerde Aziz amcanın?
0: Yani tabii kendi çocuğunun dışında ülke nereye tabii gidecek? Büyük kaygısı. Bir belirsizlik vardı. Demokrasiden kopulmuştu. Ne zaman demokrasiye geçilecek falan.
1: Vakıf bir taraftan bu, bekliyor.
0: Elbette. Herkes kaygılı. Çünkü bu vakıf kitapların, kitap gelirlerinden gıdım gıdım birikmiş bir şey, kitap satışlarından gelecek gelirlerle finanse edilecekti. Ekonomi durursa kitap satışları da tabii ki duracaktı. Bunları böyle bunları söylemiyordu ama elbette o kaygılar vardı.
1: 1984'te ilk kez belediye başkanı seçildiniz ve aynı yıl Aziz amcadan size bir teklif geldi. Seni yönetim kurulunda görmek istiyorum. Evet. Ama ne hissettiniz?
0: O çok özel bir gün.
1: Hala o mektubu saklıyorsunuz geçen gün.
0: Evet, bana
1: siz de gösterdiniz. 11 Eylül 84 tarihli
0: mektup. Bravo, bravo. 11 Eylül 84 orijinalinde saklıyorum. O çocuklarıma bırakacağım en büyük miraslardan biri Nesin Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğidir. Bu tümüyle, yalnız ben değil, bütün yönetim kurulu üyeleri gönüllü olarak çalışmışlardı.
1: Kimler vardı sizin döneminizde? Hatırlıyor musunuz?
0: Gayet tabii. Hatırladıklarımı söyleyeyim. Tabii Şinasi Acar, Allah uzun ömür versin. Şinasi, Allah rahmet eylesin. İsmail Arman Onaran.

0: avukat, yazar Şahap Balcıoğlu, yüksek mimar Nusret Ak, sonra daha sonra Gülten Dayıoğlu yazar. Tabii yazar, Orhan tabii. Basım en eski dostu, arkadaşıydı Aziz Bey'in. Sonra Namık Öndeş geldi, sonra Tarık Akan.
1: Tarık Akan bir dönem.
0: Tarık Akan tabii Aziz Bey'den sonra, Aziz Bey öldükten sonra.
1: Ali Bey zamanında.
0: Ali Bey döneminde Ufuk Uras geldi. Yine kadın erkek arkadaşlar vardı. Şimdi isimlerini bir anda anamadığım için onlardan özür diliyorum.
1: Tamam. Bir yazınızda ilk vakıf yönetim kurulu toplantısına eşiniz ve küçük kızınızla gittiğinizi anlatıyorsunuz.
0: Evet, çünkü Aziz, öyle yazdı.
1: Aziz Nesin ailenize ve çocuklarınıza yaklaşımı nasıldı? Hatta kızınızı gördükten sonra şey demiş. Dünya güzeli Çatalca'dan çıkacak.
0: Evet, öyle dedi. Hakikaten öyle dedi. Doğru, tabii unutulmaz diyaloglar bunlar. Yani bu sözleri Aziz Nesin söylediyse çok değerli oluyor. Ben bir başkası söylese hepsi değerlidir ama Aziz Nesin'inkinin değer katsayısı çok yüksek.
1: Aziz Nesin'in vakıf çocuklarıyla kurduğu ilişki nasıldı?
0: Çok
1: iyi. Değil mi?
0: Bir dede. Yani ben burada haftalarca çocuklara yemek yaptığını ve bulaşık yıkadığını...
1: Bahçe gidince.
0: Tabii bunun birebir şahidiyim. Şu binanın üst katında mutfak vardı, küzineler vardı.
1: Çinili salonda.
0: Orada, evet yani. Şimdi Çinili salon. Ama yani Aziz Bey burada çadırda başladı. İşte o mutfakta yemek yaparak da devam etti. 24 saat çalışan ilginç bir insandı. Yani ben ne zaman gelsem, ki çok da sık gelirdim, mutlaka daktilosu ve takılı kağıt bir şeyler yazar.
1: Hatta
0: iki parmak.
1: Çay ikram edermiş.
0: Yani, evet. Kokus. Ben çok üzülüyordum. O bırakmıyordu. Yalnız
1: kendisi
0: bana değil.
1: İkram edermiş kendisi, her zaman misafirlerine.
0: O kendisi kokulu çay içiyordu. Ben kokulu çay içmiyordum.
1: Şekersiz
0: onun için,
1: içermiş değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii. Ben bana başka bir demlikte çay demleyip ikram ediyordu. Yani bir çok özel bir insandı. Kendisine belki cimri değil. Kendisi
1: tutumlu.
0: İçin evet çok tutumlu. Tabii. Kendisi için yaşamaktan artık insanlar için yaşıyordu. Hmm. Kendisinden sonraki tanımadığı insanlar ve insanlık için yaşıyordu. Zaten onun için yazıp çiziyordu. Onun için zaten 25-30 dile çevrildi.
1: 41 dil bildiğimiz.
0: 41 dile çevrilmiş. Yani onun için Aziz Nesin tabii çok özel bir insan. Bizim burada ona ulaşmamız çok kolaydı ama herkes kolay, herkes için değil.
1: Sizin yönetim kurulunda yer aldığınız dönemde vakfın yaşadığı en büyük zorluk neydi Fırat abi?
0: Yani
1: mali zorlukları dışında.
0: Mali zorluklar vardı. Sonra bir ara, ama Aziz Nesin'den sonra oldu. Millet bu siyasi iktidar işte vakıflar, yurt yapabilir mi? İşte kız erkek çocuklar aynı binalarda olur mu olmaz mı gibi böyle bu vakfın üzerine özel gelindi. Ben öyle hissediyorum. Kimse böyle bir şey söylemedi.
1: Tabii.
0: Ali Bey bütün bunların ilişkilerini kurarak açtı.
1: Tabii, cesaretle.
0: Evet.
1: Peki Çatalca halkı tarafından nasıl karşılandı o dönem?
0: Yani ilk söyleyeyim, biliyorsunuz şimdi bunu herkes biliyor. Şimdi çok gençler için belki anlaşılmaz bir bilgi olacak ama yani işte komünist. Oysa Aziz Bey komünist olabilir.
1: Tabii.
0: Ama burada hiçbir çocuğa, hiçbirine bir siyasi veya dini hiçbir telkinde bulunmazdı.
1: Bugün de öyle.
0: İnsan. Merhametli, şefkatli insandı.
1: İnançlara saygılıydı. Siz bir anınızı anlatmıştınız bu Şahap Balcıoğlu'nun cenazesi değil mi?
0: Anlatayım mı?
1: Lütfen.
0: Şahap Balcıoğlu'nun cenazesine ben otomobilimi aldım. Birlikte gittik. 4. Levent Afet Yolal Camii'nde. O cami böyle yoldan 7-8 basamak yukarıda bir platform vardır caminin. Oradayız. İşte cemaat var. Genelde eski solcular. Yaş ortalaması yüksek. Ben yani o zamana göre yüksek.
1: Tabii,
0: Şimdi
1: tabii, tabii,
0: benim
1: tabii.
0: yaşım da artık tabii ileride.
1: Gençsiniz daha,
0: O
1: Mehmet
0: zaman
1: abi.
0: genciz tabii,
1: Şimdi de öyle.
0: duvar üzerinde oturuyorum ben. Aziz Bey de ayakta. Böyle ne konuşuyoruz bilmiyorum. O ara vakit ezanı, ikindi namazında kalkacaktı. Vakit ezanı okuyor. Allahu Ekber deyince Aziz Bey bana kalk dedi. Niçin kalkacakmışım dedim. Bak bu ezan okuyor dedi. Ezan okurken biz ayak ayak üstüne atıyorsak ayağımızı indiririz. Eğer uzanıyorsak doğruluruz. Böyle bir saygı gösteririz dedim. Yani sonra size ne oluyor dedim. Dedi ki kalk kalk inananlara saygıdır dedi. Tabii
1: Çok
0: kalktım
1: önemli.
0: ben. Yani Aziz Bey neye inanıyorsa inanıyor ama başkasının inancına son derece saygılıydı.
1: Çok önemli.
0: Zaten kitaplarında da var. Yani o hatmi indirmiş,
1: Değil mi?
0: Kur'an'ı bilen,
1: Aha.
0: zaten bütün notları her şeyde Arap harfleriyle
1: Hala üzerinde
0: tutulmuştur.
1: çalışılıyor
0: Tabii
1: biliyor
0: hala
1: musunuz?
0: tabii.
1: Türkçe'ye çevrilip
0: Tabii.
1: yayınlanma çabası hala sürüyor.
0: Ali Nesin onları çevirmek için eski
1: Dil
0: Türkçe dil
1: öğrendi.
0: öğrendi.
1: Evet.
0: Osmanlıca öğrendi.
1: Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün Çatalca Belediyesi eski başkanı Fırat Aykut konuğum oldu. Çatalca Nesin Vakfı'nda, Aziz Nesin'in eski çalışma odasında, vakfın kütüphanesinde Çatalca'yı, Aziz Nesin'i ve Nesin Vakfı'nı konuşmaya devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Peki yönetim kurulu toplantılarında Aziz Nesin'in çalışma tarzı nasıldı? Yani en çok hangi konularda titiz davranırdı? Hiç sert tartışmalar
0: Ya
1: yaşanır mıydı
0: yok,
1: toplantılarda?
0: hayır, hayır. Bakın, hepimiz ölçümüzde biliyorduk. Yani en genci bendim zaten o kurulun. Ben onların yanında her toplantı benim için haftalık derslerdi. O insanların oturması, konuşması, düşünce ve ifade tarzları beni eğitiyordu. Orada bir tartışma olmuyordu. Zaten şöyle, ya bütün gelir Aziz Bey'in emeklerinin
1: Doğru.
0: karşılığı
1: Doğru.
0: gelirdi. Biz onun üzerine, ha biz onun denetlemesini yapardık. Aslan Aslan Başar
1: Kafalı.
0: Kafaoğlu, tabii onlar
1: Ekonomist
0: maliyeci
1: zaten. Tabii
0: olduğu
1: maliyeci.
0: için o noktada onlar 1980 sonrası işte o faiz ortamında onun parasının değerlenmesi için çok dikkat ediyorlardı. Benim anladığım konular değildi. Onun için ama Aziz Bey tabii hep seneye kalorifer yapacağız. Seneye
1: Planlı.
0: şunu yapacağız. Seneye bunu yapacağız. Seneye bunu yapacağız. Hatta
1: Taş taş üstüne koyarak.
0: Ateş Nesin bir gün demişti ki ya bu adam ölmeyecekmiş gibi böyle düşünüyor. Tabii hayata bağlanıyor.
1: Tabii.
0: Yani gidiyordu. Bir gün bana dedi ki ya Fırat dedi galiba Rusya'da veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde bir telif hakkı para
1: Alamıyor.
0: verememişler. İşte yüzük, bilezik veya taş falan böyle bir şeyler vermişler. Ya bunlar ne eder ne etmez bir baktırır mısın dedi. Ben de baktırdım. Yok doğru dürüst bir para etmiyordu. Sonra getirdik tabii. Verdim ama ne yaptı ne etti bilmiyorum. O para olsa onu hemen burada ya çocuklara daha bir konfor getirecek işte araba almak istiyordu. Çünkü minibüsler Nesin Vakfı'nın çocukları ayağa kalksınlar. Başka yolcu binecek gibi
1: Otursun
0: böyle. Aziz Bey'e direkt saygısızlık değil ama bir sevgi ve sıcaklıkla
1: anladım.
0: yaklaşılmıyordu. Biz arkadaşlar, gençler veya Aziz Bey'in değerini bilen Çatalcalılar elbette ona son derece saygı
1: Saygı
0: duyuyor
1: duydum.
0: ve acaba nasıl onun vakfına destek veririz arayışı içinde oluyorduk. Onun dışında yani bizi eleştirenler de vardı. O da burada kalsın.
1: Dediniz ya az önce hani planlı bir şey içinde yürüyordu.
0: Evet.
1: Aslında o alışkanlık öğrencilerine de geçmiş. Mesela Süleyman Cihangiroğlu şu an vakıf yönetmenimiz. Ben 3 yıldır buradayım. Aynı planlama Süleyman Hoca'da da vardır.
0: Bravo.
1: 3 yılda o kadar çok şey değişti ki ben buraya geldim. Ve önümüzdeki yılın planları da hazır. İşte bahçeye şunu yapalım. Şu binaya bunu yapalım. Mesela bu içinde oturduğumuz kütüphanenin yenilenmesi projesi var şimdi yakın vadede. Yani o alışkanlık öğrencilerine, çocuklarına da geçmiş vakfın. Ki Süleyman Hoca en güzel örneği bu
0: Aziz gerçeği. Aziz Nesin tabii çocukları öyle yetiştirdi.
1: Tabii.
0: Çünkü Aziz Nesin Darüşşafaka'da ve sonra askeri okullarda o disiplin içinde
1: tabii.
0: yetiştiğinden dolayı gününü, saatini programlayan ve uzun zamanda takvimini planlayan bir insandı. Plansız, programsız hiçbir şey yok.
1: Tabii. O planlı programlı yürüyüş bugün de devam ediyor Nesin Vakfı'nda.
0: Bravo.
1: Keza Ali abi de işte Şirince'de
0: tabii.
1: belli planlarla yürüyor.
0: Evet.
1: O anlamda ben Nesin Vakfı'nın önünün açık olduğunu düşünüyorum.
0: Ama Ali Nesin şimdi burada yok. Yani Ali Nesin çok özel katkılar yaptı.
1: Kesinlikle.
0: Çok.
1: Hepimiz farkındayız.
0: Yani vakfın mali geleceği açısından çok büyük işler yaptı.
1: Aziz amca kolay güvenen biri miydi Fırat abi? Hiç yanında oldu mu hayal kırıklığı? İsim vermesek de hani
0: hayır,
1: böyle.
0: Hayır tabii yani saf temiz insandı o. Ama onu aldatan çok olmuştur mutlaka.
1: Tahmin ediyorum.
0: Bu iş hayatında da olmuştur.
1: Yazarlık yaşamında da. Siyasi yaşamında da.
0: Tabii hepsinde olmuştur. Tabii o insanlar bir de çok işkence ve eziyet gördükleri için, haksız yargılandıkları için tabii ki şüpheci yaklaşırlar. Bu da çok doğaldır.
1: Evet.
0: Bunu ifade etmezdi.
1: Toplantılardan sonra mükellef sofralar kurarmış değil mi? Evet, Mehmet Ali Aybarlar'ın olduğu.
0: Evet.
1: Anlatır
0: Vedat
1: mısınız?
0: Türkali,
1: Vedat abinin.
0: Tabii Vedat Türkali şiirini okumuştu. Evet. Sen bize yakışırsın.
1: Bekle bizi İstanbul
0: şiirini üst katta o teras hafif bir iki basamak yukarı çıkarak
1: bir de
0: okudu.
1: Her toplantı sonunda kitap hediye edermiş değil mi?
0: Evet. Yani hep bize imzalardı. İmzalı kitapları var. Ben onları evde saklıyorum.
1: Harika. O sofralarda konuşulan konular hani bugün kaybolan bir kültürü mü temsil ediyor? Şimdi pek muhabbet kalmadı galiba değil mi insanlar?
0: Yani
1: daha hızlı yaşıyor herkes.
0: Şimdi benim için hepsi okuldu.
1: Değil mi?
0: Ben o 30'lu yaşların ikinci yarısında idim. İşte 95'te rahmetli olduğumda.
1: 95 evet ya.
0: Tabii 48 yaşındaydım demek ki. 47-48 yaşındaydım. Tabii o zamana kadar 10 yıl burada Aziz Bey'in yanında 84'ten 11 yıl.
1: Ne kadar şanslısınız.
0: Çok bir de Çatal'da yaşadığım için ben buraya çok geliyordum. Yani diğer mesela Şinasi Acar çok özel, çok üstün bir insandı. Eskişehir'den geliyordu.
1: Hala yaşıyor Şinasi Bey.
0: Evet. Şinasi abi keşke
1: selam gönderelim buradan.
0: Lütfen saygıyla anıyorum Arman Onaran abimizi. Ve Şahap Balcıoğlu'nu da rahmetle anıyorum. Tabii Gülten Dayıoğlu'nu, Orhan Basım'ı sevgi ve saygıyla anıyorum. Diğer arkadaşları da öyle. Nusret Ak zaten sonra diğer binanın mimarıydı. Nusret gelir.
1: İş ortağınız aynı zamanda değil mi?
0: Bir de şu 2009'da sel basmıştı, dere taşmıştı.
1: Evet, hatırlıyorum.
0: O taşkınlarda ben İstanbul'daydım, geldim. Ya tabii Aziz Bey rahmetliydi artık. Ben yönetim kurulu üyesiydim hala. Çatalca'ya geldim. Buraya gelmek için gelemedim. Çünkü bütün yol su altındaydı. Ertesi gün de Nikolaev ve Ukrayna seyahatim vardı. Hı hı. Arkadaşlarımla oraya gittim. Çok ilginç. Telefonum çaldı. Hakan Gürdal. Hakan Bey dedi ki Fırat Bey, Nesin Vakfı'nın ihtiyacı olacaktır. Yarın öbür gün yapılar güçlendirileceği zaman biz vakfın
1: Bravo.
0: Emrindeyiz. Hiç ne lazımsa dedi. Çok mutlu oldum tabii. Hakan Gürdal şimdi dünyanın en büyük çimento holdinglerinin başında bir profesyonel yönetici. Çok harika bir insan. Buradan ona da, onu da saygıyla selamlıyorum. Ve yan binanın bütün güçlendirilmesinin betonlarını verdi. Aziz Bey'in çok özel misafirleri oluyordu. İşte ben daha tam o zamanlar Cengiz Aytmatov'un adını duymamıştım. Ama Cengiz Aytmatov da buraya gelmiş. Ben geldiği gün görmedim. Ama duydum. Değişik. Bir ara Nutria çiftliği. Şimdi şurada ileride bir yerimiz var.
1: Çatalca'ya giderken sağda 8 metre ileride.
0: Evet, o büyük bir arazidir. Orada Nutria çiftliği kurmak için girişimlere başladı. Allah rahmet eylesin. Veteriner Selçuk Özdemir vardı arkadaşımız. Onu Romanya'ya gönderdi. Oradan Nutriyalar getirdiler. Burada Nutria üretimi başladı falan ama çok başarılı olmadı. Sonra oraya Nesin Lisesi falan kuralım diye projeler yapıldı. Ancak olmadı.
1: Şimdi
0: olmadı.
1: O Şirince'de gündemde.
0: Evet, öyle duyuyorum.
1: Ali abi evet.
0: Tabii Şirince yani şimdi ya, burada yok ama Ali Nesin harika işler yapıyor. Ali Nesin'e bazı konularda anlaşamıyoruz ama
1: olabilir.
0: Tabii. Çok da doğal. Tabii. Farklı düşüneceğiz tabii ki. Ama vakf için büyük bir şanstır. Çocuklar için, hepimiz için.
1: Biz de güveniyoruz Ali Hoca'ya.
0: Yalnız matematik için değil, eğitim için de şanstır.
1: Siz 1984'ten itibaren 26 yıl Nesin Vakfı evet. Yönetim Kurulu'nda yer aldınız. Evet. İşte Aziz Nesin 6 Temmuz 1995'te vefat etti. Evet. Ve Nesin Vakfı Ali Nesin'le yola devam. Aziz Nesin yaşadığı dönemde ölümden bahseder miydi?
0: Tabii yani. Aziz Nesin buraya gömülmek istiyordu. Hep konuşurduk. Hatta ben çok özel bir şey ama ben 89'da ikinci kez seçilince 91'de istifa ettim. CHP'den milletvekili adayı oldum. Sonra burada seçim oldu. Ben aday falan olmadım. Bir başka arkadaşımız belediye başkanı olmuştu. Onun döneminde başvurdu Aziz Bey. Çatalca Belediyesi'ne, o zaman büyükşehir içinde değil. Tabii. Burada gömüye belediye bakıyor. Ondan sonra onlar o gömü özel yerlere gömü için bakanlar kurulu
1: kararı gerekiyordu.
0: Gerekti. İşte yazılar Ankara'ya gitmiş falan ama bir daha kimse üzerinde durmamış. Sonra işte bu yönetim kurulundan sonraki yemeklerde biraz konuşurduk bu işleri. Hatta gülüşürdük.
1: Vasiyet diye anlamda.
0: Vasiyet. Yani Aziz Bey bir iki defa söyledi çünkü. Ne yapmamız lazım geldiğini söyledi. Sonra dedik ne yapalım, ne edelim derken 28 Haziran'da en son beraber olmuştuk Aziz Nesin'le. 28 Haziran 1995'te.
1: Sonra Çeşme'ye söyleşiye gitti.
0: Evet Çeşme'ye rahmetli Priştina İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın daveti derken rahmetli olmuş haber geldi. Haber gelince ben hemen vakfa geldim.
1: Tamam. Nasıl bir atmosfer vardı vakıfta,
0: yani,
1: çocuklar değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii herkes.
1: Ahmet
0: Herkes
1: Nesin
0: üzgün.
1: burada, Ali abi
0: Ali Bey
1: Amerika'da,
0: yok.
1: burada yok.
0: Yani o anda Ahmet Nesin de yoktu. Sonra geldi, öyle hatırlıyorum şimdi. Şimdi bütün mesele Aziz Bey'in buraya gömülmesini
1: sağlamak.
0: Ne yapabilirdik? O zaman Başbakan Tanku Çiller, Cumhurbaşkanı
1: Demirel,
0: Süleyman Demirel,
1: Demirel.
0: Dışişleri Bakanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel
1: Hikmet Çetin.
0: Başkanı Hikmet
1: Hikmet
0: Çetin,
1: Çetin.
0: Sayın Hikmet Çetin'i aradım. Yani insani ve siyasi yakınlıklarımız olduğu için hemen dedi Fırat bir faks çek, bu işi tekrar başlatalım. Bir yönetim kurulu adına bir faksla
1: yazılı bir
0: başlattık.
1: şey.
0: Evet, gömüğü vakıf bahçesine yapmak üzere. Derken o zaman Bakanlar Kurulu'nda olan rahmetli Mehmet Moğultay, Bayındırlık Bakanı, rahmetli Profesör Kumbaracıbaşı, Onur Bey, onlarla telefonla konuşarak, onlar özel mesai sarf ederek, çünkü Bakanlar Kurulu kararı
1: karar
0: lazım.
1: Gerekiyor.
0: Bakanlar Kurulu, her bakan Ankara'daysa imzalayacak. Neyse bir bakan yokmuş, onu da beklediler. Akşamüstü imzalar tamam dendi. Sonra bir saat 8'den sonra, işte akşam 10'da 11'de cenazeyi Atatürk Havalimanı'ndan alacağız. Burada da epey yorulmuştuk çünkü basın da çok ilgilendi.
1: Ordu, evet.
0: Ya Aziz Nesin'e saygı, ilgi.
1: Evet.
0: Bunları yaşadığım için görüyordum. Biz Ahmet Nesin tabii o gün geldi. Bak ya buradaydı ya sonra geldi. Birlikte belediyedeyiz. Bir telefon geldi. Cumhurbaşkanı Ahmet Nesin'le görüşmek istiyor. Yani Cumhurbaşkanlığı Ahmet
1: Demirel
0: Nesin'in
1: doğrudan.
0: Çatalca Belediyesi'nde olduğunu biliyor. Şimdi devlete bakın çok önemli bazı olaylar vardır.
1: Evet, değil mi?
0: Ben de şey çakmıştır. Hemen tabii Aziz şey Ali Nesin'e, Ahmet Nesin'e telefonu verdim. Bir taraftan da rahmetli Demirel'in, Cumhurbaşkanımızın sesi geliyor. Geçmiş olsun kardeşim, başınız sağ olsun
1: Başınız
0: kardeşim.
1: sağ olsun.
0: Babanızın gömüsüyle ilgili işte şeyi, kararnameyi imzaladım.
1: İmzaladık.
0: Vakıf bahçesine gömebileceksiniz dedi. Tabii çok önemli bir aşamaydı o. Herkes seferber olmuştu. Yani o devlet olumlu anlamda
1: tabii,
0: söylüyorum. Hani De Gaulle'e Jean-Paul Sartre'ı şikayet etmişler. Bilirsiniz bu hikayeyi. Yani demiş ki Jean-Paul Sartre Fransa'dır. Ona dokunulmaz. İşte Aziz Nesin de Türkiye'ydi.
1: Değil mi?
0: Yani ona dokunmanın ötesinde herkes, devletin, hükümetin, siyasetin her bölümündeki insan saygıyla destek verdi.
1: Peki bu 8 ayrı mezar kazdırma fikri nasıl doğdu?
0: Şimdi ya uzatmayayım. Gece yarısı tabii Çapa Tıp Fakültesi'nde Gencay Gürsoy,
1: Gencay abi,
0: profesör,
1: doktoruydu,
0: onun odasındayız tabii. Felç geçirdiği zaman Gencay Bey onu tedavi etmişti. Çok da güveniyordu ona. Hep diyorduk ki ya şimdi güleceksiniz ama koca koca adamlar konuşur acaba. Parça parça kaçırsak mı Aziz Bey'i buraya gömmek için, izin vermezlerse falan diye. İşte Gencay Bey'in odasındayız. Ataol Behramoğlu orada, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı. DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi orada. Tabii yönetim kurulu üyelerimiz İsmail Arman, Orhan, Nusret Ak, başka arkadaşlar var mıydı şimdi? Ama çok kalabalık orası. İşte herkes bir program yapıyor. Şu gün şuraya şöyle yapalım. İşte AKM'de bir tören yapalım. İşte DİSK şöyle yapalım diyor. Yazarlar Sendikası böyle yapalım. İyi niyetle herkes Aziz Nesin'e sahip çıkıyor. Ama Aziz Nesin onları öyle bir şey istemediği için Ondan sonra ben biraz orada sakinleşince orası, dedim ya arkadaşlar, yani büyüklerimiz, yönetim kurulu üyeleri, yarın gömüyü yapalım mı dedim. Yapabilir miyiz? Dedim yaparız. Ve hemen geldim. Bizim burada Necati Küçük Kılıç var, çiftçi arkadaşım. Ondan rica ettim. Sabahın köründe geldi, bu bütün araziyi
1: temizledi.
0: Sürdü.
1: Sürdü.
0: Sürdü. Ki, tarla gibi. Sürdü. Nereye gömü olduğu belli olmasın diye. Çatalca Belediyesi'nin operatörü de iş makinesiyle, loderle 8 ayrı
1: mezar açtı.
0: Açtı ki o da bilmesin nereye gömü yapıldığını. Derken Nusret Ak o işlere nezaret ediyordu. Ben de 5. mi 6.
1: festival.
0: Evet, şenlik diyorduk. Biz şenlik diyorduk. Tabii festival de denir de. Biz Erguvan Şenliği'nin açış konuşmasını yapmak için Cumhuriyet Meydanı'ndaydım. Baktım cenaze arabası geçti. Biraz sonra da Hürriyet Gazetesi'nin helikopteri geçti. Çok ilginç. Burada yaşadığım bütün televizyonlar burada, basın burada. Bir gün dedim ki, o gün işte gömü yapılmadan önce, öğleden sonra onlardan rica ettim. Dedim ki ya Aziz Bey, gömüldüğü yerin bilinmesini istemiyorum. Ben de öğrenmeyeceğim. Yani izin verir misiniz? Dışarı çıkabilir miyiz? Dedim. Hiç kimse itiraz etmedi. Ya çok özel, belki kızanları da vardı ama saygı duyulan bir insandı. Çok çok özel bir insandı ya, hazinesin. Öyle benim kelime hazinem onun büyüklüğünü anlatmaya yeterli değil. O gün işte Ruşen Bey, o zaman Ruşen
1: Usul müdürdü.
0: Müdürdü, emekli albay. Aziz Bey, Ali Bey ve Ahmet Bey. Ali Bey de yetişmişti o gün. Geldi. Onlar gömüyü nereye yaptılar? Ben de mesela bilmiyorum. Çünkü neden özellikle bilmiyorum. Bir gün öğrenilirse en kolay, ya siyasetçi olduğum için suçlanacak insan, siyasetçiler hemen suçlanır, Fırat söylemiştir derler diye, ben de bilmiyorum.
1: Çok güzel. Programın sonuna yaklaşıyoruz Fırat abi. Aziz Nesin'in bizlere bıraktığı en önemli ders nedir diye bir soru sorsam size.
0: Aziz Bey, onurlu ve erdemli yaşamayı, çalışarak üretmeyi seçmiş, çok özel bir insandı. Cömertti. Kime? Başkasına. Başkasına. Kendisine, şimdi demeyeyim de, belki bazen kendisine cimriydi. Ama başkasına çok özel ikramlarda, özel desteklerde bulunurdu. Ya tabii çok zeki bir insandı. İnsana ve doğaya çok saygılıydı.
1: Çocuklara
0: tabii. Çocukların altın hesapları vardı Vakıflar Bankası'nda o zaman. Tabii çocuklar büyüdüler, gittiler. Sonrakilere devam edildi mi, edilmedi mi bilmiyorum. Ama çocuklar gelir gelmez ilk önce onların sağlıklarını, bir herhalde askerlikten gelme bir alışkanlık. Ağız ve diş sağlığı, gözü, kulağı ve bedeni ile ilgili hemen doktorlar ve öyle gönüllü sağlık sisteminde insanlar vardı. Nesli Vakfı'nın çocuklarına özel ilgi gösteriyorlardı. O yenene içinene katiye atılmasın.
1: Ziyan
0: olmasın. Dışında mesela burada tavşan yetiştiriliyordu. Ben yedim tavşan.
1: Kulübeleri hala duruyor.
0: Büryan yedik. Yani tavşanlı, tavşan büryanı falan yedik. Çok cömertti.
1: Şimdi bu 4 Temmuz günü, cumartesi günü Nesin Vakfı'nın bahçesinde bir kez daha bir araya geleceğiz. Aziz amcanın her yıl biliyorsunuz.
0: Tabii ölüm yıl dönümü tabii beşinde öldü, altısında gömüldü.
1: Matem havasından uzak, işte tabii. Yine çocukların bahçede koşup oynadığı, sofraların kurulduğu, şarkıların, türkülerin hep beyazdan söylendiği bir buluşma olacak. Buradan da duyuralım dinleyicilerimize. Ruhi Su Dostlar Korosu ve bugün programda türküler dinlediğimiz Emine Güz o gün aramızda olacak. Hepinizi Nesin Vakfı'nın bahçesine bekliyoruz. Siz zaten her etkinlikte yanındasınız. Zaten aramızda olacaksınız.
0: Evet. Geleceğim tabii. Dördünde bütün dostları bekliyoruz. Emin Yüse de bu güzel Türkler için ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum.
1: Konuşacak tabii çok şey var. Bir programa sığmaz Aziz Nesin'i, Nesin Vakfı'nı anlatmak ama Eylül-Ekim'de yine bir araya geleceğiz. Ben İnşallah. Çok isterim sizinle bir kez
0: İnşallah.
1: Daha
0: İnşallah.
1: Konuşmayı. Geçin. Aziz Nesin aramızdan ayrılışın 31. yıl dönümü yaklaşırken davetimi kırmayıp programa konuk oldunuz. Eylül-Ekim ayında bir kez daha sizinle bir araya gelip Çatalca'nın, ailenizin ve sizin hikayenizi konuşmak istiyorum. Umarım bir aksilik çıkmaz. Bugün programa katıldığınız için Çatalca'ya ve Nesin Vakfı'na hizmetleriniz için çok teşekkür ediyorum Fırat abi.
0: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun.
1: Çok teşekkürler.
0: Sağ olun.
1: Her yaz olduğu gibi 2005 yılının yaz aylarında da İmroz'a, Gökçeada'ya gitmiştim. Akşam Kaleköy plajında sıra dışı bir gösteri vardı. Ahşap çerçeve kukla tiyatrosu, marionet kukla veya bildiğimiz adıyla ipli kukla gösterisi Romeo Juliet ile sadece adalı çocukların değil biz yetişkinlerin de büyük beğenisini kazanmıştı. Çağrı Yılmaz'la orada tanışmıştım. İstanbul'a dönüşte dostluğumuz devam etti. Çağrı 11 yıl önce kuklalarını alıp yola düştü. Önce Arjantin, sonra Meksika ve oradan da Montenegro yani Karadağ'a geçti. 3 yıldır Berlin'de yaşayan Çağrı, bu yıl Nesin Vakfı'nın 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılmak için uzun bir aradan sonra İstanbul'a geldi ve geçtiğimiz günlerde Berlin'e döndü. Haftaya pazartesi yani 6 Temmuz pazartesi günü Berlin yolculuğu öncesinde Çağrı ile yaptığımız söyleşiyi dinleyeceksiniz. Programda 21 yıl önce İmroz'da yaptığımız canlı müzik kayıtlarında dinleyeceğiz. Başka müzikler de olacak. 6 Temmuz 1996'dan bugüne her yıl olduğu gibi bu yılda hafta sonuna denk gelen bir günde 4 Temmuz Cumartesi günü Nesin Vakfı'nın bahçesinde bir kez daha bir araya geleceğiz. Matem havasından uzak, çocukların koşup oynadığı, sofraların kurulduğu, şarkıların, türkülerin hep beyazdan söylendiği bir buluşma olacak. O gün Ruhi Su Dostlar Korosu ve bugün programda türküler dinlediğimiz Emine Güz de aramızda olacak. Hepinizi 4 Temmuz Cumartesi günü Nesin Vakfı'nın bahçesine bekliyoruz. Babil'den sonrayı Blue Sky, Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonranın Facebook sayfasından ve Babil'den sonra mixcloud.com arşiv sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu kaydı yayını hazırlayan Apaçık Radyo yapım ekibine ve yayını sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Andrei Grisku'ya çok teşekkür ediyorum. Programı Zeynep Oral'ın Aziz Nesin ile yaptığı söyleşten bir kayıtla kapatıyorum. Ardından Fadıl Şarkıcı'dan alınan bir türküde Emine Güs'ü dinleyeceğiz. Bağa gittim nar için. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
2: Şimdi ben şey olacağım, burada gömüleceğim. Bu bahçede herhangi bir yere. Yani mezar olmayacak. Daha önce de hastanede organların gerekli bir şey varsa ya da hiç değilse öğrencilerin şey için yakılmak istemiyorum. Çünkü ben yakılınca cimri olduğum için duman olup ziyan olacak zannediyorum. Halbuki vücudum gübre falan bir şey olmalı. İşte öyle. Onun için öyle basit.
3: Ölüm düşüncesi geliyor mu zaman zaman?
4: Ondan çıkmıyor ki. Hiç çıkmıyor. O yetmeden de.
3: Nasıl bir düşünce bu? Nasıl çıkmıyor?
4: Yani öleceğim düşüncesi insanın bakacağına göre yani gerçekten iyi insan yapmanın en
2: iyi yoludur. Yerkemedin. İnsan öleceğini düşünürse, gerçekten düşünürse, yani duyarak kötülük yapamazlar. Yani ben de kötü olduğunu yaptı, tutamıyordu işte. Belki gençken yaptı ama kötü olamaz, haset yapamaz, kıskanamaz, saçmalıklar yapamaz. Yani özüm özü bende böyle olumlu. Böyle korkarak falan bir tabi korkmak normal aslında. Önünden korkmak ne gibi korkmuyorum diyenler de mutlaka korkuyorlar. Hani son şeyi biliyorsun, sevmeden birkaç günü gördüm de.
3: Korktun mu?
2: Tabii normal bir korku içinde. Ama böyle rüyama giren bilmem ne demek ki yani. Kabadayının gereği yok yani, öleceksen korkuyorsun yani, şöyle korkun. Dünyayı bir daha göremeyeceğim, yapacağım işler kaldı. En çok işleri düşünüyorlar. Oyunları, denemeleri, en güzel yıldızlarını ben sona bıraktım. İşimde yazamıyorum işte.
3: Bakmayın Aziz Nesin'in şimdi artık yazmıyorum dediğine. Doğru değil, çalışmayı sürdürüyor. Şu anda son kitabı, yeni kitabı, Onursal Doktor Olamamanın Büyük Onuru üzerine çalışıyor. Devlet liderlerine ateş püskürme üzerine çalışıyor ve şiirler üzerine çalışıyor.
2: Uyumaya değil, rüyalarıma gidiyorum. Orada yaşayacağım isteyince, uyanıkken hiç yaşayamadığım. Hepsi de gençti, güzeldi. Sevdim, sevildim diye aldanarak, son gördüğüm onlar olacak, bunca yıl seviye doyamadığım. Ölüme değil, sonsuzluğa gidiyorum. Orada dinleneceğim gönlümce. Yaşarken hiç mi hiç dinlenemediğim. Kalemim yine elimde, kağıtlarım da önümde. Son uykusuna düşecek başım, sağlığımda hiç eğmediğim.
5: Rumeli Manastır türküsü, kaynak kişi Fadıl Şarkıcı.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Fehmi Erbaş ve Hermine Arşak'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eylem Aras Uzun'a teşekkür ederiz.
5: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Bir Hakikatin Hikayesi programına hoş geldiniz. Ben Doğan Çetinkaya.
2: Ben Fatih Benlisoy.
1: Bugün bir konuğumuz var. Ömer Turan. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk.
1: Geleneksel olarak hemen hızlıca Ömer Turan arkadaşımızı tanıştıralım. Bilen biliyor zaten. Açık Radyo'da dinleyicileri de aşina. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. Doktorasını Central European University'de yaptı. Buradan da bir kardeşliğimiz var kendisiyle. Budapeşte kardeşliği. Güven Gürkan Öztan'la Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan Devlet Aklı, İletişim Yayınları'ndan Devlet Aklı ve 1915 Türkiye'de Ermeni meselesi anlatısının inşası. Kitabı 2018'de yayınlanmıştı. Daha sonra Tarih Vakfı Yurt Yayınları'ndan 1968, hatta birlikte başlamıştık. Söyleşiler de yapmıştık orada. İsyan, Devrim, Özgürlük 1968 kitabı. Bugün ise Ömer Turan'ın yine İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yakın arkadaşı Can Cemgil ile birlikte derledikleri Kapitalizm ve Demokrasi Bir Zıtlığın Anatomisi kitabı üzerinden kapitalizm ve demokrasi ilişkisinin gergin, gerilimli, uyumsuz ilişkisi üzerine konuşacağız. Metis yayınlarından yayınlanmıştı kitap. 2023 yılında Kapitalizm ve Demokrasi Bir Zıtlığın Anatomisi. Tekrar hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Davet için teşekkür ediyorum.
1: Ne demek? Nereden çıktı bu kitap diyelim? 2023, 100. yıla özel mi yaptınız?
3: Yok, 100. yıl bağlamından biraz kopuk aslında. Türkiye bağlamının dışında bir teorik tartışma kitabı bu.
1: Bunu da biraz vurguluyorsunuz zaten.
3: Evet, evet. Bu Tanpınar'ın meşhur bir sözü vardır. Hani Türkiye'de yaşayanlar kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkanı pek tanımaz diye. Bir de bizim yaşadığımız son yıllar, yani 2013 sonrası diyelim, 2015 sonrası diyelim, nereden başlatırsak başlatalım, bu hissiyatın iyice katmerlendiği yıllar oldu. Ama biz burada kafamızı Türkiye bağlamından çıkartıp çok daha genel bir meseleye bakmaya gayret ettik.
1: Evet, yani kapitalizm ve liberalizm ilişkisi, kapitalizmin demokrasiyle eş zamanlı geliştiği fikriyatı liberal düşüncede çok yaygın. Bu ana akım bir argüman olarak da karşımıza çıkıyor. Bugün evrensel demokrasi dediğimiz zaman, demokrasinin evrensel ilkeleri dediğimiz zaman, Google'a yazdığınız zaman, Wikipedia'ya baktığınız zaman işte temsili demokrasiden söz ve ifade hürriyetine birçok skala var, birçok kriter var. Bunların çoğu kapitalizmin gelişmesine, onun ortaya çıkarttığı özgürlük, serbestiyet ve demokrasiye dayandığı iddia edilir.
2: Hatta Türkiye'de de çok yaygın bir fikir değil mi bu? Yani Türkiye'de kapitalist üretim ilişkilerinin tam anlamıyla gelişkin olmadığı, işte Türkiye kapitalizminin çarpık gelişmiş olduğu, az gelişmiş olduğu vesaire. Dolayısıyla da Türkiye'de demokrasinin pek gelişmemiş olduğu kurumlarıyla, gelenekleriyle vesaire fikri çok popüler, çok yaygın bir fikir ama galiba bir Galata meşhur bu.
3: Yani o kadar yaygın ki tam Galata meşhur da değil. Hani bir sürü insan için hakikatin kendisi. Hani hem politik bir doğruluğa denk düşüyor, hem akademik olarak bir doğruluğa düşüyor. O kadar yaygın bir akademik iddia ki aslında iddia olduğunu saklamayı beceren bir iddia desek neredeyse yeri. Aslında biz bu kitabı da tam buna karşı çıkmak için yaptık. Yani derdimiz bir taraftan da ana akım sosyal bilimlere, ki ana akım sosyal bilimler siyaseti de çok etkiliyor, bir itirazların bir bilançosunu çıkartmak istedik. Çünkü gerçekten ana akım sosyal bilimler genelde şu kabule dayanıyor. Demokrasi iyi bir şey. Demokrasinin mümkün olması için bize kuralları ve kurumlarıyla belirli bir özellik çerçevesinde işleyen bir kapitalist ekonomi lazım. Bundan uzaklaştırıldığında da demokrasi azalır. Buna daha fazla adım atıldığında da demokrasi daha iyi çalışır yaklaşımı. Bu Türkiye'de de kanaat önderlerinin önemli bir bölümünü etkilemiş bir yaklaşım. Yani biz muhalif ya da değil, bir televizyon kanalını açtığımızda da orada da duyduğumuz yorumların önemli bir bölümü aslında bu perspektiften geliyor. Biz buna karşı çıkışın uluslararası literatürdeki farklı teorik açılımlarını burada derlemeye çalıştık. Şöyle bir şey yapıyoruz. Marx'tan başlayarak ve Gramsci'den başlayarak daha eski kuşak yazarlardan başlayarak Poulantzas, Bob Jessop, Adorno, Habermas, Graeber gibi çok yakın dönemdeki yazarlara uzanıp
1: evet. Simon Clark,
3: evet,
1: Wood, Ellen Maxis Wood, Rancière, Jack Rancière.
3: Evet ve Nancy Fraser'la bitiriyoruz. Dolayısıyla kitaba katkı sunan her yazar, saymış olduğumuz uluslararası literatürdeki bu isimlerden bir tanesine odaklanan bir bölüm yazdılar. Ve o yazarın, o teorik katkı sunan insanın kapitalizm ve demokrasi arasındaki ana akım tarafından yok sayılan zıtlığı nasıl açıkladığını bize anlatan bir kitap ortaya çıktı. Burada sen listeyi sayarken tabii ki ben hani Gramsci'den Fraser'a böyle atladım. Belki de tabii kitabın ilham kaynağı olarak Wood'un adını, Alan Wood'un adını bir merkeze koymamız gerekiyor. Çünkü hani onun aslında 90'lardan itibaren ısrarla vurguladığı bir şey bu. Hani demokrasi ve kapitalizm arasındaki ilişki sorgulanmadan gerek akademik gerekse siyasi bir pozisyon üretmenin imkansızlığı. Dolayısıyla hepsine borçlu kitap ama belki Wood'un o bunu kristalize etmiş olmasına daha da fazla borçlu.
1: Bu sorumluluğu da Cam Cemgil'e vermişsiniz kitapta çünkü o Wood'u o yazmış.
2: Evet. Ya şöyle bir şey düşünüyordum da hani kitabın mana ve ehemmiyeti üzerine düşünürken aklıma şey geliyor mesela. Hani biraz önce sen bahsediyordun ya Türkiye'de de çok popüler bu algı vesaire. İşte son yakın yaşadığımız gelişmeleri düşünelim. İşte mutlak butlan kararı çıkar ve Türkiye'de çok geniş kesimler, muhalif kesimler ve içerisinde hani sola atıfta bulunan kesimler dahi işte bu karar dolayısıyla piyasaların bir biçimde bu otoriter yönelimi cezalandırmasını, işte yatırımların çekilmesini, yani yatırımcılar genel olarak piyasa gibi kapitalist aktörlerin aslında demokrasi yanında fiilen tutum almasını bekler bir tutumla karşı karşıya kalıyoruz.
1: Ya da uluslararası sermaye.
2: Bu uluslararası aslında yani sermaye. Sadece işte kapitalizmin orijiniyle ilgili hani tarihsel kapitalizm demokrasi ilişkisi değil, aynı zamanda güncel olarak da yani sürekli olarak biz hani işlerli, verimli bir kapitalist piyasa ekonomisinin aynı zamanda beraberinde demokrasiyi getirmesi gerektiği, demokrasinin de beraberinde işte yine kuralları ve gelenekleri, teamülleriyle birlikte işleyen verimli bir kapitalist ekonomi gerektirmesi gerektiği, kötü bir cümle oldu, gibi bir mantalite çok yaygın ve maalesef solda da çok yaygın bu. Dolayısıyla sizin böyle bir tür geleneği neredeyse, geleneğin izini sürmeniz kitapta çok anlamlı.
3: Ya evet, çok çok haklısın çünkü yani Türkiye'deki şu anda muhalif kesiminde önemli bir bölümü Merkez Bankası özerk olsa ülkemizin sorunlarını çözülebileceğine inanıyor. Bir de tabii bu tartışmayı mevcut Türkiye'nin hukuksuzluğu ile yapmamak lazım. Yani aslında biraz daha biz şöyle bir şey de düşünüyoruz. Batı Avrupa'da gözlediğimiz tarzda hani AB normlarına uygun işleyen bir kapitalizmin demokrasiye olan mesafesi üzerine duruyoruz. Çünkü zaten şu anda Türkiye'nin demokrasi karnesine baksak zaten bir felaket. Hı hı. Ve hani Türkiye'de şu anda hani Tanıl Bora'nın lafıyla hani kurum kırım yaşandı. Hani dolayısıyla o kurum kırım yaşandığında biz bir bakanlık özerk olsa ya da Merkez Bankası özerk olsa şu andaki durumdan bir tık daha iyi olabilir. Ama sol dünya görüşü ya da sosyalist tahayyülü Merkez Bankası özerkliğini de sıkıştırmamak lazım. Hani orada gerçekten demokrasinin ekonomi konusunda da halkın, oy verenlerin, sıradan insanların müdahalesine kanal açan bir mekanizma olması gerektiğini söylemek lazım. Aslında Wood'dan itibaren hepimizin bildiği, aslında tabii ki Wood'dan önce tabii ki bunu Gramsci söyledi, Gramsci'den önce Marx söyledi. Ekonomiyle siyaseti iki ayrı alan olarak düşünmek zaten kapitalizmle demokrasi arasındaki zıtlığın temeli.
1: Evet.
3: Ve hani bu neredeyse her yerde karşımıza çıkıyor. Yani hani yakın zamanda oldu. Hani Türkiye'de asgari ücret belirlenecek. Bunun doğrusunu IMF bilir. Hani IMF teknik bir yerden bize bir şey söyleyecek. Biz ona uyarsak bir de burada aslında belki tartışmaya popülizm kavramını da katmamız gerekir. Tabii. Çünkü IMF'ye karşı çıkmak da aslında bazıları tarafından popülizm etiketiyle suçlanıyor.
1: Dolayısıyla demokrasiye karşı olmak anlamına geliyor.
3: Evet. Aslında tamamen resmi baş aşağı çevirmek gibi bir şey. Biz işte bunlara karşı olarak eleştirel Marksizmin ya da uluslararası sosyalist literatürün bize neler sunduğunu serimlemek istedik.
1: Aslında bu anlamda son sözün Ümit Akçay tarafından günümüz kapitalizmde piyasa ilişkilerinin Türkiye dışında dünya çapında demokrasiyle olan çelişkili çatışan dinamiklerini ortaya koyması da son söz olarak anlamlı olmuş bugünümüzün dünyasına. Çünkü zaman zaman felsefi bir takım tartışmalardan da geçiyor. Aslında demokrasi kapitalizm ilişkisinden bahsederken biraz işin 101'ine ABC'sine dönmek mantıklı olabilir. Demokrasiden bahsederken aslında en temelde eşitlik ve özgürlükten bahsediyoruz. Eşitlik ve özgürlük iddiasında da çok ilginç bir şekilde dünyada ana akım siyasette geçerli Akçe'de olsa liberalizmin ön plana çıktığını görüyoruz. Hem 19. yüzyılda hem 20. yüzyılda bugün günümüz dünyasında da aslında liberalizmin de bir toplumsal tabanı olmayan genelde egemen sınıf içerisinde veya bir takım aydın sınıf içerisinde çok daha sınırlı bir zümre tarafından dillendirilen, savunulan, yani bir partisinin çok net olmadığı bir ideoloji olmasına rağmen egemen ideolojinin tecessüm etmiş hali olduğunu görüyoruz. Her ne kadar dünya tarihinde özellikle modern zamanlarda tabii ideolojiler ortaya çıktıktan sonra çok taraftarı olan bir ideoloji olmamasına rağmen. Şimdi burada çok ilginç olan Galata meşhur dedi ya Fatih. Bence orada doğruydu Galata meşhur. Çünkü liberalizmin kapitalizme, piyasa ve kurumlara ilişkin demokrasi iddiası gerçekten olgusal ve ampirik olarak yanlış. Yani liberalizmde hem ideoloji olarak ortaya çıktığında da hem de kapitalizm egemen bir sistem üretim tarzı olarak ortaya çıktığında çok net bir şekilde eşitlik ve özgürlük karşıtı. Yani liberalizmin 19. yüzyıl versiyonu, en elit versiyonuna bile baksak 18. yüzyıla geriye doğru gitsek. Mesela bugün için Wikipedia'da liberalizmin özellikleri olarak okuyacağınız birçok şeye liberalizmin o ilk versiyonunun karşı olduğunu göreceksiniz. Mesela genel oy hakkı. Genel oy hakkına karşı.
2: Klasik örnek.
1: Her türlü eşitlik. Sadece toplumsal 20. yüzyılda Wood'da biraz sonra vurgulayacağımız iktisadi eşitlik. Tabii ki de sağlanamasa bile siyasal anlamda eşitlik. Ama liberalizm 18. 19. yüzyılda siyasal eşitliğe de karşıydı. Sadece genel oy hakkına karşı değildi. Vatandaşların yurttaşlık olarak haklarını ya da toplumsal cinsiyet anlamında kadın erkek eşitliği anlamında en temel bugün insan hakkı dediğimiz tabii ki siyasal anlamda eşitlik. Ama liberalizm 18. 19. yüzyılda siyasal eşitliğe de karşıydı. Sadece genel oy hakkına karşı değildi. Vatandaşların yurttaşlık olarak haklarını ya da toplumsal cinsiyet anlamında kadın erkek eşitliği anlamında en temel bugün insan hakkı dediğimiz mevzularda liberalizm.

0: kim daha liberal diye tartışırsanız muhtemelen Güney daha liberaldir fikri olarak. Ve Cumhuriyeti yani ve Kuzey'i de o Cumhuriyetçileri de muhtemelen işte merkezi devletin tiranlığıyla, despotizmle falan filan
1: Evet.
0: suçlamaktadırlar.
1: Ama çok ilginç bir şekilde bu böyle olmasına rağmen ve bunu da sizin kitabınızın açılış makalesi
2: Nuri Durmaz'ın
1: Nuri
2: makalesi.
1: Durmaz'ın makalesi gerçek demokrasinin savunucusu olarak Karl Marx. Şimdi Karl Marx da dahi Nuri de anlatıyor bunu bir şekilde Nuri Durmaz arkadaşımız. Yine de orada da liberal demokrasinin iddiası olarak bir takım kazanımlara demokrasi atfı yapılıp hakikisinin ne olması gerektiğini tartışıyor. Aslında liberalizmin o iddiasını Marx da belli bir ölçülerde kabul ediyor ki onun zamanında bile temsili demokrasi yok. Yani çünkü genel oy hakkı yok. Tam anlamıyla uygulanmıyor. Sivil haklar çok ciddi bir şekilde yok. Yani Marx zamanında aslında bizim bugün demokrasi ve eşitlik namına 20. yüzyılda evrensel kabul ettiğimiz çoğu şeyin çoğu yok. Bundan dolayı aslında o da ilginç oradan başlamamız ama Marx'ın o vurgusu önemli çünkü Marx orada sahici hakiki demokrasiden bahsettiğinde siyasal alandaki demokrasi anlayışıyla eşitlik ve özgürlük anlamında iktisadi anlamda toplumsal anlamda yani insanların gerçek hayatlarındaki demokrasi ve eşitlik meselesinin hakikatine vurgu yapması aslında başka bir damar açacak ve bunu biz daha çok ondan sonra liberalizmin bir eleştirisi olarak okuyacağız ama bugün liberalizme atfedilen, liberalizme has görülen birçok şey de tam da Marx'ın vurgu yaptığı ve o damarı açtığı yerden aslında ezilenlerin toplumun mücadelesiyle kazanılacak bir takım kazanımlar olacak.
2: Bir de bu derleme kitapta biz gerek Nuri Durmaz'ın Marx üzerine olan bölümünü, gerekse Ahmet Bekmen'in
1: Gramsci
2: Gramsci
1: üzerine.
2: üzerine olan bölümünü okuduğumuzda şöyle bir liberalizme itiraz ya da şerh de karşımıza çıkıyor. Çünkü liberalizm aynı zamanda belirli bir tarih ezberini de aslında etrafa yayıyor. O da nedir? Hani siyasal haklar liberalizmin gelişmesiyle adım adım gelişmiştir. Ve burada bu tarih okuması mücadeleleri çok yok sayıyor. Dolayısıyla haklar,
1: Sanki
2: evet, haklar
1: piyasa
2: kurulmuştur.
1: sayesinde, kapitalizm
2: Evet.
1: sayesinde, modernleşme veya evet.
2: Modernleşme, piyasa ve hatta işte yönetenlerin kendi hatalarını tespit etmeleri gibi
1: Rasyonelite.
2: rasyonalite ve onların bir şekilde genel oy hakkını yaygınlaştırması, demokrasiyi yaygınlaştırması ya da sömürgeciliğin hatalarını fark etmeleri gibi bir anlatı kuruyor. Ve bu anlatı böyle bir her şeyin yumuşak geçişle olduğu, mücadelelerin tanınmadığı bir tarih anlatısı olarak karşımıza çıkıyor. Ama az önce söylediğiniz yani genel oy hakkı konusundaki tartışmaları hatırlamak bile liberalizmin nerelerden geldiğini bize hatırlatıyor. Çünkü aslında liberallerin pozisyonu son derece basit. Diyorlar ki hani siz de zenginleşin, siz de oy verin. Çünkü genel oy hakkını mülkiyetle ilişkilendirmeden düşünemiyorlar. Bu hem 19. yüzyılda farklı ülkelerdeki liberal siyaset insanları, partilerin pozisyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem de en temel liberal filozoflara geri dönelim. Kant'a geri dönelim. Hani bir yurttaşla insan arasındaki ilişkiyi kurarken bir mülkiyet ilişkisi kuruyor. Ve tabii ki kendisi de farkında aslında. Kendisi de biraz hani o cümlelerinde biraz şaka yapmayı da seviyor. Yani evet diyor, tam ikna edici değil ama şu anda elimizde de hani bu insandan yurttaşa geçiş, oy verecek yurttaşa geçiş için mülkiyet belirli bir gelir düzeyi dışında başka bir çerçeve yok diyor. Bunun ikna edici olmadığını aslında teorik olarak onlar da biliyorlar.
1: Çünkü meşruiyeti olamıyor.
2: Evet ama bunu gizlemeyi de beceriyorlar. Dolayısıyla aslında söylenen hemen her şey. Marx'ın söylediği, Gramsci'nin söylediği, oradan Poulantzas'a gelelim, oradan Nancy Fraser'a gelelim 21. yüzyılda. Aslında kapitalizmin tanımına içkin olan bir demokrasi açığını bize göstermekte.
1: Yani aslında demokrasi vurgumuz, radikal demokrasi vurgumuz 20. yüzyıla şey diyoruz ya genelde hani yalnızca seçim değil, yalnızca yurttaşlık değil, iktisadi toplumsal anlamda da eşitlikler ve özgürlükler önemli ama aslında liberalizm seçim, temsil ve yurttaşlık haklarına da karşı bir ideoloji ve kapitalizm de tam da bu egemen sistemi ürettiği için, yani yabancılaşmasıyla, sömürüsüyle, baskı aygıtlarıyla, ekonomik ve iktisadi alandaki baskı aygıtlarıyla zaten bunlara da karşı. Bundan dolayı hem 19. yüzyıldaki işte Chartist hareketten genel hak mücadelesine, kadınların kendi

0: kendilerinin için oy kullanma hakları mücadeleleri ve özellikle işçi sınıfının tabii vermiş olduğu toplumsal özgürlükler için vermiş
1: sömürge
0: olduğu
1: haklarının mücadeleleri.
0: Sömürge haklarının mücadelesi çok doğru. Emperyalist, kolonyalist egemenlere karşı bu hakları, bu mevzileri özgürlük ve eşitlik anlamında yine demokrasinin gerçek tanımı gereği ve daha sonra da aslında 1917, 1871 Paris Komünü ve 1917 Ekim aralığında da demokrasinin halkın egemenliği olarak yeniden tanımlanması. Yani yönetenlerin yönetme iradesi. Yani bu sefer başka bir temsil anlayışına doğru vurgu giriyoruz. Buralarda kapitalizm, liberalizm tabii ki de yok.
1: Yani şimdi tabii klasik liberalizm işte Wood niye önemli? Çünkü neoliberalizm de aslında neoliberal karşı devrim gerçekleşirken orada klasik liberalizmin bu antidemokratik ve kitleler karşıtı aslında. Yani kitlelerin toplumsal, iktisadi ve siyasal süreçlere dahil olması eğilimine karşı bariyer örme mücadelesi aslında klasik liberalizm. Sürekli olarak bu oy düzeyinde olabilir, toplumsal reformlar düzeyinde olabilir, ekmek fiyatına nar konmaması meselesine dair olabilir. Sürekli olarak liberalizm aslında kitlelerin yani çoğunluğun bir biçimiyle kendi diktatoryasını, kendi sultasını kurması eğilime karşı mücadele ettiğini düşünüyor. Dolayısıyla hürriyet, serbestiyeti savunmuş oluyor ya da özgürlüğü savunmuş oluyor.
2: Bunu yaparken de bir tür uzmanlar yönetimi öneriyor.
1: Tabii aslında. Uzmanlar, en iyiler bir biçimiyle zaten hani mülkiyetle öne çıkmış ya da başka özellikleriyle öne çıkmış, kendilerini ispatlamış insanların yönetimini savunuyor.
2: Tabii teknik ki, bilgi.
1: Tabii ki böyle bir aristokratik boyutu var kuşkusuz. Fakat 19. yüzyıl boyunca bu demokrasi etrafındaki mücadele sertleşecek yani. Sertleşecek ve liberalizm de dönüşecek, değişecek tabii ki. Yani mesela Jean Bonaparte, Louis Bonaparte çok önemlidir. Çünkü bütün aslında bu hani liberallere ve ne diyelim onlara, muktedirleri şey gösteriyor. Ya genel oy hakkıyla da biz işlerimizi kabaca idare edebiliriz gösteren bir şey haline geliyor. Dolayısıyla
2: bundan korkmayın.
1: Bundan korkulmayabileceğine dair bir takım işaretler veren çok önemli bir politik figürdür aslında.
0: Evet, tabii.
1: Burjuvazinin sınıf tahakkümü açısından vesaire. Ama hani bu tarihsel seyre baktığımızda tabii kritik olan muhtemelen yani bugünkü anlamda, bugün bu kadar yaygınlaşmış olmasının bu fikrin ardında daha çok belki de yani işte iki savaş arası dönem ve sonrasında, yani faşizmin yenilmesi sonrasında hani orada başka bir liberalizm de doğuyor tabii ki. Yani bir takım kitle mücadelelerinden öğrenmiş, ders almış ve hani bir biçimiyle sosyalizme açık, tam olarak açık değil, kapalı ama hani ondan da bir şeyler almış bir liberalizm ortaya çıkmaya başlayacak. Kitlelerin aşağıdan gelen basıncıyla
0: yani bizim
1: birlikte.
0: Bugün zaten o Wikipedia'da, Google'da okuduğumuz tam da senin dediğin o sonuç. Yani liberalizmin bu toplumsal mücadelelerden ve badirelerden öğrenerek o zamana kadarki siyasal ve toplumsal mücadelelerle kazanmışları hakları kendine savurması, aslında kendi kendini tanımlamaya başlaması.
1: Tabii bir tip liberalizm de bu. Aynı zamanda şeyi de unutmayalım hiçbir zaman. Yani Mussolini İtalya'nın en liberal figürlerinden bir tanesiydi. Yani sonra hani total faşizm, totalitarizm onların kullandığı tabirle aşamasını geçtiğinde faşizm başka bir yere evrilecek. 1929 krizinden sonra esas itibariyle. Ama 1920'lerin başında Mussolini gayet yani şey, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinlerci bir figür. Dolayısıyla liberalizmde de o kitle karşıtı, kitle korkusu eğilimi onu faşizme açan bir şey de, eğilim de sergilediğini unutmamak gerekiyor. Evet.
0: Aslında 1929 büyük buhran, tabii ilk önce 1873 ama 1929 büyük çöküşü tabii liberalizmin asıl terbiye eden iktisadi ve toplumsal anlamda, görüşleri anlamında tabii ki de o büyük piyasaların çöküşü. Bir yandan kitlelerin hakları için mücadeleleri var. Diğer yandan da liberalizmin en büyük referans galiba serbest piyasa akidelerinin işlemediğinin aşikar bir şekilde ortaya çıkışı. Orada da tabii rıza üretme pratiklerinin değişmeye başlaması ve aslında 2. İmparatorluk'ta işte Louis Bonaparte döneminde bunun soğurulabileceği ve 20. yüzyıl refah rejimleriyle de yükselen komünizme karşı bir alternatif oluşturulabileceğiyle aslında ona liberalizmi peki terbiye edilmesi denilebilir mi?
1: Kitlelerin terbiye etmesi diyebiliriz tabii ki. Belki böyle bir tartışma yapılabilir kuşkusuz. Sonra da bu kitle basıncının ortadan kalkmasıyla liberalizmin kendi özüne dönmesi gibi bir tartışma da yapılabilir. Ama burada önemli olan tabii şeye dönmek gerekiyor. Yani kapitalizmle kitabında belki de temel derdi olan hani liberalizm bir tür sınıf tavrı olarak, bir sınıf ideolojisi olarak bir kenara koyalım ama kapitalist üretim ilişkileriyle demokrasi arasında aslında ne diyelim, özsel diyebilir miyiz bir tezat ilişkisi olduğu?
2: Evet, yani özel diyebiliriz, içkin diyebiliriz, tanımından kaynaklanan diyebiliriz. Ve biz burada farklı farklı açıklamalar sunuyoruz aslında okurlara. Hani bunun için Poulantzas'ın haber açıklaması farklı, Fraser'ın açıklaması farklı, Graeber'ın açıklaması farklı. Bir taraftan da kullandıkları analiz düzeyleri de farklı. Hani Graeber çok da antropolojik bir yerden bunu getiriyor. Poulantzas ve Simon Clark devlet tartışması üzerinden bunu yapıyorlar. Ve tabii ki yani Poulantzas ve Clark üzerine okurken biz bir taraftan da liberalizmin devlet müdahalesine ne kadar bağımlı, ne kadar muhtaç olduğunu da yeniden hatırlama imkanına sahip oluyoruz. Çünkü hani Poulantzas bunu 70'lerde yazmıştı ve söylediği şey şuydu. Hani kapitalizmin devamı için gereken aslında yeni bir devlet biçimi. Ve o devlet biçimi de aslında bir sürü konuyu tartışma dışına çıkartmaya odaklanmak durumunda. Çünkü o konular tartışmanın içine dahil olduğunda mevcut kapitalizm ciddi bir krize girecek.
1: Aynen. Demokratik karar alma süreçlerinin dışına taşınması gerekiyor.
2: Kesinlikle.
0: Yani 20. yüzyılda aslında bir şekliyle hem toplumsal hareketlerin özellikle 60'larda yaygınlık kazanması, antikolonyal mücadeleler, tekrar bağımsızlık mücadeleleri, köylü mücadeleleri, özellikle çeperde, işçi gençlik mücadeleleri, merkezde bir alternatifin olması vesaire, refah rejimleri çerçevesinde farklı demokrasi özgürlük tartışmaları varken 70'lerden sonra senin dediğin gibi kapitalizmin aslında kendi işleyişinin bariyersiz bir şekilde akmaya başlamasıyla beraber özgürlükler ve eşitlikler konusunda çok ciddi geri adımlar atıyor. Bu da demokrasinin aslında gerilemesi oluyor ki bugün egemen kurumlar bile bunları ifade ediyorlar.
1: Tabii ama biz böyle yaşımız da müsait olduğu için rahat konuşabiliriz. Yani 89'dan sonra bütün hani esen rüzgar biraz neydi? İşte esas itibariyle ilk totalitarizm, kahverengi ya da siyah totalitarizm işte savaşla, İkinci Dünya Savaşı ile ortadan kalkmıştı. Şimdi ikinci totalitarizmde, kızıl totalitarizmde ortadan kalktı. Dolayısıyla elde ne var? İşte hani piyasalar, serbest işleyen piyasalar ve demokrasi, parlamenter demokrasi, temsil demokrasi, adına ne dersek diyelim. Yani elde var olan ve muhtemelen de elde var olabileceklerin en iyisi olan bir demokrasi var. Ve bu dünyaya artık kaçınılmaz olarak yaygınlaşıyor, yayılıyor. Bunun karşısında önünde durmak mümkün değil. Hani böyle bir ne derler, bu rüzgar o kadar güçlüydü ki, yani sola da sirayet etti vesaire. Bütün tartışmalar bunun etrafında, bu yaklaşım etrafında şekillendi. Yani demokrasinin dalgaları, birinci, ikinci, üçüncü dalgalar şeklinde geldiği ve esas itibariyle de demokrasinin işte 90'lı yıllarda genelleşeceği, artık bunun dışında bir tarihsel seçenin olamayacağı tartışmalar çok yaygındı. Biz tabii 2020'li yıllara geldiğimizde bunun tam tersi bir manzarayla karşı karşıyayız. Belki hani kitapta mesela Nancy Fraser'ın olması çok önemli bu açıdan. Yani kendi kendini yiyen kapitalizm.
2: Yamyam kapitalizm. Yamyam.
1: Evet, yani böyle bir siyasal anlamda da demokrasiyle neredeyse bir artık mutlak boşanma sürecine girmiş bir kapitalizm görüyoruz 21. yüzyılın
0: evet,
1: başında.
0: Son 30 saniyemize girdik. Onun için Ömer'e çok teşekkür ediyoruz buraya geldiği için ve aynı zamanda kapitalizmin ve demokrasinin bu zıt anatomisini Metis Yayınları'ndan yayınlanan bu güzel kitapta bir araya getirdiği için arkadaşlarıyla beraber. Ben Doğan Çetinkaya.
1: Ben Fatih Belinsoy.
0: Bir Hakikatin Hikayesi programında Ömer Turan'ı misafir ettik. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
3: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fotih Benlisoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Eylem Aras Uzun'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla. 1-1-2
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
3: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Kazım Uzunoğlu ve Melek Uzunoğlu'na teşekkür ederiz.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bugün İngiliz besteci Andrew Lloyd Webber'e ayırdık programımızı. Kariyeri boyunca tüm zamanların en ünlü 17 müzikaline imza atan besteci, New York Times tarafından ticari açıdan tarihin en başarılı bestecisi olarak gösterildi. Eserleri West End'de ve Broadway'de uzun yıllar sahnelendi. Şimdi eserlerini dinlemeye geçmeden önce kısaca yaşam öyküsüne göz gestirelim. 22 Mart 1948'de Londra'da doğdu Lloyd Webber. Müzikal bir aileden geliyor. Babası Londra Müzik Koleji'nin direktörüydü. Annesi piyano öğretmeni ve küçük kardeşi Julian ise ünlü bir cellist. Lloyd Webber 3 yaşında piyano, keman ve Fransız kornosu çaldı ve ilk bestelerini 6 yaşında yazmaya başladı. 17 yaşındayken Kraliyet Müzik Koleji'nde okurken 21 yaşındaki hukuk öğrencisi Tim Rice'dan bir mektup aldı. Tim Rice, mektupta Webber'in yazdığı şarkılara söz yazarlığı yapmak istediğini söylüyordu. Böylece aralarında yıllar süren bir işbirliği başladı ve ikilinin yazdığı müzikaller klasikler arasında yerini aldı. 3 Grammy, 1 Oscar ödülü, 1 Emmy ödülü, 6 Olivier ödülü ve 1 Altın Küre ödülü sahibi olan Lloyd Webber, 1992 yılında müziğe katkılarından ötürü Kraliçe 2. Elizabeth tarafından şövalye ilan edildi. Sanatçının eserlerini dinlemeye ilk olarak 1978'de Londra sahnesine çıkan ve ardından Broadway'de zirveye çıkan Evita müzikaliyle başlıyoruz. Evita, Arjantin Devlet Başkanı Juan Perón'un eşi Eva Perón'un hayat hikayesini anlatıyor. Andrew Lloyd Webber tarafından Tim Rice'ın metinleri üzerine bestelendi. Arjantin halkının çok sevdiği Eva Perón, İspanyolca küçük Eva anlamına gelen Evita lakabıyla tanınırdı. 33 yaşında kanserden vefat eden Evita, kocasının diktatörlüğü döneminde kadın hakları üzerine çalıştı ve aktif anlamda siyasetin içinde yer almamasına karşılık her zaman siyasetle ve halkla iç içe oldu. İşçi sendikalarının örgütlenmesinde önemli rol üstlendi ve kadınların oy verme hakkı elde etmesini sağladı. Şimdi müzikalin hit parçası geliyor. Don't Cry For Me Argentina. Cellist Julian Lloyd Webber sololara eşliğinde İngiliz Kraliyet Flermen Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası'ndan Andrew Lloyd Webber bestesi Evita Müzikali'nin hit parçası Don't Cry For Me Argentina'yı dinledik. 1980'lerde Tim Rice ve Webber'in işbirliği sona erdikten sonraki Webber'in ilk müzikali Cats geliyor şimdi. 21 yıl boyunca Londra'da şehrin en uzun soluklu müzikali olarak tarihteki yerini aldı. 18 yıl boyunca da Broadway'de sahnelendi. Müzikalin en beğenilen parçalarından biri geliyor şimdi. Memory, 3 ünlü tenörden dinliyoruz. Carrera, Domingo ve Pavarotti söylüyor.

Andrew Lloyd Webber'in Cats müzikalinin hit parçası Memory. Üç ünlü tenörden dinledik. Carrera, Domingo ve Pavarotti. Webber'in bir sonraki hit müzikali ve bugüne kadarki en büyüğü operadaki hayalet, 1986'da Londra'da gösterime girdi ve tarihin en uzun soluklu Broadway gösterisi oldu. Broadway'deki 10.000. performansını 2012'de kutladı. Müzikalin iki hit parçası geliyor şimdi. All I Ask of You ve Music of the Night, Prague Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Andrew Lloyd Webber'in Operadaki Hayalet Müzikali'nin iki ünlü parçasını dinledik. All I Ask of You ve Music of the Night. Webber'in 1993'te sahnelediği Sunset Bulvarı müzikaline geldi sıra. Billy Wilder'ın aynı isimli 1950 yapımı filminden uyarladığı müzikalde yaşlanmış ve yıldızı sönmüş ve geri dönebilmek için her şeyi yapmaya hazır olan eski sessiz film oyuncusu Norma Desmond'ın trajik hikayesi anlatılır. Oyunun With One Look isimli parçasını Yeni Zelandalı opera sanatçısı Kirite Kanava'nın sesiyle Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz şimdi.

Andrew Lloyd Webber'in Sunset Bulvarı müzikalinden With One Look isimli parçayı Londra Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Sanatçı 1970'lerde Varyasyonlar isimli bir albüm çıkarır. Kendi bestelediği parçaları kardeşi cellist Julian Lloyd Webber icra eder. Webber'in Paganini'nin 24. Kapris eserinin teması üzerine 23 klasik cello ve rock orkestrası füzyonu ekleyerek oluşturduğu albümden bölümler dinliyoruz şimdi. Londra Filarmoni Orkestrası'na cellist Julian Lloyd Webber eşlik ediyor.

Andrew Lloyd Webber'in cellist kardeşiyle birlikte yaptığı albümü Varyasyonlar'dan 7 varyasyon dinledik. Şimdi sanatçının iki müzikalinden parçalarla kapatıyoruz programımızı. Jesus Christ Superstar ve Song and Dance isimli oyunların hit parçalarını İngiliz Kraliyet Flermen Orkestrası'ndan dinliyoruz.

0: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, bugün ünlü İngiliz besteci Andrew Lloyd Webber'in bestelerine yer verdiğimiz programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden Opus 94.9'da buluşmak üzere hepinize mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran-13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
4: Stop the first for my honey and I.
0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sayfiye.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye, Arşivden Günümüze İstanbul'da yaz programındasınız. Ben Fatma Zişan Tokaç. Daha önce dinlemeyenler için kısaca bir özet geçeyim. Bu program İstanbul'da yaz mevsiminin ve sıcakların tarihine baktığımız bir program. Çoğunlukla tarihi kaynakları, arşiv belgelerini kullanıyoruz. Ama bir yandan da bunun yanında bir sözlü tarih projesi planlıyoruz. Çünkü İstanbul'da yazların ve sıcakların tarihini tam olarak anlayabilmek için aslında günümüze de bakmak gerekiyor. Güncel deneyimlere ve kayıtlara geçmemiş deneyimlere de bakmak gerekiyor. Bunun için de dinleyicilerden destek alıyoruz. Hatta siz de bu şekilde destek verebileceğinizi düşünüyorsanız İstanbul'da yazlara, yaz sıcaklarının sıkıntılarına ya da yazın keyifli yanlarına, sayfelere, plajlara, metrelere dair hikayeleriniz, fotoğraflarınız varsa sosyal medyadan Sayfiye İstanbul hesaplarına giderek katkıda bulunabilirsiniz. Ancak bugün bu katkıyı birebir burada alacağız. Bugün yalnız olmayacağım programı sunarken. Benim çok uzun yıllardır arkadaşım olan ve aynı zamanda bu programın hayata geçmesine de ilham vermiş olan doğma büyüme İstanbullu ve Çengelköylü Zehra Fatma Çelik bizimle. Kendini tanıtır mısın Fatma Zehra?
1: Merhabalar. Öncelikle düzelteyim. Ben doğma kısmı biraz Denizli doğumluyum ama 3 aylıkken İstanbul'a gelmişim. O yüzden büyüme İstanbulluyum ve İstanbul'u çok seviyorum tabii ki. Bir kere burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım, onu söyleyeyim öncelikle. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Urdu Dili Edebiyatı mezunuyum ben. Aynı okulda İletişim Fakültesine devam ettim daha sonra. Yüksek lisansla devam ettim orada. İletişim uzmanıyım. Neredeyse doğduğumdan beri burada yaşadığım için evet gönül rahatlığıyla İstanbulluyum diyebiliyorum. İstanbul'un kültürünü çok seviyorum. Tarihini okumayı çok seviyorum. Özellikle Reşat Ekrem Koçu'yu takip etmeyi çok seviyorum. Onun yazdıkları İstanbul Ansiklopedisi. Hatta Apaçık Radyo'da yıllar önce Cem Erciyes ve Kansu Şarman'ın sunduğu İstanbul Ansiklopedisi programı vardı. Ben hala zaman zaman çeşitli podcast platformlarından eski bölümlerine dönüp dönüp dinlerim. Hem İstanbul'a dair hem de kentin en göz ardı edilmiş hallerine dair oralardan bir şeyler dinlemeyi, oralardan haber almayı çok seviyorum.
0: Teşekkür ederiz katıldığın için bugün. İstersen önce havalardan başlayalım programımız itibariyle.
1: Evet.
0: Evet, havalar özellikle artık şu noktadan itibaren çok sıcak. Haziran'ın ilk günlerinde 30 dereceleri görmemiştik ama artık şu noktadan itibaren o derecelere ulaştık ve önümüzdeki evet. Hafta da böyle gidecek gibi görünüyor ve hatta uyarılar geldi. Aşırı sıcak uyarıları geldi değil mi? Evet. AKOM'dan geldi, İBB'den geldi ve işte aşırı sıcakların çeşitli getirebileceği sıkıntılardan, güneş çarpmasından, işte sıvı kaybından bahsediliyor. Belirli saatlerde dışarı çıkmamak ya da işte şemsiye kullanmak, şapka kullanmak gerektiği gibi uyarılar yapılıyor.
1: Evet, güneş kremi de kullanmak gerekiyor. Hatta ben MS hastasıyım. Bizim için doktorlar mutlaka ve mutlaka özellikle sabah 10.30'dan sonrayla, yani kendi doktorum mesela öyle söylüyor, 10.30'dan sonra saat 3'e 4'e kadar çok fazla dışarıda olmamak gerektiğini salık veriyor. Çok zorlu günler bizi bekliyor. Bugün de çok sıcaktı zaten hava.
0: Evet, aynen. Çünkü sıcaklara daha dayanıksız gruplar var. Bunların içinde işte çeşitli kronik hastalıkları olanlar, yaşlılar, çocuklar, hamileler başta geliyor. Zaten son senelerde bu uyarıların gittikçe arttığını da gördük. Artık bu aşırı sıcaklar ve sıcak hava dalgaları bir tür afet olarak algılanmaya başlıyor yerel yönetimler tarafından. Bu önemli bence. Sıcak hava dalgası terminolojisinin dilimize yerleşiyor olması da önemli. Evet. Tabii ki bunların iklim değişikliğiyle çok alakası var. Bunun dışında bu sene El Niño döngüsü, El Niño yılında olmamız En son döngüsünün El Niño yılında olmamız dolayısıyla sıcakları daha fazla hissedeceğiz. Onun da üzerine İstanbul gibi kentte yaşıyor olmamız sebebiyle de kentsel ısı adası dolayısıyla zaten sıcakları çok daha fazla hissediyoruz. Bu programda da aslında zaten bu kentin tarihine bakıp kentin tarihinde İstanbullular sıcaklarla nasıl başa çıkmış biraz aslında bunu konuşuyoruz. Belki çok kısa bir özet geçeyim. İstanbul'da sıcaklar ve sıcakla ilgili afetler tarih boyunca zaten çok yaygın. Bunlardan ilk bölümlerde ayrı ayrı bahsettim. Yazla ilgili salgınlardan bahsettim. Su kirliliği sorunlarından bahsetmiştim. En son bölümde de yangınlardan bahsettim.
1: Evet.
0: Tabii yangınlar.
1: Epey enteresandı bu arada.
0: Teşekkürler.
1: Patlıcan, özellikle patlıcan yangınları çok ilgimi çekti.
0: Evet, patlıcan yangınları neydi işte? Aslında yaz mevsiminde patlıcan yemekleri çok sevildiği için mesela bu yemekler kızartılırken, patlıcan kızartılırken evlerde çıkan yangınlardı. İşte yaz ve yangın ilişkisinden bahsetmiştik. Aslında İstanbul zaten yaz kış yanan bir şehir, ta ki ahşaptan betona geçilene kadar. Ancak yazları yangınların artmasının işte birkaç nedeni vardı. Bunlar arasında çeşitli kültürel aktiviteler de olmakla birlikte aslında esas olarak da yazın getirdiği kuraklık. Tabii ki burada çok büyük bir etmen. Buna geçen bölümde çok girememiştik. Geçen bölümde giremediğimiz bir başka konuda aslında yangınla mücadele yöntemleriydi. Çünkü bunlar özellikle Tanzimat'a doğru gelindiğinde ve ilerisinde değişiyorlar. Bunlara bu bölümde gireceğiz ve kuraklık ve işte yağmur sıkıntısı, su kıtlığı bağlamında yine İstanbul'un yaz sorunlarını konuşuyor olacağız. Ama bunu yapmadan önce kısa bir müzik arası vereceğiz şimdi. Bu programda yani en azından bu yaptığımız 5 bölüm boyunca hep bir longa dinletmiş oldum. Neyse, benim kafamda yaz ve longalar ilişkili. Ama genelde de çok klasik icralarını dinletmedim. Bu defa da Nihavent ve Şehnaz Longalar'ın Doğa İçin Çal tarafından seslendirilen, aslında birçok insanın bir araya gelerek ürettiği bir eser olan versiyonunu dinliyor olacağız. Şimdi onu dinleyelim.
1: Hadi dinleyelim.

0: Herkese tekrar merhaba.
1: Merhaba.
0: Apaçık Radyo'da Sayfiye programındasınız. İstanbul'da yaz mevsiminin tarihini, yangınları, kuraklığı konuşuyoruz. Bir önceki bölümde kaldığımız yerden devam edelim. İstanbul'un yangınlarını aslında seyyahlar da çokça metinlerinde kaydediyorlardı. Bundan bahsetmiştik. Hatta Le Corbusier'in İstanbul'a geldiği zaman yazdığı seyahat kitabındaki, anı kitabındaki alıntıları okumuştuk. Ne kadar dehşetli olarak gördüğüyle ilgili İstanbul yangınlarını, evet. Ve hatta ne kadar sıradan da gördüğüyle ilgili. Onun sonunda ise şöyle bir şey diyor, yuvarlak olarak söyleyeceğim. İstanbul'u aslında kişileştirerek de söylüyor, bir kadın zamiri atfederek de söylüyor İstanbul'a, ama İstanbul ölecek diyor, çünkü İstanbul sürekli yanıyor ve yeniden inşa ediliyor diye söylüyor. Ancak Le Corbusier'i utandıracak şekilde aslında İstanbul
1: hala yaşıyor. Evet. İstanbul her dönemde kendini yeniden inşa etmeyi başarmış bir şehirdir.
0: Evet, zaten yangınlarla da çok farklı şekillerde mücadele edildiğini görüyoruz. Öncelikle aslında tabii taşıma suyla yangın sönmüyor. Su sistemlerinin olmadığı bir durumda baltacılar var. Baltacıların ne işi var yangınla?
1: Evet, biraz tuhaf duyuluyor baltacı ve yangın.
0: Baltacıların yaptığı şey aslında evleri yıkmak. Bunlar aslında evleri inşa etmeyi de iyi bilen insanlar. Dolayısıyla evin tam olarak nereden yıkılacağını da biliyorlar. İşte ellerinde halatları, kancaları, baltaları var. Ve bu baltacı birlikleri gidiyorlar, yangının olduğu evi yıkıyorlar. Ancak sadece yangının olduğu evi değil, onun etrafındaki bazen 20-30 evi de yıkıyorlar. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Çünkü daha önceki bölümlerde de bahsetmiştik. İstanbul'da evler ahşap, birbirlerine çok yakın inşa edilmişler. Yangın çok hızlı bir şekilde sıçrıyor ve mahalleleri, bazen neredeyse şehrin yarısını, yarısından fazlasını çok hızlı bir şekilde yok edebiliyor. Dolayısıyla yangın sıçramasın diye henüz yangının erişmediği evleri dahi yıkıyorlar. Ve bu da aslında yine birçok seyyahın kayıtlarına da geçmiş oluyor. Bunu enteresan buluyorlar çünkü.
1: Evet, aslında oradaki rüzgarın taşıyıcı etkisiyle yangının büyümesini engellemek için çok dahiyane bir çözüm herhalde o zamanlar için.
0: Tabii her zaman bunun işe yaramadığına dair kayıtlar da var. Bazen öyle oluyormuş ki o baltalayıp evin temellerini baltalayıp yangının üzerine düşürdüklerini, aslında oksijen girmeyince yangın sönmesi gerekiyor. Ama aksine daha büyüyüp orada yangınla savaşanları, etraftaki insanları falan öldürdüğü vakalar da olmuş.
1: Hı hı.
0: Hatta bunun örneklerinden bir tanesi aslında başarılı
1: yangın söndürme çalışması. Evet.
0: Bir uygulamaların örneklerinden bir tanesi de Türk Mektupları eserini yazan Kanuni döneminde Avusturya elçisi olan, ama aynı zamanda da bir bitki bilimci olan ve hatta Avrupa'ya laleyi ilk götürmüş kişi olan Cezilin Busbeck'in Türk Mektupları eserinde bundan bahsediliyor. Gece nasıl yangın çıkıyor ve nasıl Yeniçeriler bu etraftaki evleri yıkarak yangını engelliyorlar. Bundan bahsediyor. Bu baltacılar tulumba icat olunup da tulumba yangınlarda sıklıkla kullanılmaya başlayıncaya kadar devam ediyor. Ve hatta bu geçiş böyle çok keskin de olmuyor aslında.
1: Peyderpey geçiliyor herhalde, anladığım evet. kadarıyla.
0: Evet. Burada önemli bir nokta var bence. Bunu dönemin vaka ünivisi, tarih yazıcısı Küçük Çelebizade, İsmail Asım Efendi söylüyor. 18. yüzyıl bu. Diyor ki tulumbadan önce evler o kadar çok yanardı ki birçok zengin bir anda fakir olurdu. bir anda işte yetim olurdu. Aslında bir yandan en demokratik bir afet o esnada yangın. Evet, zenginleri de etkileyebiliyor. Hatta padişahı dahi etkileyebiliyor. Yani işte Abdülhamid'in kendi mesela örneğin 2. Abdülhamid'in yangın deneyimleri var. Ve hatta bir kızı yanarak ölüyor bir kıyafeti tutuşmasından dolayı. Paşaların böyle deneyimleri var. Bence bunların enteresan bir tanesi. Yine Abdülhamid'in kalemi diyebileceğimiz Arap İzzet Paşa var. O dönemde sinema yeni gelmiş ve işte Paris'te işte ilk denemeler gerçekleştirilmiş. Osmanlı'ya da getirmek istiyorlar. Abdülhamid'in de buna karşı bir çekincesi var. İşte çünkü filmler, nitrat filmler yangına dayanıklı değiller. Yangın çıkma ihtimali yüksek ve işte elektrik sistemi döşenmesi gerekiyor. Aslında buna karşı çıkıyor. Arap İzzet Paşa kendi evine bu sistemi döşüyor ve filmler izliyor. Ancak işte bir film izlediği bir akşam bu sistem yanıp yani evini ve bahçesini kül ediyor ve işte yani evet çok büyük bir felaket yaşanmış oluyor.
1: Ülkemizin ilk sinema şehidi diyebiliriz belki de.
0: Kendisine bir şey olmuyor. Bir tane hizmetçi ölüyor o yangında. Ancak tabii ki ciddi maddi kayıp oluyor ve birazcık da bu şeyi pekiştirmiş oluyor işte elektriğe karşı tavrı pekiştirmiş oluyor. Ama bu ayrı bir konu. Bunu aslında bir başka bölümde yaz gecelerini konuştuğumuz bölümde konuşacağız. Gece ve elektrik ilişkisi o anlamda önemli. Şimdi tulumbacılara geçeceğiz.
1: Evet, benim sevdiğim bir konu. Çünkü Reşat Ekrem Koç'u da tulumbacılara ayrı bir önem atfeder. Hatta burada yanımda bir kitap var. Yine Koç'unun Kafes Arkası Günahkarları. İzin verirsen oradan bir minik bir şey okumak istiyorum.
0: Tamam, eğer onu okuyabilirsin. Şöyle yapalım. Önce küçük bir müzik arası verelim.
1: Tamam.
0: Birazdan ona gelelim. Çok güzel olur.
1: Ne dinleyeceğiz?
0: O zaman şöyle yapalım. Şimdi tulumbacılardan bahsediyoruz. Aslında böyle onlarla da özdeşleşmiş diyebileceğimiz bir eseri dinleyelim. Fikret Erkay'dan Yangın Olur, Biz Yangına Gideriz.
1: Hadi dinleyelim.

0: Tekrar merhaba, Apaçık Radyo'da Sayfiye programındayız. İstanbul'un yazlarını, yangınları ve yangınlarla nasıl mücadele edildiğini konuşuyoruz. Az önce Tulumba Teşkilatı'ndan önce nasıl yangınlarla mücadele edildi İstanbul'da, bundan bahsetmiştik. Evleri yıkarak mücadele ediyorlardı ya da su taşıyarak kovalarla mücadele ediyorlardı ve bu çok etkili değildi. 18. yüzyılın başlarında bu değişiyor. Tabii aslında bunun öncesinde şöyle bir şey de var. Hollanda'da ilk 1672'de Jan van der Heyden diye birisi bir tür tulumba icat ediyor. Yani su pompası bu. Yangında kullanılabilecek, suyu bir yerden bir yere basınçlı taşıyabilen bir alet. Ve bunun üzerine hatta bir kitap da yazıyor. Ondan sonra Osmanlı'da da işte gerçek ismi David olan Fransız bir mühendis. Daha sonra hatta Müslümanlığı seçiyor. Adı Gerçek Davut Ağa olarak biliniyor. Kaynaklarda da böyle geçiyor. Hollanda'ya da yerleşmiş hatta. O bilinen ilk yangın tulumbasını icat ediyor. Ve bu tulumbanın icadının üzerine de tulumbacılar ocağı kuruluyor. Bu Yeniçerilerin içerisinde bir birlik. Ve tulumbacılar ocağı artık bu şekilde yangınlara giden resmi birlikler olmuş oluyorlar. Ve yangınlarla işte su ve tulumba ile savaşan resmi birlikler olmuş oluyorlar. Evet, ta ki 1826 yılında Yeniçeri ordusu lağvedilinceye kadar. Tabii tulumbacılar birçok açıdan önemli. Hem yangınla savaş yöntemini değiştirmiş oluyorlar. Ve tulumba ocağı itfaiyenin aslında öncüsü olmuş oluyor. Daha sonra itfaiye teşkilatı kurulacak. Ve aslında bu deneyimin üzerine kurulmuş bir teşkilat olacak. Ama diğer yandan aslında kültürel bir önemi de var tulumbacıların.
1: Kesinlikle.
0: Belki, evet, bundan bahsetmek gerekir. Sen de bir Reşat Ekrem Koç'u sever olarak az önce bahsettin. Evet. Çünkü bu tulumbacılar aslında gençler. Ha, özellikle şunu da söylemek lazım. Bu Yeniçeriler lağvedildikten sonra ve tulumbacılar ocağı kalkınca bu tulumbacılık mahalleler düzeyinde yapılmaya devam ediyor. Mahalle tulumbacıları, yani resmi olarak bir görevi olmayan ama bunu gönüllü yapan gençler oluyorlar. Genç oluyorlar. Tabii güçlü kuvvetli olmak gerekiyor böyle bir işi yapabilmek
1: Kesinlikle.
0: İçin. Ve işte bu güçlü kuvvetli kahraman, bıçkın delikanlı, kaytan bıyıklı erkekler, evet, bir şekilde o dönemin kültürünün de ilgisi olmuş oluyor. Maniler, şiirler var işte, onlarla ilgili edebi eserlere giriyorlar. Evet. Sen de öyle bir pasaj okumak,
1: evet,
0: istemiştin değil mi?
1: Çünkü Reşat Ekrem Koçu'nun Bıçakçı Petri, Galata Canavarı Bıçakçı Petri diye çok sevdiğimiz bir kitabı var hepimizin bildiği. Hatta az önce buraya gelirken de Bıçakçı Petri'nin öldürüldüğü sokaktan geçtik. O da enteresan oldu. Bıçakçı Petri her zaman ayağına tulumbacı şıpıdığı giyen biri. Ve ilginç bir anekdot olarak ne yazık ki canavar olarak tanımlanıyor. Kendisi bir katil ve her birini öldürdüğü yerde cinayet mahalline işaret olarak ayağındaki şıpıdıklarını bırakıp gidiyor. Öyle biraz canavar hakikaten bir karakter.
0: Tulumbacılar da biraz böyle kabadayılıkla biliniyor zaten,
1: evet,
0: değil mi?
1: Hatta
0: evet, kontrol edilemez olmakla.
1: Evet, koçu kopuk olarak ifade ediyor tulumbacıları. Çünkü işte ipe sapa gelmeyen, kopuk, biraz işte hani bizim bu dönem için ne diyebiliriz?
0: Bad boy diyebiliriz.
1: Diyebiliriz galiba. Şimdi
0: çünkü bir yandan da ilgi de çekiyorlar yani, evet, bunun yanında.
1: Kesinlikle, evet, çünkü çok yakışıklılar. Yani şu an muhtemelen ben 1800'lerde yaşasaydım bir tulumbacıya aşık olabilirdim pekala. Şimdi seçtiğim pasaj Reşat Ekrem Koçu'nun Kafes Arkası Günahkarları kitabından çok kısa bir alıntı. hikayenin adı Oğlandan Yüz Bulamayan Hanımın İntikamı. İçinde çok kısacık şöyle bir şey geçiyor. Sevdiği tulumbacı oğlana kavuşma imkanı göremeyen paşa kızı bir gün hasta döşeğinde mahremi sandığı dadısına derdini söyler. Dadı kadın şaşırır. Bir paşa kızının yalın ayaklı, baldırı çıplak bir tulumbacıya gönül vermesi büyük rezalettir. Duyulursa küçük hanım dillere destan olacaktır. Aile namusu lekelenecek ve bir tulumbacı sevmiş güzel kızın koca kısmeti kapanacaktır diye bir şey var. Yani aslında ne büyük umutlarla kurulmuş bir teşkilatın mensupları sona gelindiğinde pek de sevilmeyen, makbul olmayan kişiler oluyorlar.
0: Ayak takımı olarak görülen insanlar zaten. Ama bence de bu kitap Kafes Arkası Günahkarları enteresan bir kitap Reşat Akrem Koçu'nun. Çünkü kadın hikayeleri anlatıyor. Ve evet, çok sayıda hani senin anlattığın hikaye gibi işte yakışıklı tulumbacılar, sakalar var mesela. Sakalar da su taşıyorlar. Onlar da yine yeni güçlü kuvvetli olması gereken. Ki hatta günümüzde bile İstanbul'un tarihi semtlerinde yani asansörlü apartmanlara hani su taşımak 5-6 kat zor bir iştir yani. Evet, sucular evet yani epey bununla kaslı. İlgili şeyler, hikayeler çok sayıda var. İşte genelde de şöyle bir bence şey var burada. Genç kızlardan bahsediyorsa böyle daha masum, daha bir de yaşlı ve işte varlıklı kadınlardan bahsediyorsa onlar da böyle birazcık şirret olarak anlatılıyor bu hikayelerde. Ama bence enteresan yanı şu, yani Osmanlı tarihinde kadınların izlerini bulabilmek kolay değil. Bu o anlamda enteresan bir kitap. Ama tam senin dediğin gibi konumuza dönersek bu işte genç bıçkın kabadayı delikanlılar aslında faydalı olsalar da sonra rahatsızlık vermeye başlıyorlar. Ve gazetelerde o kadar da iyi beceremediklerine dair bu işleri, işte yazılar yayınlanıyor, başarısız oldukları da oluyor çünkü çok düzenli de değiller. Dolayısıyla artık onların daha modern bir teşkilatla değiştirilmesi gerekiyor. Bu teşkilat da itfaiye teşkilatı olacak. Tabii aynı zamanda bu dönem daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi bir kentsel yerel yönetimler reformunun olduğu, kentsel reformların olduğu bir dönem. İşte 6. Belediye Dairesi kapsamında da bu konuda çalışmalar yürütülüyor. Tulumbacıların yetersiz kalması sonucu işte daha modern bir teşkilatın kurulması için tabii yine Avrupa'dan destek alınıyor ve İstanbul İtfaiyesi bu şekilde kurulmuş oluyor. Ancak burada bence bir şeye daha dikkat çekmek lazım. Tekrar bir ara vermeden ve başka bir konuya geçmeden önce bunu Osman Nuri Paşa'dan aktaracağım. Tulumba'nın ihdasından sonra yangınlar eksilmedikten mada en büyük yangınlar bilakis daha sonraları vaki oldu diyor. Niye böyle oluyor diye belki bunu düşünmek lazım. Yani şimdi
1: bir fikrimiz var mı bu konuda?
0: Ya evet, bence bu şöyle, tulumba bir gelişme tabii ki daha önceki baltacılara göre. Ancak aynı zamanda bir başka gelişme de kentin nüfusu ve yapılaşması anlamında oluyor. İtfaiye bir gelişme ama kent büyümeye devam ediyor. Kent büyümeye ve daha yakın yapılaşmaya devam ettikçe ve bunların hepsi ahşap yapılar oldukça, hı-hı, aslında yangınlar yine de engellenemiyor. Zaten o da bu şekilde bir sonuç çıkartıyor. Yani diyor ki bu yangınlardan kurtulabilmek için binaları karga inşa ettirmek, şehre bol su getirmek, sokakları, meydanları geniş tutmak gerekir diyor. Zaten bu dönemde Fransız şehir planlamasına ideal modern kent planlaması olarak bakılıyor. Dolayısıyla aslında tam da orada yapılmış olan kent reformunu İstanbul'a taşımak ile ilgili bir arzu ve girişimler var bu dönemde. Tabii bunun yanında suyun, yani şehrin su ihtiyacını karşılamaya dair yenilikler de var. Bunlardan aslında bir miktar dördüncü bölüm olmalı. Ya da üçüncü bölümdü. Üçüncü bölümde bahsetmiştik. İstanbul'un suyunu yönetmek. Evet, yani suyunu yönetmekle ilgili diğer nasıl girişimler olmuştu. Bu arada bütün bu bölümler, bahsettiğim bölümler, çok referans veriyorum. Hepsi Apaçık Radyo'nun web sitesinde podcast olarak yayınlanıyor. Hatta daha sonra metin halinde de yayınlanıyor. Kaynakları ve görselleri içerecek şekilde. Eğer dönüp bakmak isterseniz Apaçık Radyo web sitesinde bütün bunları bulabilirsiniz. Ancak şimdi burada bir mesele daha var. Şehrin altyapısını ve yerel yönetim sistemlerini geliştirebilirsiniz. Ancak bir de kuraklık diye bir mesele var.
1: Afet, afete azamlar.
0: Yani kuraklık zaten başta da söylediğim gibi yazın neden yangınların daha çok olduğunun en büyük açıklaması, en birinci açıklaması kuraklık, yağmur eksikliği. Peki bununla ilgili neler yapılıyordu? Buna geleceğiz ama buraya gelmeden önce tabii ki yine bir müzik arası vereceğiz.
1: Ne dinliyoruz?
0: Bu müzik arasında dinleyeceğimiz grubu bana aslında Apaçık Radyo'da program yapan bir başka arkadaş tanıttı. Grubun adı Turco de Roma.
1: Hangi şarkısı?
0: Şarkının adı Kuraklık İnsanları. Ve bu arkadaşın ismini ve programını da söylemeden geçmeyeyim. Sudasın Meriç, Özdeş Özbay ve Tunay Akmen ile birlikte Onarım Çağı programını yapıyor. Salı günleri 2'de olmalı Apaçık Radyo'da. Şimdi Türkü Drama'yı dinliyoruz.

0: etraftaki insanları sınadı, belirledi kusursuz limanları. Göz yaşı dinmedi sardı limanları. Ufku zehirledi boş konuşanları. Boğunca selleri geride koşanları. Çöktü şehirleri, attı duvarları. Önce kaçanlar başkomutanları.
1: Kimse giyinmedi, kimse soyunmadı. Sonucu belirledi kendi oyunları. Kimse dinmedi, boşuna yorulmadı. Gözleri bekledi çobanı koyunları.
0: Çöktü değirmeni sahte tiranların. Ölümle besledi kuraklık insanları. Kimse dirilmedi kuraklık insanları. Kimse giyinmedi kuraklık insanları. Kimse yenilmedi kuraklık insanları. Ölümle

0: Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dasınız. Sayfiye programında İstanbul'da yaz mevsimini, yangınları, yangınlarla nasıl baş edildiğini ve yağmur sıkıntısında konuşuyoruz. Tabii kuraklıktan bahsetmeden olmaz yangınlardan bahsedince.
1: Bu arada şarkının sözleri ne kadar enteresandı değil mi? Özellikle o sonunda söylediği kuraklık insanları neyle besledi?
0: Ölümle.
1: Çok enteresan.
0: Evet, çünkü tabii ki yani kuraklığın ölümcül sonuçları var. Kentte bu daha çok su sıkıntısı olarak yansıyor ama mesela şimdi ölümcül sonuçları demişken madem, o zaman ben de şu örneği vermeden geçmeyeyim. Buna benzer çok örnek var ama bu bir tane işte gazete küpürü. Aslında bir 1947'den yine yaz mevsiminden bir yangın haberi. Ancak yangın tamam, yangın çok alışıldık İstanbul'da ama söndürülemiyor itfaiye gelmesine rağmen. Niye söndürülemiyor? Çünkü yangın musluklarında su yok. Yangın musluklarında su olmadığı için hatta İngiliz sefaretinden su almak gerekiyor mesela. Bu yangında işte 4 kişilik bir aile, Micho, karısı Tasula ve işte küçük de çocukları var, 2 tane. Karısı yan binaya geçmeyi başarıyor. Tasula, Micho ortadan kayboluyor. Her nasıl oluyorsa çocuklar maalesef annenin gözünün önünde yanıyorlar. Ve çok... aslında itfaiye gelmesine rağmen bu suyun yetmemesinden, su bulunmamasından oluyor. Dolayısıyla evet, yani sistemsel düzenlemelerin de hem burada önemini görüyoruz hem de kuraklığın da sebep olabileceği ölümcül sonuçları da görmüş oluyoruz. Tabii bir yandan şunu da unutmamak lazım, yani İstanbul yağmurda da aslında çok zor bir şehir. Bunu karikatürlerde falan da görüyoruz, işte yağmur çamur olduğundan dolayı böyle tahta bacaklı yürüyenler, hamalların kefesinde gezenler falan. Ama kuraklığın dediğimiz gibi ölümcül sonuçları olabiliyor. Hastalıklara, salgınlara sebep veren sonuçları olabiliyor. Tabii ki aslında bu durumda şeyi sorgulatıyor. Yönetimin meşruiyetini de sorgulatmış oluyor. Bunu bir önceki bölümde yangınlar bağlamında da konuşmuştuk. Mesela sultanın yangın yerine gitmesi Osmanlı İstanbul'unda. Yani bir otorite ve meşruiyet göstergesi olarak bunun beklenmesi. Aynı zamanda da bir tür dini lider olarak da görüldüğü için.
1: Halkı teskin etmek
0: evet,
1: belki.
0: Evet, oradaki varlığın önemi. Zaten bunu kuraklık bağlamında da yağmur dağlarında görüyoruz. Tabii yağmur dağları aslında çok kadim ve evrensel bir gelenek bir yandan. Çok farklı toplumlarda yağmur duası ya da yağmur getirmek için yapılan ritüeller görüyoruz. İşte İslam'da da bunun misalleri olduğu için Osmanlı'da da sıklıkla yağmur duaları yapılıyor. Ve yani bu şöyle dönemlerde de yağmur duasının yapıldığını görüyoruz. İşte diyelim ki savaş kaybedilmiş. Mesela ve işte yağmur duasına çıkılıyor. Çünkü hani bunun bir yağmur bir bereket ve yağmurun yağmaması ise bir Tanrı'nın gazabı olarak algılanıyor ve bir cezalandırma olarak algılanıyor. Dolayısıyla işte bir şeyler kötü gidiyorsa aslında Tanrı'nın gazabını çekmiş olmak. Bu şekilde düşünülüyor ve mesela bu yağmur dualarında işte Şeyh Efendi diyor ki işte rüşvet çok yaygınlaştı. Hani bu yüzden yağmıyor mesela. Benzer bir yaklaşımı yangınlarda da görmüştük.
1: Evet, geçen bir önceki yıllarda bölümde, değil mi? Öyle bir şey oldu.
0: Hayır, güncel olarak yağmur dağlarından bahsediyorsan evet, güncel olarak da aslında zaten hani bu Cumhuriyet döneminde de az çok rastladığımız bir şey olmakla birlikte
1: vardı. Değil mi? Öyle bir şey oldu.
0: Hayır, güncel olarak yağmur dağlarından bahsediyorsan Evet, güncel olarak da aslında zaten hani bu Cumhuriyet döneminde de az çok rastladığımız bir şey olmakla birlikte

0: yağmur duaları gördük. Evet, doğru. Hatta bunlardan bir tanesinde işte ben de dışarıda oturuyordum ve bunu kaydetmiştim. Bu programda hep, yani şöyle yapmış olduk şu ana kadar. Programın en başında bir İstanbul'dan sokak sesleri dinletiyor oldum size. Bu dinlettiğim sesler de aslında takribi olarak 1960'larda kaydedilmiş bir plaktan, Mundo Sound diye Amerikalı bir plak şirketi çeşitli sokak sesleri kaydetmiş İstanbul'dan ve tematik olarak konuya göre seçmiş oldum. Bu günkü sokak sesi de aslında cuma namazından bir sesti. Niye bunu söylüyorum? Çünkü şimdi benim size dinletmek istediğim ses ise benim bir sene önce kaydettiğim bu cuma namazlarının
1: Cuma
0: sonrasında
1: hutbesinde
0: yapılan.
1: mi
0: Aslında
1: yapılan bir
0: şöyle,
1: dua?
0: cuma hutbesinde de yapılıyor ama sonra o kayıt olarak da okutulmuştu. Ben bunu kaydettiğimde akşam vakti olmalı diye hatırlıyorum. Yanımda hatta bir arkadaşımın çocuğu vardı, onun sesleri araya girmiş olacak. Ama kısaca onu bir dinleyelim.
1: Evet,
0: Nasıl bir duaydı
1: ilginç
0: bu?
1: olacaktır.
2: Topraklarımıza zarar vermeyen, sele dönüşmeyen, bolca bereketli yağmurlar ihsan eyle, ikram eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hayat veren Ya Rabbi, yangınlara karşı mücadele eden kardeşlerimizi, görevli ekiplerimizi, güvenlik güçlerimizi sen muvaffak et.
0: Evet, bu ses kaydı 2025 Temmuz'unda hatta bu sadece İstanbul'da değil, Türkiye genelinde okutulan bir yangın duası ve cuma hutbesi olmalı, yanılmıyorsam. Bunu İstanbul özelinde yapıldığı senelerde olmuştu. Tabii ki şuna not etmek gerekir. Artık İstanbul'da öyle mahalleleri yok eden yangınlar olmuyor. Burada bahsedilen yağmur duası aslında orman yangınları ile ilgili daha çok. Ve
1: Evet.
0: kuraklıkla ilgili daha çok. Ormanlar konusuna apayrı bir bölümde gireceğiz. Ona şu an hiç değinmiyorum. Ama bu yağmur duası geleneğinin bu kadar işte sürekli bir şekilde gelmiş olması ya da tekrar canlandırılmış olması önemli bir ayrıntı bence. Bunun Osmanlı'daki uygulamalarının takibini de devlet arşivlerinden yapabiliyoruz ve bunların yine çoğunlukla, yani bahar aylarında da yapılıyor ama yaz aylarında sıklıkla bu duaların yapıldığını görüyoruz. Daha sonra yine İstanbul'un kuraklık yaşadığı farklı zamanlarda da gazete küpürlerinde diyelim ki işte bir caminin inisiyatifiyle işte toplanmış yağmur duası yapan insanlar haberleri görüyoruz. 90'ların sonu, 2000'lerin başlarında.
1: Hatta geçen sene bile vardı diye hatırlıyorum böyle. Özellikle yangınların çıktığı o kurak dönemlerde insanların böyle hani lokal olarak toplanıp dua ettiğini, yağmur duası yaptıklarını hatırlıyorum.
0: Doğrudur. Gazetelerden ben bunu takip ettiğim için gazetelerde bu dönemde özellikle biraz da aşağılayıcı bir dil var aslında buna karşı. Böyle hani
1: Ha.
0: burası İstanbul mu, İstanbul'un mu, bu görüntüleri görüyoruz gibi. Ama tabii İstanbul'un su sıkıntısı da çok gündemde olan bir konu. Ve yani herkesin muzdarip olduğu bir konu. O yüzden önemli. Tabii ki bunun son yıllarda sıklaşmasının, aşırı sıcak uyarılarının son yıllarda sıklaşmasının bir nedeni var. Artık iklim değişikliğinin etkilerini çok net gördüğümüz bir döneme girmiş bulunuyoruz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Şimdi yine küçücük bir ara verelim. Hiç daha önce country dinlememiştik ve bu defa Kanada'dan bir grup gelecek, Lonesome String Band. Praying for Rain dinleyeceğiz. Bu şarkı bence çok güzel anlatıyor yani ne kadar değiştiğini deneyimlerimizin bu anlamda. O yüzden bir müzik arası verelim şimdi.

0: Tekrar merhaba, Apaçık Radyo'da Sayfiye programının bu bölümünün sonuna geliyoruz. İstanbul'da evet. Yaz mevsimi, yangınlar, tulumba teşkilatı, itfaiye teşkilatı, yağmur, doğası, kuraklık gibi pek çok konuyu konuştuk. Tabii bu konuların bir kısmı artık biz İstanbullular için çok alakalı olmayabilir ama bir kısmı da aslında bizim belki çocukluğumuzda yaşadığımız deneyimler.
1: Evet, çünkü aslında şey yani çok uzak bir tarih değil. Ben 90 doğumluyum. 94-95 yıllarında yazları su olmadığı için, yani evde çeşmeden su akmadığı için mahalleye gelen tankerden su doldurmaya gittiğimizi kuzenimle hatırlıyorum, yani hala dün gibi. Dolayısıyla İstanbul'da böyle şeylerin zaman zaman çok uzak bir tarih değil yani görülmüş olması.
0: Evet, yani bence bu önemli bir katkı oldu. Senin işte bir İstanbullu, bir Çengelköylü olarak bu deneyimi de aktarman. Zaten bu programda da biz de aslında dinleyicilerden bu deneyimleri toplamayı çok önemsiyoruz. Tekrar hatırlatmış olayım o zaman bitirmeden önce. Sosyal medyada Sayfiye İstanbul, birleşik olarak Sayfiye İstanbul hesaplarına giderseniz bu projeye nasıl katkı sunacağınızı görebilirsiniz. Yapmaya çalıştığımız şey İstanbul'da çocukluğunuzun, gençliğinizin yazılarının neye benzediğinin bir arşivini, bir haritasını çıkartmak. Eğer katkı sunmak isterseniz Sayfa İstanbul hesabından katkı sunabilirsiniz. Bu programı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programdan itibaren İstanbul'da yazların daha keyifli kısımlarına değinmeye başlayacağız. Hepinizi bekleriz.
1: Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Sayfiye.

0: Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç.
1: Gelecek istasyon Taksim. Havataşı'nın yönetimi.

0: Apaçık Radyo.
1: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
2: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
3: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti.
6: Kedi la müzik.
7: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Kara Mustafa'ya teşekkür ederiz.
9: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Apaçık.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Ben programcınız Çelenk. Bugün iki sanatçıyı birden konuk ediyorum. Nadiren yaptığımız bir uygulama ama güzelce birlikte sohbet edeceğiz. Ezgi Kılınç Aslan ve Serkan Aka, hoş geldiniz ikiniz de.
2: Hoş bulduk.
1: Oldukça kapsamlı bir grup sergisi odağımızda. Dolayısıyla siz biraz bu serginin de sözcüsü konumundasınız ama merak etmeyin, size serginin bütününe dair, yani en azından küratörlerin ya da mekan sahibinin cevaplaması gerekene benzer sorular sormayacağım. Sizin kendi deneyiminize ve pratiğinize odaklanacağız. Çok teşekkür ederim katıldığınız için de. Gündemimizde ikinci edisyonu düzenlenen 10 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek bir grup sergisi var. Ama özel bir grup sergisi, İstanbul'un dışında, hariçten sanatın kavramsal çerçevesine o anlamda da giriyor. Tekirdağ'da Barbare bağlarına bağlı Barbare Stüdyo'nun bir sergisi ve adı da Temas Bölgesi. 14 Haziran'da açıldı. Ben de gidip sanatçılarla orada onlardan dinleme ve onların açılış etkinliğinde onlarla birlikte kutlama imkanı buldum. Barbare Stüdyo, Selin Topsakal'ın kurduğu bir bağ evinde kurulmuş bir sanat mekanı projesi aslında ve 3 senedir de burada bir misafir küratör var, Melis Golar. Başka küratöryel çalışmalarından da aşina olabileceğiniz bir isim. Ama ikinci edisyonunda küratörlüğünü o üstlendi. Hatırlatmak adına ilk edisyon yaklaşık 1,5 yıl önce Hariçten Sanat programında Selin Topsakal'ı ve Melis Golar'ı biraz bu kurum nasıl ortaya çıktı, nasıl kurumsallaştı, nasıl sergiler planlıyorlar ve ilk edisyonun içeriği hakkında bir sohbette izleyiciyle buluşturmuştuk. Şimdi ikinci edisyonu var ve anlaşılan o ki bir üçüncü edisyon daha bizi bekliyor. İleride ona da buradan söz vermiş olalım. Bir grup sergisi, sanatçıların isimlerini hızlıca anıp unutmamayı sağlamak istiyorum. Serkan Aka zaten şu anda konuğumuz. Action Premit, Ayça Ay, Egle Oddo, Elmas Deniz, Ezgi Kılınç Aslan, yine Hariçten Sanat'ta konuğum, birazdan onun işlerine odaklanacağız. Fırat Engin, İrem Apak, Kıymet Daştan, Orkan Telhan, Pınar Marul, Rozelin Akgün, Sinem Dişli, Rabite Rezer, Yasemin Özcan. Hem dünyanın farklı köşelerinde yaşamakta olan Türkiye kökenli isimler var, hem yurt dışından ve tabii ki Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşamakta olan isimler var. Ezgi, seninle başlayalım mı hızlıca? Senin bu temas bölgesiyle ya da Barbara Stüdyo ile yolların nasıl kesişti? Nasıl bir davet vardı? Nasıl bir çerçevede aslında sen çalışmaya başladın? Yani işine geçmeden önce biraz bunun çıkış noktası ve sürecine odaklanalım isterim.
2: Teşekkür ederim önce Çelenk sana ve Açık Radyo'ya böyle bir davet için. Benim sürecim aslında Melis'in bana mail göndermesiyle başladı. Benim Tarabya Kültür Akademi'de korona döneminde yaptığım Vicious Cycle kısır döngü videosunu görmüş ve bundan yola çıkarak hani beni davet etmek istediğini söyledi. Ve ben birazcık konuya, içeriğine baktığımda bir rezidans sürecinin olabileceğini de gördüm de. Ben şimdi bir hazır bir işle oraya katılmak yerine orada bir de bir iş üretmek istedim. Çünkü bu kısır döngü videosu benim için böyle bereketli bir video oldu diyebilirim. Çünkü başka kapılar açıldım. Benim yıllardır biriktirdiğim bir plastik arşivim vardı, ambalajlardan, poşetlerden oluşan ve onlarla bir ilişki kurmaya da başladım o süreçte. Onlarla ilgili böyle bu işler nesnelleşmeye kafamda başladı. Dolayısıyla bu süreçte kısır döngüden çıkmış bir kabuk vardı Berlin'de ürettiğim, kinetik bir şeydi. Bu da orada yine toprakla ilişki kurarak ya da orayla ilişki kurarak bir iş üretmek istedim. Dolayısıyla bu plastik poşetlerden oluşmuş benim arşivimden bir şeyle oradaki aslında keşif gezisine ben toplu olarak katılamadım ama Berlin'de yaşadığım için bir arkadaşım beni götürmüştü. O sırada bağları işte dallarını kesmişlerdi ve o dallar böyle duruyordu üstünde ve şey de çok ilginç geldi. Dallar üzerinde duruyordu ve sonra kadınların toplamasını bekliyordu o dallar. Ben dedim tamam, henüz bir ama dedim kesinlikle bu dallar benim için bir şey olacak, bağ olacak diye düşündüm. Ve Melis'e de bu süreci yani süreç içinde konuştuk. Ve hani oraya da dokunmaya dair, oradaki sanatçılarla birlikte olmak, birlikte aynı havayı teneffüs etmek, birbirimizin işlerini üretirken yan yana durmak, bana bunlar çok değerli geliyor. Her geçen gün bireysellikten kolektifle ilgili meselelere daha böyle önem veriyorum ben de. Ve kendimin de zaten tek başıma ürettiğim işlerin bir kolektif bir şeyinin, geçmişinin olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla bu değerli süreçte orada olmak istedim. İstersen işimin detaylarına sonra gideriz ama
1: Tabii ki. Ama ne kadar
2: bu
1: vakit geçirdin? Bir de şeyi de merak ettim. Bir keşif gezisi olduğundan da bahsetti. Mesela Serkan, sen katılmış mıydın bu keşif gezisine? Ya da senin için
2: Evet.
1: süreç nasıl başlamıştı?
2: Aslında benzer bir şekilde hani Melis bir şekilde işlerimden haberdar oluyor ve benden portfolyomu istedi. Ve bir süre sonra online görüşme yaptık ve bana işte bu sergi metninin ilk halini gönderdi ve böyle bir hani bahsetti işte Barbara Stüdyo'dan ve buna katılmak isteyip istemeyeceğini sordu. Ben de hani hem sergi metni ilgimi çekti hem de açıkçası böyle bir yerde çalışma imkanı çok zihin açıcı olacağını düşündüm. Sonra da işte ilk keşif gezisi, iki tane keşif gezisi yapıldı sanırım topluca yapılanlar. Ben bunlardan ilkine katıldım. Hani benim de ilk hani bağı görmem aslında böyle oldu ve hem Tekirdağ'da işte Barbara'ya da ilk kez gitmiş oldum. Daha önce açıkçası bir bağ ne demek bu konuda çok da fikrim yoktu. Ben
1: Ne
2: de
1: demek
2: böyle
1: peki Serkan? Nasıl, biraz tarif etmek istesen Barbara bağlarını en azından gördüğün kadarıyla neler ön plana çıkıyor sence orada?
2: ya şimdi hani çok işimi sonra anlatırım diye
1: Evet,
2: girmek
1: evet.
2: istemiyorum ama çok onunla alakalı çünkü ben aslında bağ dediğimiz şeyle ilgili tek emin olduğum bir şey bağların rüzgarlı alanlarda kurulduğunu biliyordum.
1: Hı.
2: Yani rüzgar varsa orası iyi bir bağ oluyor. Hani kriterlerden biri bu. Sonra oraya gittiğimde de kocaman bir alanda ve kış döneme gitmiştik. Şimdi hani senin de geldiğin açılıştakinden bambaşka bir görüntüsü vardı aslında. Yani çoğunlukla böyle kahverengi, çamur içerisinde bir alana gittik. Barbara bağları kocaman bir alan aslında ve biz bunun küçük bir kısmında, yani küçük bir kısmı dediğim yaklaşık bir 50 dönümlük bir kısmında
1: Evet.
2: yaşıyoruz. Ama halbuki 350 dönümlük falan kocaman bir araziymiş. Hani bunu algılamakta çok zorlandı. Ve öyle bir yere gittiğinizde de aslında kapalı alanlarda çalıştıkça aslında ölçeğimiz de değişiyor veya görünürlükle ilgili yaptığımız işin görünürlüğüyle ilgili farklı algılarımız oluyor. Oraya gidince bir dakika burada nasıl bir şey yapacağız konusunda bayağı kafam karıştı. Sonra hakikaten bağ ne demek diye de bu arada baktım. Hani ben daha çok böyle bağ işte bağlamakla aynı kökteştir diye düşünüyordum. Değilmiş. Aslında bağ sınırları Farsçadan geliyormuş. Böyle sınırlandırılmış, düzenlenmiş bahçe, toprak anlamına geliyormuş. Daha sonra bahçede
1: Bakarsan
2: bağ.
1: bağ olur, bakmazsan dağ olurdaki bağ yani.
2: Evet. Yani bunun bağlamakla bir alakası yokmuş ama benim için ikisi de hani hem bağlamak fiili de hem de bağın bu kontrol edilmiş alanda işlerimde önemli hale geldi sonrasında.
1: Peki Ezgi, sana da şunu sormak istiyorum. Belki bu vesileyle videonu da anlatma fırsatı bulursun. Hatırladığım kadarıyla, yani sen Berlin'de de yaşadığın için farklı misafir sanatçı programları deneyimine sahipsin. Hani Barbara Stüdyo'da yine de bir rezidans süreci var. Yani Melis Golar da orada bir misafir küratör programına katılıyor. Sizler de oraya yeni iş üretmeye, keşiflere ya da uzunca süre konaklamaya gidiyorsunuz. Aranızda kısa süreli kalanlar var, daha uzun süreli kalanlar var diye anladım. Hani açılıştaki sanatçılarla konuşmalarımızdan. Ya da bayağı aslında üretimini kendi stüdyosunda yapıp mekanı adapte edenler de var. Farklı kategoriler var. Senin de hani geçmişte tam da pandemi dönemine denk gelen, hatırladığım kadarıyla, çünkü o dönemlerde de görüşmüştük. Tarabya Kültür Akademi'de oldukça uzun süreli bir misafirliğim var. Ve bu videoda orada vücut bulmuştu. Tamamen orada ortaya çıkmıştı demesek de hani orada tamamlanmış bir videoydu. Şimdi Barbara Stüdyo'daki temas bölgesi sergisinde gösterilen. O anlamda misafir sanatçı programını, bu her ikisini de, yani stüdyoda da Barbara'da geçirdiğim vakti, Tarabya'da geçirdiğim vakti, o misafirlikleri nasıl değerlendirirsin? Ve Tarabya'da ortaya çıkan iş neydi? Belki bu vesileyle onu nasıl orada sonuçlandırmış oldun, ondan bahsedebilirsin.
2: Şöyle Tarabya'daki süreç tabii senin de dediğin gibi uzun süreli bir süreçti. Bir de aslında normalde 4 ay olması beklenen bir ilk etapta 4 ay olması toplamda 10 aylık bir rezidans süreci. Ama korona olduğu için bize istediğiniz kadar hani kalabilirsiniz gibi bir şey oldu. Çünkü kim gelmek istiyor, kim gitmek istiyor onların hepsi böyle çok flulaştı. Ve ben o süreçte oradaki kalanlar içerisinde tek yalnız kalan kişiydim. Bu yalnızlık meselesinin aslında benim ben çok yalnızım, ben de çok harika yalnızlığımla da çok mutluyum dediğim şeyin aslında çerçevesini benim belirlediğim mutlu bir yalnızlık olduğunu ama her an oradan çıkabilecek bir yalnızlık olduğunu çok iyi gördüm. Yani oradaki şey durum biz 2 ay sanırım ya da 3 ay ben kardeşim o süre orada yaşıyordu o da onu bile davet edemiyordum. Yani oradaki benim belirleyemediğim bir yalnızlık çok farklı bir yalnızlıktı. Ve bunun üzerine ve plastikle kurduğumuz ilişki üzerine biraz düşünmeye başladım. Ve bir uykusuz bir gecede aslında o videonun şeylerini yazdım aşağı yukarı nasıl yapabileceğimi. Ve yine korona zamanı olduğu için normalde çok sıcak bakmıyorlar konsolosluk alanı olduğu için. Benim orada o videoyu çekmeme izin verildi. Ve ben dolayısıyla aslında benim yalnızlığımın bir parçası olan o Tarabya Kültür Akademisi'nin arkasındaki ormanı, her gün yürüdüğüm, zaman geçirdiğim ormanı birazcık daha farklı değerlendirebildim. Ve o videoyu gerçekleştirirken çok güzel deneyimler de yaşadım. Mesela işte orada gece çekiminde inanılmaz ateş böcekleriyle karşılaştım. Onlar benim için çok büyülü deneyimlerdi. Şimdi tabii Barbara'daki süreç çok kısaydı ama iş odaklıydık hepimiz. İşimizi yapmak için gelmiştik ve bir aradaydık. Yani sabah kalkıp herkes işine koyuluyordu. Arada bir birbirimizin ne bileyim işlerine bakıp ya destek attığımız zamanlar oldu. Ben orada o zaman Kıymet vardı. İşte Serkan'la yeni tanıştım. Bunlar hep benim Türkiye'den yeni tanıştığım insanlar. Fırat Keza öyle. İrem varmış Berlin'den. O da oraya geldi. Ayça oralı bir sanatçı. Ben onların süreçleriyle birlikte hani hem de konuşarak çok daha farklı ve yani daha böyle küçültülmüş bir beraberlik yaşadık. Tabii o süreç içerisinde benim şeyim o Tarabya'daki o durumla biraz bağ kurmaktı. Serkan'ın dediği gibi benim de farklı olarak benim çocukluğumuzda benim dedemin bağlarımız vardı. Birazcık aşinayım yani o şeye. Ve topraktan yola çıkarak ben aslında toprağın artık toprak olmadığı dan da yola çıkarak aslında hani bir avuç bir yerde toprağı Türkiye'de aldığınızda içinde neler çıkabileceğini tahmin edebilirsiniz ve birçoğumuz biliyoruz ki plastik de çıkar. Ben oradan hani toprak dediğimiz şeyin artık oradan öyle bir şey olmasından yola çıkarak bir şekilde hem topraktan çıkanı, toprağın bir parçası olan ve bağın bir parçası olan dalla plastiği böyle birleştirmek bir yaratık gibi bir şeye dönmek istedim. Ki dediğim gibi Tarabya Kültür Akademi'de ürettiğim o video yalnız ormanda yaşayan ve plastiklerle devamlı haşır neşir olan bir kadına o bağdan bir göndermeye gibi bir şey oldu. Tekrar bir bağ kurdu orayla diye düşünüyorum, bilmiyorum.
1: Hakikaten kurmuştu. Bir de iki misafirlik programı da bu. Her iki stüdyo ya da rezidans programı da birbirinden çok farklı formatlarda ve sürelerde olsa da ikisi de remote olarak tarif edebileceğimiz yani daha şehir dışında doğayla ilişki kurabileceğin kendi kendine ya da seninle birlikte davet edilmiş sanatçılarla birlikte kalıp işine konsantre olabileceğin alanlar teşkil ediyorlar. Serkan sana geri döneyim. Rüzgardan bahsettin aslında bir tüyo vermiş oldun. Serkan Aka ismini bilenler senin pratiğin içinde sesin ve
2: Evet.
1: müziğin yerini de tahmin ettikleri için şimdi o rüzgar onlara da bir şeyler çağrıştırmıştır, bir beklenti yaratmıştır diye düşünüyorum. Hani tamam önceden çok bağları bilmiyordun ama doğayı biliyorsun, ses manzaralarını tarif edebiliyorsun o noktada. Ona dair deneyimlerin mutlaka ki var. Kavramsallaştırma ya da proje fikri nasıl ortaya çıktı ve neydi ortaya çıkan?
2: Ya bu arada ben hani kırsal bir alanda büyüdüm. Sadece bağ konusunda hani
1: Tabii
2: bağla çok
1: tabii.
2: bir ilişkim yoktu aslında. Şeyde aslında bu keşif
3: gezileri sırasında ben hani daha çok işte müdahale, insan müdahalesinden geçmiş nesnelerle çalışıyorum. Hani buluntu, sıradan nesneler bunlar. Orada da aslında bağın ardiyesinde böyle işte nervürlü inşaat demirleri gördüm ve aslında bunlar formlarıyla çok ilgimi çekti. Çünkü böyle acayip yamulmuşlardı ve asmaların köküne veya asmaların bu işte filizleri var. Tevek, bıyık, sülük dedikleri. Onlara benziyordu böyle. Sonra da benim için ses bazen işlerimin yaparken, seçim yaparken bir kılavuz oluyor. Ve hani seslerine baktım. Sonra seslerini benim için hani yeterli bir sesi vardı. Sonra bunların ne olduğunu soruşturdum. Telli terbiye diye bir sistem varmış asmalarda, bağlarda kullanılan. Bu sistemin artığıymış bu bulduğum demirler. Telli terbiye de aslında asmaları bir formunu disipline eden, verimi artıran bir sistem. Asmaların yerden kaldırıyor. İşte bir form veriyor ona ve işte dallarını birbirinden uzaklaştırıyor, salkımların toprağa değmesini, birbirine dokunmasını engelliyor ve rüzgarın aradan rahat geçmesini sağlıyor. Yani hepsini de aslında benzer bir şekli oluşturuyor bütün asmalarda. Ben
1: Terbiye
3: de
1: ediyor
3: böyle
1: yani asmaları bayağı değil mi?
3: tabii,
1: Telle.
3: evet. Telle terbiye ediyor. Evet, doğru.
1: Ve yapıtın adını da telli terbiye koydum. Belki burada dinleyicilere de söylemek, hatırlatmak da
3: Evet. Benim iki işim var Barbare'de. Biri telli terbiye, diğeri de yer çekimi. Ama bu telli terbiyenin süreci biraz uzun sürdü. Ve hani ben bu demirleri bulduktan sonra da aslında onlarla çalışmak istedim. Ama kendi atölyemde çalışmayı tercih ettim. Bu demirlerle uzun bir çalışma süreci geçeceğini kestirebilmiştim. Ve ben de böyle hep kontrolle karşı aslında biraz daha böyle kaotik, rastlantısal enstalasyonlar yapıyorum. O yüzden de biraz aslında telli terbiyeyi duyar duymaz ve bu sistemi öğrenince ha dedim tamam bu malzemeyle ben çalışmak istiyorum. Ve bunları işte rüzgarla nasıl çalıştırırım başka yöntemler de düşünebilirdim ama yine bu asma, bağlamak falanla ilgili düşünürken de bunları aslında bir şekilde asabileceğimi düşündüm ve farklı asma sistemleri üzerine çalıştım atölyede. Yaklaşık bir ay boyunca bu işte orada salkım diyorum. Kendi içerisinde rastlantısal hareket eden bu düzenekleri oluşturdum. 16 tane salkımdan da işte bu telli terbiye işi oluştu. Bunları atölyede hazırladıktan sonra da bunların asılacağı strüktürü kurmak için araziye döndüm, bağa. Ve orada işte Umut Ballıkaya, stüdyo koordinatörü, onunla beraber hurdacıları dolaştık ve oradan bulduğumuz daha kalın inşaat demirlerinden bu strüktürü yaptık. İşte mesela Umut'la bu işi yaptık. Umut çok meşgulken kıymet kaynaklarını yapmaya başladı. Sonra ben ondan kaynak yapmayı bana öğretti falan. Bir yandan da bu temas bölgesi sanki geçirdiğimiz programın kendisi temas bölgesi sanki oydu işte. Yani gündelik olarak her gün işte sanatçılarla, orada kalan sanatçılarla konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz falan. Hani kelimenin kendi anlamı da aslında bence buna örtüşüyor. Yani ilk işi böyle yaptım.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Oldukça da yani böyle manzaraya bakan, biraz o rüzgarın konumuna da uysun diye tabii bir yere koyuyorsun. O anlamda arkasını da bayağı bağlardan gördüğümüz manzarayı da kendine fon yapan bir iş olduğunu söylemek gerek öncelikle. İkincisi de tabii ki rüzgarın yönettiği ve böyle birbirine temas ettikçe çalan bir tür orkestra var orada adeta. Ama aynı zamanda bunu kontrol etmek, icra etmek de mümkün mü? Perform etmek ya da ne kadar mümkün?
3: Aslında bunu denemek istedim. O yüzden de böyle açılış sırasında işte müzisyen arkadaşım Berke Can Özcan onu davet ettim ve hani onunla beraber bu kontrolü çok zor olan sistemi çalabilir miyiz acaba diye uğraştım. Yani beraber aslında bunu perform ettik. Aslında tam tersi evet bir enstrüman dediğimiz şey kontrolü çok kolay yapılan bir şey biz iyi enstrüman diyoruz. Hani öngörülebilir olması gerekiyor. Bir enstrümanın bir yere bastığınızda oradan ne ses çıkacağını bilmeniz gerekiyor. Bense tam tersi bir yerde aslında kontrolü mümkün olmayan bir sistem kurmaya çalışıyorum ve işte sergi metninde geçen o görünmeyen kuvvetler işte rüzgarın, yer çekiminin yönettiği onlara bıraktığımız bir sistem kurmaya çalışıyorum. O yüzden bunu icrası Kolay değil ama bence icrası da çok zihin açıcı oluyor. Hani bir şeyi bir yerde nerede artık rastlantıya bırakacağınız, vurmak istediğiniz yerdeki nesne başka bir yere gitmiş çoktan. Orada bir boşluk oluyor ve onu kabul etmeniz gibi bir şey söz konusu.
1: Tekirdağ'daki Barbare Bağları'na bağlı Stüdyo Barbare'deki grup sergisi Temas Bölgesi'ni konuşuyoruz. 10 Eylül'e kadar devam ediyor. Serkan Akan'ın işlerinden bayağı bahsetmiş olduk. Ezgi Kılıç Aslan da bizimle birlikte. Ona geri dönmek istiyorum hemen hızlıca. Ezgi, senin yerleştiğin mekan da enteresandı. Şimdi biz böyle bağ, doğa, temas vesaire konuşurken ve Serkan işinden de bahsederken hani araziye müdahale eden, ondan yola çıkan işler falan daha çok gözümüzde canlanıyor ama kapalı mekanlar da var. Zaten senin hali hazırda davet edildiğin video işi yani ihtiyacı gereği kapalı bir mekana yerleşmek adeta durumunda. Tabii ki başka şeyler de denenebilir de. Sen nasıl bir mekana konumlandın ve orada ürettiğin işi nasıl yerleştirdin? Biraz ondan bahseder misin?
2: Tabii. Şimdi evet, keşif gezisinde o dalları gördüm, bir şekilde neler yapabilirim onunla ilgili çok bir fikrim yoktu. Ama hakikaten o depoyu görünce ben o traktörlerle falan, ben öyle sanayi alanlarını yani çok beğeniyorum ve hakikaten oranın içinde böyle bütünleşecek bir şey çıkarabileceğimi düşündüm ve dediğin gibi videodan dolayı da en uygun yer orası gibi geldi. Keza Melise de öyle gelmiş. Ve ilk önce orada bulduğum büyük bir dal parçasını yine rica ettim, ayırdıkları işte bağ bozumundan kalan dal parçalarıyla birleştirmeye başladım ben. Ve bu arada ben de atölyemde, Berlin'deki atölyemde bu süreci düşünürken sanki böyle bir orada bir yaratık, bir şey yaratma hissi böyle bir vardı. Ve ben yaratığın yüzünü, çok komplike bir süreçten geçeceği için, çünkü orada çok böyle bir sürü poşetten toplanmış, parçalanmış, böyle ben kesiyorum ilk önce. İlk önce bozuyorum, sonra tekrar birleştiriyorum bunları ve bu birleştirme sürecinde çok ince kendimce detaylar düşündüm tabii. İşte bir erkeklerin olduğu bir alan var. Ondan sonra ne bileyim, mesajlar çok. Çünkü poşetlerde mesajlar çok. İşte sıfır atık diyor. Ben onları böyle biraz keserek ederek böyle birbirlerinden böyle bir mesajları da kırdım. Ama bir yandan da hani o üzerine yazılan şeylerin ne kadar boş olduğu falan fikri de tabii ki var. İşte sıfır atık değil tabii ki yani. Ama bunun bir yüzü olması, yani çünkü toprağın bir yüzü var diyoruz, yer yüzü diyoruz falan, bu temas bölgesi konseptine de böyle birazcık dokunan bir yerden. Sonra işte o bedenini orada oluşturdum, o dediğim gibi dallarıyla. Ve aslında yani böyle nasıl başladım, hani çok dala uygun bir şekilde gidiyorsun ama şeyi yaparken biraz kendimi kuş gibi hissettim. Çünkü orada evde böyle yatarken böyle bir kuşun dal taşıdığını görüyordum. Ben de hakikaten bir kuş gibi onu onun üstüne. Benim tek farkım silikonla onları tutturmak oldu. Ve böyle bir vücut çıktı. Ve Türkiye, Berlin'den o plastik poşetlerimi ben kesmiştim, ayırmıştım. Onları böyle kendimce böyle bir sıralaması ve ayrıştırılması var. Ve onları daha ne yaratacağım tam da emin olmasam da şeyler yazmıştım. Kuyruk, beden, işte en uç kısım, gözler falan yazmıştım. Ve gerçekten bir şekilde o orada bir şekilde bir bedene dönüştü. Bizi gözetleyen bir Mümtaz karakteri çıktı. Yani Mümtaz da birazcık böyle yine o içindeki poşetlerden çıkan bir isim. Hatta Serkan da oradaydı. Süreç orada bir börek, bizim işimiz vardı. Bir süre o olacaktı ismi neredeyse. Ama bir yaratık olduğu için bir böyle bir şey olması gerekiyordu. Dolayısıyla bir Mümtaz karakteri çıktı. Mümtaz, aslında ben şöyle bir şey düşündüm. Ben de Serkan'la bizim bazı işlerimiz orada konuşunca da ortaya çıktı. Bizim yakınlıklarımız var. Mesela Serkan'ın yaptığı bir, ben şeyde görmüştüm. Talim yok, bir Beyoğlu'nda
3: Kıraathane.
2: bir yerde. Evet,
3: Evet.
2: camdan oluşmuş böyle hareket eden bir nesne. O benim aslında yine kısır döngüdeki o mankenin üzerindeki bedenin şeyini ben ondan bir obje yarattım, kinetik bir obje. Aslında aynı yerlerden de konuşuyoruz. Dolayısıyla bizim orada tekrar bir araya gelmemiz hakikaten iyi bir temas da oldu. Ve bu temas eminim ikimiz için de buralarda kalmayacak. Bir sürü değişim içine girdik, fikir alışverişi içerisine girdik. Yani bu fikrin oluşma sürecinde ne bileyim Serkan benim çalıştığım o depoya gelip orada bir gözüne bir şey kestiriyor falan, onu çalması, işte benim o an onu kaydetmem falan, bunlar bence çok değerli deneyimlerdi.
1: Herhalde en büyük
2: Birbirimizle
1: amaç da
2: dokunarak.
1: buydu zaten bu
2: Evet.
1: sergide sizi bir araya getirmekten. Yoksa işler hazır da getirilebilirdi ya da sizle ayrı ayrı da çalışılabilirdi. En azından üretim ve serginin ayağa kalkma sürecinde bir beraberlik, bir stüdyo deneyimi, bir alan deneyimi var. Süremizin sonuna geldik bile ama kısacık Serkan'ın diğer işinden de bahsetmesini rica edeceğim son kalan birkaç dakikamızda. Onu atlamışız, ondan bahsetmişiz gibi olmasın. Serkan, kapanışı senle yapalım mı?
3: Tabii. Çok kısa sadece böyle şey hatırlıyorum. Orada sadece hani bizim bu temasımız diğer sanatçılarla değil, orada çalışan insanlarla da oluyordu.
1: Tabii
3: İşte
1: ki.
3: Ezgi kırmızı poşet bulamıyorum, kırmızı poşet eksik falan derken orada işte mutfakta çalışanlardan o şeyi poşet oradan geliyordu. Ben işte atölyeye gittim, ben de orada plastik bir şey var, o işine yarar mı diye soruyorum. O ya bu güzel ama ben bunu kıyamam, bunu başka bir şey kullanacağım. Böyle bir şey, hani o süreçte başka bağlantılar, temaslar da oluyordu. Hani bütün 24 saati beraber geçirmenin bunda çok büyük etkisi var bence. Hani yemeği de beraber yemenin deyip öyle diğer iş işte yer çekimi, o tamamen ben Bağda çalışmaya doyamadığım için ilk işimi gidip kurdum ve bir kez daha gitmek istiyordum ve bunu bahane ederek aslında gittim oraya. Ve hani orada tarlalarda yanına çıkartılmış taşlar vardı. İlk işimde rüzgarın yönettiği bir iş yaparken, ikinci işimde rüzgarın yanı sıra acaba yer çekiminin de yine görünmeyen diğer kuvveti kullanabilir miyim acaba diye düşünüp bas gitar tellerini bu bulduğum taşlarla akord ettim. Herhangi bir standart gama uymayan, aslında tamamen bu taşların ağırlığıyla oluşmuş bir ses düzeneği var. Yine rüzgarla çalışıyor. Hani diğer kullandığım malzemeler, bu tellere vuran parçalarda fıçı çemberlerinin parçaları ve bunu böyle oradaki yine bağdan çıkmış çok büyük bir kayanın üzerine yerleştirdim. Kayanın da ortasında böyle bir çimento ile kapatılmış yarık var. Bu işi kurduktan sonra Melis dedi ki, jeolojide temas bölgesi farklı tür kayaçların arasındaki sınır bölgesine de temas bölgesi deniyor. Ve ben de bu aslında alttaki kaya ile bu asılı duran kayalar arasındaki o küçük boşluğa kafamda, aa bak burası temas bölgesi olabilir veya alttaki büyük kayanın arasındaki o beton dökülmüş alan, beton da bir tür kaya, insan yapımı bir kaya, onun arasındaki bir bölge olabilir diye bunları düşünmeye başladım. Ve böyle hani sanatçılar da birbirlerinin işleri hakkında küçük daha sonra okumalar yapmaya başlıyor. Bence bu çok zenginleştirici bu programda. Öyle.
1: Tamam. Teşekkürler. Programın sonuna gelmiş olduk. Melise ve Selin'e ve bütün tabii ki Barbara Stüdyo ekibine de buradan selam gönderelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
4: Afrika!

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Kara Mustafa'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.
2: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Biricik Arcan'a teşekkür ederiz.
5: Dünyanın cazı.
6: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Programımızda çok yeni yayınlanan bir single ile başladık. Bir caz klasiği Angel Eyes parçasını. İtalyan piyanist Antonio Farao'nun dokunuşuyla, tuşesiyle dinledik. Çünkü bugün programımızda 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında 7 Temmuz'da İstanbul'da dinleyeceğimiz, Joe Lovano ile dinleyeceğimiz Antonio Farao var. Aslında bu ikilinin yaptığı bir albüme kulak vereceğiz ama ben önce sanatçının çok yeni yayınlanan single ile başlamak istedim. Piyanoda Antonio Farao, basta Carlo Bavetta, davullarda Pascal Fiore ve saksafonda Rafael Fiengo vardı. Antonio Farao, çağdaş Avrupa cazının önde gelen isimlerinden ama New Yorklu caz müzisyenleriyle de aynı sahneye aldığı Jack DeJohnette, Chris Potter, Joe Lovano, John Patitucci gibi ustalarla kayıtları var. Ve biz bu yıl dediğim gibi onu haftaya Salı günü İKSV İstanbul Caz Festivali'nde saksafonun büyük ustası Joe Lovano ile izleyeceğiz. Tabii Antonio Farao hem bir Akdenizli rizmi var ama o ana akım post-pop caz geleneğini de hiç bırakmıyor onun güçlü temsilcilerinden. Bugün sizlere 2013 tarihli Joe Lovano ile yaptığı Even albümünden parçalar çalmak istiyorum. Burada tabii ritim bölümünde Ira Coleman ve Jack DeJohnette de var. Kadro müthiş. Hemen vakit kaybetmeden albümün de açılış parçası olan Another Way ile devam edelim.

Evet, Another Way'de dinlediğimiz parça ve tabii sanatçıya tenor saksafonda Joe Lovano, basta Ira Coleman ve davullarda Jack DeJohnette eşlik ediyordu. Even albümünden parçalar dinlemeye devam edelim. Şimdi bu albümle aynı ismi taşıyan parçayı dinleyelim. Oğluna hem bu özel eseri hem de albümü küçük oğluna ithaf etmiş sanatçı. Kadro tabii işte Antonio Farrow American Quartet ismini veriyor. New York'ta kaydedildiği için bu albüm. Ve bir de dörtlüye ilave bu parçada konuk sanatçı Judy Silvano'ya kulak vereceğiz. Sözsüz vokal performansıyla. İşte o melodinin duygusal derinliğini biraz daha arttıracak modern post-pop unsurlarını Amerikan caz geleneği ve Avrupa'nın o özgür melodik yapısıyla birleştirdiğini belirttiği parçayı dinleyelim şimdi. Even.

Evet, Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda İtalyan piyanist Antonio Faraò ve tenor saksafoncu Joe Lovano'nun başı çektiği dörtlüyü Even albümünde dinliyoruz Ira Coleman ve Jack DeJohnette ritim bölümüyle. Çünkü önümüzdeki hafta Salı günü 7 Temmuz akşamı İstanbul İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde işte günümüzün en iyi caz müzisyenleri arasında kabul edilen iki büyük isim Joe Lovano, Antonio Faraò festival için İstanbul'da buluşacak. Zaten Joe Lovano'yu anlatmaya gerek yok. Bugün Antonio Faraò işte Avrupa cazının Amerikan post-pop geleneğiyle o güçlü bağ kurmayı sürdüren, tercih eden piyanistlerinden ona kulak veriyoruz. Bir de teknik ustalığına, besteciliğine kulak veriyoruz. İstanbul'a Explorations projesi kapsamında geliyorlar. Jonathan Blake davullarda olacak. Ira Coleman basta yine. Evet, şimdi bu Even albümünü dinlemeye, oradan eserler dinlemeye devam edelim. Sonir

Sonir idi, Antonio Farao bestesiydi. Allmusic müzik portali İtalyan piyanist Antonio Farao için olağanüstü piyanist sıfatlandırması yapmış. 1965 Roma doğumlu sanatçı, 80'lerde Milano'daki Giuseppe Verdi Konservatuarı'nda eğitim görmüş ve caz müziğine olan derin sevgisini gençlik yıllarının çok başında kulüplerde geliştirilmiş. Dark Blue Notes'ta sevgili Burak Sülünbaz'ın bir röportajı var. Antonio Farao ile yaptı ve ona Explorations projesi İstanbul Jazz Festivali kapsamında dinleyeceğimiz bu projeyle Joe Lovano ile kaydettikleri Even albüm arasında nasıl bir benzerlik olacak diye sormuş. Sanatçı da işte biz de bugün dinlediğimiz bu Even albümünden bazı parçalar çalacağız ama Explorations projesi aynı zamanda bu yıl doğumlarının 100. yıl dönümlerini kutladığımız Miles Davis ve John Coltrane'in müziğiyle de ilgili demiş. Bakalım biz de 7 Temmuz Salı akşamı İstanbul'da bu sanatçıların, dev sanatçıların müziklerini Antonio Farao, Joe Lovano dörtlüsü nasıl kendi müzikleriyle bir araya getirecekler. Birlikte keşfedeceğiz herhalde. Even albümünde de işte John Coltrane'in Giant Steps'ini yorumluyorlar. Şimdi buna kulak verelim.

Evet, Giant Steps'i. Bir de Antonio Farao, Joe Lovano, Ira Coleman ve Jack the Giant'ten dinledik. Ve şimdi bir kez daha Antonio Farao'nun besteciliğine dönelim. Percasso, İtalyanca'da tesadüfen anlamına geliyormuş. Şimdi dinleyeceğimiz eserin ismi. Ancak müzikte hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, güçlü etkileşim, dikkatli dinleme, anlık yaratıcılık üzerine kurulu bir topluluk anlayışı olduğunu belirtiyor. Birlikte dinleyelim Percasso.

Evet, bugün Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda önümüzdeki hafta İstanbul'a gelecek Antonio Faraon'un eserlerine kulak verdik. Son parçamıza geliyoruz ama öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Çok daha iyi haberler alacağımız bir hafta dilemeye devam ederken son parçamız Antonio Faraon'un 2000 yılında A&R Records etiketiyle piyasaya sürdüğü bir toplu bir caz albümünden olsun. Yine post pop tarzını işte o enerjik, ritmik, armonik olarak bir araya getirdiği bir albüm. Kadroda Yıldızlar Karması gibi dörtlüsü. Piyanoda Antonio Faraò, saksafonda Chris Potter, basta Drew Grass ve davullarda Jack DeJohnette eşlik ediyor. Ve biz onun standartları olan sevgisini biliyoruz Antonio Faraò'nun ve Duke Ellington'ın unutulmaz karavanıyla veda etsinler. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
4: Askeri uğurluyorlar.
5: Bu ne lan böyle akşam akşam? Oğlum cenazemiz var içeride. Bekle.
6: Abi gözümü seveyim, inmeyin aşağı. Ne olursun inmeyin, gitmeyin.
5: Yukarıda cenaze var.
7: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
8: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti.
9: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
10: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.

0: ölümüne neden olabilir. Bir de özellikle kutup ayıları. Onların buzluğu eriyebilir. Ve böylece suyun içinde kalıp ölebilirler. Lütfen çevreyi kirletmeyin. Hoşça kalın.
1: Apaçık Radyo.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 29 Haziran 2026 Pazartesi. Sizlerle Tema Vakfı Ankara Gönüllülerine yönelik tutuklamaları, Birleşik Devletler Ulusal Bilim Vakfı'nın okyanus gözlem sistemini kapatma kararından geri adım atmasını, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu UNICEF'in çocukların iklim risk haritasını, neslinin tükendiği sanılan dev güneş yıldızı türünün Kaliforniya açıklarında yeniden görülmesini ve Avrupa Çevre Ajansı'nın çayır kelebeklerinde yaşanan büyük kaybı belgeleyen verilerini ele alacağız. İlk durağımız Türkiye. Önemli bir hukuk ve sivil toplum meselesi. Tema Vakfı, 23 Haziran Salı sabahı başlayan ve Ankara İl Temsilcisi temsilcilik çalışanlarıyla gönüllülerin gözaltına alınmasına devam eden süreci kamuoyuyla paylaştı. 25 Haziran gecesi itibariyle aralarında Ankara İl Temsilcisi'nde bulunduğu 14 kişi hakkında eylem yapma ihtimaline binaen tutuklama kararı verildi. 16 kişi hakkında ise soruşturma süresince adli kontrol ve konutu terk etmeme kararı uygulanıyor. Tutuklanan gönüllüler ve çalışanlar 3 Haziran 2026'da Nallıhan bölgesinde endemik türleri inceleme amacıyla düzenlenen bir doğa gezisine katılmıştı. Geziden dönüşte verilen bir mola sırasında bölgede vakıfla hiçbir bağlantısı bulunmayan bir eylem olduğu görülmüş. İhtiyaç için inen 1-2 kişi dışında otobüsten kimse inmemiş ve sonra da yola devam edilmişti. Sonrasında yapılan kimlik kontrolleri soruşturma kapsamına alındı. 28 Haziran itibariyle 8'i kadın, 5'i erkek, toplam 13 gönüllü ve çalışan Sincan Açık Cezaevinde tutuklu bulunuyor. 8 kadın gönüllü 13 kişilik bir koğuşta birlikte kalıyor. Bugün 29 Haziran kapalı görüş günü. Yalnızca avukatlarla birinci derece yakınlar görüşebilecek. Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, hayatını başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunmasına adamış, meşru zeminde barışçıl yöntemlerle çalışan gönüllülerimizin en kısa sürede özgürlüklerine kavuşmalarını diliyoruz dedi. Ataç, yargı makamlarının süreci tüm yönleriyle ve adil biçimde değerlendireceğini umduğunu paylaştı. Gönüllülerin ve çalışanların masumiyetine inandıklarını söyledi. Avukatlar bugün tutukluluğa itiraz dilekçesi sunacak. Tema Vakfı 35 yıldır Türkiye'nin dört bir yanındaki 1 milyon 250 binden fazla gönüllüsüyle toprak, su ve doğal varlıklarını korumak için hukuk, bilim ve şeffaflığa dayanarak çalışan bir kurum. Herhangi bir siyasi oluşumun tarafı olmayan Tema, sürece destek için 20 kişilik bir ekiple şu anda seferberlik halinde. Çevre alanındaki sivil toplum kuruluşları ise gözaltı ve tutuklamaların sivil toplum çalışma alanını daraltma kaygısını dile getirmekle kalmadı. Aynı zamanda pek çoğu kamu hizmetinden emekli 60 yaş üstü doğa sevgisiyle hareket eden gönüllerin tutuklanması, kolluk kuvvetleri ve ilgili kamu düzeninden sorumlu kurumların yetkinliğinin de sorgulanmasına yol açtı. İkinci haberimiz Amerika'dan. Sivil toplum baskısının kazandığı bir dönüş var. Birleşmiş Devletler Ulusal Bilim Vakfı, NSF, Trump yönetiminin okyanus gözlem girişiminin büyük bölümünü kapatma planlarından geri adım attığını açıkladı. Yüzlerce şamandıra ve sabit ölçüm cihazından oluşan bu sistem, okyanus bilimi ve iklim değişikliği için kritik veri sağlıyor. Bazı cihazlar daha önce sökülmüştü. NSF artık ekipmanının bakımının ardından yeniden konuşlanacağını belirtiyor. Kararın değişmesinde iki partiden milletvekillerinin ortak çalışması ve bilim camiasının baskısı belirleyici oldu. Avrupa sıcaktan kavrulurken karardan dönülmesi için parti gözetmeden kararlardan geri dönülmesi belki Türkiye'de de partiler üstü politika için ilham olur. Üçüncü haberimiz Birleşmiş Milletler'den. UNICEF çocukların iklim risk raporu 2026'ya göre dünyada hemen hemen her çocuk kuraklık, aşırı sıcak, yangın, kum, toz ve tropikal fırtınalardan en az birine maruz kalıyor. Birçok çocuk birden fazla tehlikenin üst üste etkisi altında. Yoğun kuraklıklar tarımı vurup gıda güvensizliğini derinleştiriyor. Kuru bitki örtüsü yangınları besliyor. Yangınlar hava kirliliğini ağırlaştırıyor ve toprak şiddetli sel ile savunmasız kalıyor. Sellerse okul, hastane ve evleri yıkarak topluluğun yerinden edilmesine ve su yoluyla bulaşan hastalıkların yayılmasına yol açıyor. UNICEF, uyum yatırımlarında çocuk odaklı planlama talep ediyor. Dördüncü haberimiz Kaliforniya'dan. Biyolojik çeşitlik adına bir umut. 10 yıl önce büyük ölçekli kitlesel ölümle yok olduğu sanılan dev güneş yıldızı, bisiklet tekerleği büyüklüğüne ulaşabilen ve 24 kola sahip büyüleyici bir tür. Kaliforniya açıklarında düzenlenen yıldız arama seferinde yeniden gözlendi. Toplam 18 birey kayda alındı. Ölümlere yol açan mikrop Vibrio pechtenichida'nın baskısına rağmen hayatta kalan koloniler bulunuyor. Bir deniz bilimcisi anı şaşkın bir paleontoloğun bir dinozor görmesine benzer sözleriyle anlattı. Ve programımızın son haberi Avrupa'nın çayırlarından geliyor. Avrupa Çevre Ajansı'nın yayınladığı Çayır Kelebeği Endeksine göre 1991 ile 2023 yılları arasında Avrupa'nın çayır kelebeklerinin yarısından fazlası yok oldu. Bu türler hem doğal değerleri hem de tarımsal polinizasyon hizmetleriyle kritik önemde. Aynı zamanda ekosistem sağlığının da habercisi konumunda. Çayırların ortadan kaldırılması, kimyasal gübre ve böcek ilacı, yoğun tarım, yapılaşma ve iklim değişikliğinin bu kaybın başlıca nedenleri arasında olduğu gösteriliyor. Çayır kelebekleri alarm veriyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. 29 Haziran 2026 tarihli yayınımız bu. Saving Grace ile başladık. Efsanevi İngiliz müzisyen Robert Plant'in son stüdyo albümüydü bu. Onun açılış parçası Chevrolet kulaklarımızdaydı. Robert Plant'in Suzy Dian'ın başını çektiği ekiple oluşturduğu ve 2025 yılında yayınladığı albüm bu hafta İstanbul'da canlı canlı seslendirilecek. Zira Caz Festivali kapsamında Robert Plant bir kere daha İstanbul'a geliyor ve önümüzdeki günlerde Harbiye Açık Hava sahnesinde, Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde izleyicilerle buluşacak efsane müzisyen. Bu hafta biz evet Saving Grace'e ağırlıklı kulak veririz diye düşündük. Haftanın albümü diyemesek de Robert Plant külliyatını yeniden duyacağız. Geçen haftadan başlamıştık Caz Festivali'nin hazırlığını yapmaya. Marcus Miller parçaları dinletmiştik sizlere. Zira festivalin açılışı yarın Miller tarafından gerçekleştirilecek. Miles Davis repertuarını Miles Davis'te çalışmış müzisyenlerle yorumlayacak büyük bir gösteriye imza atacak müzisyen. Evet, bu hafta o açılışı yaptıktan sonra gerçekleşecek pek çok büyük konserden birisi ve bizim için en öne çıkanı da Robert Plant konseriyken hep birlikte hatırlayalım istedim. Saving Grace, bir yandan albümün ismi, bir yandan Robert Plant'in son 6-7 yıldır çalıştığı grubundan adım Nonesuch etiketiyle ortak albüm yayınladılar geçtiğimiz günlerde. 2019'dan 2025 yılına kadar yaklaşık bir 5-6 senelik aralıkta kaydedilmiş parçalar bunlar ve evet hepsinin cover olduğunu, yorum olduğunu söylemek lazım. Amerikanının folk müziğinin, blues'un klasiklerini yeniden yorumluyor. Robert Plant prodüksiyonuna da el attığım Saving Grace albümünde açılışta yer alan parçada Joe McCoy ve Memphis Minnie'den bildiğimiz bir kayıttı, bilinen bir kayıttı. Chevrolet ismini taşıyordu. Evet, ilerleyen dakikalarda albümün ikinci parçasına As I Rolled Out'a da kulak vereceğiz ama şimdi kentten notlarımıza geçme zamanı. Açık Dergi'de Caz Festivali'de dahil olmak üzere 29 Haziran 5 Temmuz haftasında kültür sanat çevresinde olup bitenlere bakacağımız bültenimize başlıyoruz. Saat 6 ile 7 arası pek çok etkinlik önerisi aktaracağız sizlere. Artık kültür sanat çevresi için bir nevi sezon finaline yaklaştığımızda söyleyebiliriz. Caz Festivali şehirde büyük bir ağırlığa sahip olacak tabii ki önümüzdeki günlerde ama yavaş yavaş kent duruluyor ve İstanbul ve çeşitli aslında pek çok şehrimizde kendini yaza teslim ediyor. Bu hafta itibariyle Caz Festivali'nde takibini yaptıktan sonra yavaş yavaş müzik ağırlıklı yayınlarımıza da geçeriz diye düşünüyorum. Bülten'de artık tek tük etkinlikler var çünkü. İşte ben bu hafta için önümüzde duran bu tek tük etkinlikleri sizlere saat 7'ye kadar geçecek sürede aktaracağım. Robert Plant ve ekibinden parçalar da bu sırada bizlere eşlik edecek. Saat 7 itibariyle köşelerimizin yayını başlıyor tabii ki. Kent takvimini hep birlikte duyup değerlendirdikten sonra güne bakan iletilerle sürecek yayınımız. 64. yayın dönemi itibariyle aramıza katılan Işıl Çoban'la Erdönmez'e bırakacağız mikrofonu. Bu hafta programda Dünya Sosyal Medya Günü'nü işliyoruz. Güne bakan iletiler biliyorsunuz her hafta bir özel günü konu ediyor kendine. Bu hafta da işte sosyal medya günü başlıkta. Neye sosyal medya diyoruz ve neden orada var olmak istiyoruz sorusundan hareketle günümüz medya örneklerini derlemiş Işıl Çoban'la Erdönmez. Kent takviminin hemen ardından duyabilirsiniz. Ardından peşi sıra kültürel miras ve koruma kim için ne için kuşağı yayında olacak. Asu Aksoy'un Burçin Altınsay ile birlikte uzun bir süredir Açık Dergi'de pazartesi akşamları sürdürdüğü kültürel miras kuşağımızda bu akşam İskender Azaroğlu'nu konuk ediyoruz. Antakya'da açılan Antakya'nın yerinden edinmiş mozaikleri dağılmış bir mirası birleştirmek sergisini geçen hafta sizlere ben duyurmuştum. Kent takviminde 23'ünde kapılarını açmıştı. Dünyanın farklı müzelerine dağılmış Antakya mozaiklerinin replikalarını bir araya getiren bir proje bu. Projenin ortaya çıkış hikayesini, deprem sonrası Antakya'nın kültürel hafızasına katkısını ve geleceğe dair hedeflerini ele almış işte Asu ve Burçin Hoca, İskender Azaroğlu. Projeyi ayağa kaldıran
İsim çok kıymetli bir teşebbüs bu şüphesiz. Antalya'nın yeniden edilmiş mozaikleri dağılmış bir mirası birleştirmek projesi detaylı bir şekilde bu akşam dergide konumuz olacak ve bu şekilde de yayını sonlandırıp Tuğçe Yapıcı'ya bırakacağız. Mikrofonu Sonsuz Çilek Tarlalarında miskinleri konuk edecek saat 8 itibariyle. Evet, kabaca akışımız, özetimiz bu şekilde. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçelim. Bakalım 29 Haziran 5 Temmuz'da neler olacak?

0: Açık Dergi.
1: Bültenimizin müzik haberleriyle açıyoruz. Açık Hava Etkinlikleri Caz Festivali bu haftanın ağırlıklı müzikal gündemini oluşturuyor. Bir buralara bakalım. Caz Festivali yarın kapılarını açmadan önce bu akşam büyük bir müzik etkinliği var İstanbul'da. Mobi konseri Zorlu PSM'nin büyük sahnesinde gerçekleşecek. Evet, PSM 5 yıldır PSM Love Summer etkinliklerini gerçekleştiriyor. Yaza özel büyük isimlerin ard arda İstanbul'da sahne aldığı buluşmalar önümüzdeki aylar ve haftalar boyunca devam ederken Açık Dergi'de takip edeceğiz tabii burada olup bitenleri. Pek çok kullarımızın hafızasına ve yüreğine yer etmiş müzisyenler, klasik isimler burada ard arda sahne alacaklar. Evet, Mobi ise bu akşam izleyici karşısına çıkmakta. Go teklisiyle kariyerinde yeni bir dönemin kapılarını araladığında sene 91'di. 10 yılı aşan bir müzikal yolculuğunu geride bırakırken 23 stüdyo albümü yayınladığını görmekteyiz. Pek çok ses getiren performansa elektronik müziğin kalıcı isimlerinden birine dönüştü. Büyük bir figüre dönüştü Mobi tabii ki. Play, Hotel, Last Night, Porcelain, Extreme Bass, Natural Blues, Why Does My Heart Feel So Bad gibi artık klasikleşmiş diyebileceğimiz eserlerin büyük yazarı Mobi İstanbul'da uzun bir zamandan sonra müzik tarihine yön veren elektronik müzik ustası bu haftanın açılışında müzik çevresine bir yön veriyor diyebiliriz. 29 Haziran akşamı Zorlu PSM'de büyük bir buluşma söz konusu. Haftanın açılışı bu büyük organizasyonla gerçekleşiyor ve yerini İstanbul Caz Festivali'ne bırakıyor. Salı akşamı kapılarını açacak festival İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın etkinliği bu hafta uluslararası etkinliklere ağırlık verilmiş vaziyette. Bas gitarın yaşayan efsanesi Marcus Miller geçen haftada pek çok parçasıyla Açık Dergi'de kulağımızdaydı. Doğumunun 100. yılında Miles Davis Vitus Sanat Vakfı'nın etkinliği bu hafta uluslararası etkinliklere ağırlık verilmiş vaziyette. Bas gitarın yaşayan efsanesi Marcus Miller geçen haftada pek çok parçasıyla Açık Dergi'de kulağımızdaydı. Doğumunun 100. yılında Miles Davis'i anmak için hazırladığı We Want Miles

açılışına da çok yakışır. 30 Haziran akşamı. Evet, hemen ardından 1-2 Temmuz'da ise biraz türler değişiyor ama hep ağır siklet isimler var ardarda. Açık hava sahnesinde 3 özel konseri izleyeceğiz. Yani The Sacred Souls ve Robert Plant performansları 1-2 Temmuz tarihinde Jazz Festivali'nin ilk haftasında izleyiciye sunuldu. Sonra da bu arada Aruj Aftab performansının 3 Temmuz Cuma'ya tarihlendiğini söyleyeyim. Biraz detaylara bakalım. Haftanın sonunda da büyük caz ustalarına doğru yaklaşıyoruz. The Sacred Souls son yılların en çok konuşulan soul ekiplerinden birisi. Geçen hafta 2024 plaklarından bir parçaya kulak vermiştik. Ekip ilk Türkiye konserini veriyor. 1 Temmuz akşamı Perşembe günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Los Angeles'tan L.A. Loom isimli ekibin sahneye satacağını görüyoruz. Sonra ardından soul müzik severler Jazz Festivali'nde biraz soluklanacaklar. Ertesi gün ise efsanevi müzisyen Robert Plant. Rock müzik tarihinin en önemli figürlerinden birisi hakikaten. Led Zeppelin'in kurucu kadrosundan uzun yıllardır kendi ismiyle müzik yapan Robert Plant Saving Grace projesini seslendirmek üzere Suzy Dian'ın da içinde bulunduğu bir ekiple İstanbul'a gelmekte. Bu hafta onların ortak albümleri Saving Grace'ten de pek çok parça dinleyeceğiz. Festivalin konseri yaklaşırken, evet, Perşembe akşamı Robert Plant İstanbul'da olana kadar biraz hazırlık yapacağız. Bundan ibaret değil. Jazz Festivali'nin uluslararası olarak çok kuvvetli olduğunu söylediğimiz ilk haftasında Grammy ödüllü besteci, yapımcı ve vokalist Aruj Aftab'ın da 3 Temmuz Cuma akşamı sahne alacağını görüyorum. New York müzik sahnesinden çok özgün bir ses Aruj Aftab. Açık Dergi'de yıllardır takip ederiz aslında yapıp ettiklerini. Evet, bu hafta onu da festivalde görüyoruz. Kapanışta, haftanın kapanışında bu yılın yaşam boyu başarı ödülü sahibi Senem Dici'nin Mavi Yol Kuartet projesinin sahne alacağını da söylemek lazım. Usta perküsyoncu Okay Temiz'le birlikte Senem Hanım'ı Jazz Festivali'nin açılış haftasında izleyip önümüzdeki haftayı bekleyeceğiz. Orada da Brezilya'dan Marie Froze, İtalya'dan Antonio Farao ve bir başka caz ustası Joe Lovano'nun performanslarının caz severleri beklediğini söyleyelim. Ama ikinci hafta, evet, gece gezmesi de dahil, henüz uzakta. Biz bu haftanın büyük projelerine odaklanacağız. Bolca müzik dinleyeceğiz. Açık Dergi'de hazır kent duruluyorken, etkinlik sayısı azalıyorken biraz müzikle nefeslenmek iyi olur diye düşünüyorum. Festivali geride bırakırsak bir başka uluslararası etkinlik Küçük Çiftlik Park'tan Perşembe akşamı gerçekleşecek Mac DeMarco performansı. Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, multi-enstrümantalist ve yapımcı, lo-fi müziğin efsanevi ismi Mac DeMarco, Epifonia organizasyonuyla İstanbul'lu müzikseverlerin karşısına çıkacak. Evet, Mac DeMarco'nun bizde yeri apayrı tabii ki. Açık Radyo kapandıktan sonra üretilen bazı şeyler bir türlü kapanmak bilmiyor. Reklam kampanyasını pek çoklarının izlemiştir. Sosyal medyada bir mini video yayınlamıştık, mini film yayınlamıştık. Bu da sonra da ödüllendirilmişti hatta çeşitli yerlerde. İşte o filmin müziklerini yapan isim de Mac DeMarco'ydu. Zaten çok severiz, yıllardır takip ederiz. Ama apaçık radyocular olarak da Mac DeMarco'nun yerinin ayrı olduğunu belirtmek lazım. Evet, bağımsız müzik sahnesine 2012 yılında adım atmıştı Mac. O zamandan beri de 6 stüdyo albümü yayınladı. Pek çok müzisyenle aynı sahneyi paylaşıp dünya çapında pek çok festivalde de izleyici karşısına çıkmış vaziyette. Milyonlarca takipçisi var platformlardan görebildiğimiz kadarıyla. Bilenler çok iyi biliyor. Mac DeMarco bu haftanın büyük konserlerinden birine imza atacak. Perşembe akşamına da bunu not edelim. Evet, Küçük Çiftlik Park'ta. Eğlenceli, umursamaz, belki de biraz gamsız duruşuyla ve yayınladığı ilginç videolarla hayran kitlesini günden güne artıran Mac DeMarco demişler. Katılıyoruz tüm bu tabirlere ama bizim için yeri başka, söylediğimiz gibi bu hafta onun gelişini de heyecanla gözlemekteyiz.
Enka'da açık hava etkinlikleri de bu hafta başlıyor. Buradan hadi oraya geçelim. Bu yaz pek çok, oldukça yoğun bir program yapacağını duyurdu Enka ekibi. Biz bu hafta itibariyle artık yakın takibe geçiyoruz burada olup bitenleri. 3 Temmuz akşamı açılış Mor ve Ötesi ile olacak. Türkçe rock müziğin öncü ekiplerinden Mor ve Ötesi'nin akustik

0: müzik performansının Enka'nın yaz açılışını gerçekleştireceğini görüyoruz. Grubun 30 yıla yayılan müzikal yolculuğunun farklı dönemlerinden sevilen şarkılar bu kez en yalın ve etkileyici halleriyle dinleyiciyle buluşacak. Notunu da burada size iletmiş olayım. Bu arada Enka Sanat'tan bir başka haberi de hemen arayalım. Sonra kendi takvimine döneriz. Enka Sanat'ın klasik müzik alanında yetenekli genç sanatçıların yurt dışındaki lisans ve yüksek lisans eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği Lale Tara Sanat Bursu'nu yıllardır takip etmeye çalışıyoruz Açık Dergi'de. Duyuruları da sizlere geçiyoruz. Bu yılki başvuru dönemin açılışında birini epey önce vermiştim. Bir aydan fazla zaman oldu. Sona eriyor başvuru dönemi. 3 Temmuz Cuma akşamı Lale Tara Sanat Bursu'nun başvuruları Enka'nın web sitesinde yer alıyor. Bir ay kadar bir süre sonra da sonuçlar açıklanacak. Bu arada grup yani jüri üyelerini de analım tabii ki. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Şef Bülent Evcil, Biyonsel sanatçısı ve İstanbul Devlet Konservatuar Öğretim Üyesi Dilba Tokay, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, piyanist ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Gökhan Aybulus ve Enka Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu bu bursun seçici kurulunda yer alan isimler. Evet, bu yılki başvuru dönemi de 3 Temmuz'da sonlanmakta. Enka'nın web sitesinde detaylı bilgiye ulaşılabilir. Şimdi biz konserlerimize geri dönelim. Büyük etkinlikler var. Az evvel Mac DeMarco performansını andım. Perşembe akşamı demiştim. Jazz Festivali'nde bir yandan dünya çapında isimler izleyicilerle buluşurken Zorro'da bu akşamki Moby konserinden sonra haftanın sonunda da bir başka efsanevi ismi görüyorum. Evet, Garbage performansı gerçekleşecek burada. Shirley Manson, Duke Ellington, Steve Marker ve Butch Vig'den oluşan ekip 30 yılı aşkın kariyerleri boyunca pek çok hit ürettiler. Only Happy When It Rains, Push It, Stupid Girl'ü belki anabiliriz. Evet, elektronik mevzide rock müzikle harmanlıyorlar çok uzun yıllardır. En son Let All That We Imagine Be The Light isimli bir albüm yayınladı ekip. Aşk, kayıp ve yeniden ayağa kalkma temaları etrafında düşünüyorlar. Shirley Manson'ın başını çektiğim ekibin İstanbul konseri Cuma akşamı Zorlu PSM'de, büyük sahnede gerçekleşiyor. Hafta sonu ayrıca elektronik müzik severler için bir başka performans da Küçük Çiftlik Park'ta yer alıyor. Ben Böhmer İstanbul'a gelmekte. 4 Temmuz Cumartesi akşamı. Jean Blomqvist eşliğinde sahne alacağını görüyoruz. Vokal eşliğinde Jean Blomqvist bulunacak. Evet, hafta sonunun büyük buluşmalarından birisi bu da The Moment Presents Ben Böhmer performansı. Kent takviminde tabii hızlıca kendine yer bulmakta. Bu sırada Hayko Cepkin etkinliklerini de unutmayalım Açık Dergi'de. Geçen hafta Harbi Açık Hava'da neredeyse kapalı gişe gösterileri olmuştu. Hayko'nun Aleksandrov Rus Kızıl Ordusu'yla turnesi İstanbul'da başladı. Şimdi Antalya, Adana ve Ankara sahneleri olduğunu görüyoruz ekibin. Yarın Antalya'dalar ve biletler Antalya Açık Hava'da çoktan tükenmiş vaziyette. 2 Temmuz'da Perşembe akşamı Adana'da Çukurova Üniversitesi'nin Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne olacak olan ekip. Ankara'da 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde yani Cuma ve Cumartesi akşamları Oran Açık Hava sahnesinde ard arda sahne alacak. Burada henüz biletler tükenmemiş Ankaralılara duyurulur. Rus ve Türk müziklerinin etkileyici yorumları görkemli koro düzeni ve dansın ritmiyle anlatılıyor. Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğuyla Hayko Cepkin konserleri kapalı gişe İstanbul turnesinin ardından İstanbul konserlerinin ardından bu hafta Türkiye turnesine devam etmekte. Evet. Müzik sahnesinde kabaca olup bitenler böyle büyük etkinlikleri andık. Pek çok uluslararası organizasyon gerçekleşecek Temmuz'un bu ilk haftasında. Yakından ve müzik örnekleriyle önümüzdeki günlerde de kent akıyona ayırdığımız kuşaklarda takip etmeye çalışacağız. Şimdi kısa bir yere gidelim. Bu kısa aradan sonra geriye kalan notları aktaracağım sizlere. Kent akımına güncel sanatı, sinema ve tiyatro çevresinden az sayıda olduğunu gördüğümüz etkinliklerle devam edeceğiz. Radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Reklamlar.
4: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
5: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Reklamlar bitti.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Still What I'm Looking For, Mac DeMarco'dan dinlediğimiz parça olduğu Kanadalı müzisyenin bu haftaki İstanbul konseri öncesi sıklıkla kendine yer alacağım. Açık Dergi günleri başladı. At Robert Plant dinleyerek başladık yayınımızı. Onun da Jazz Festivali konseri var. Mac DeMarco ile birlikte ona da sık sık yer vereceğiz. Birazdan hatta bir Robert Plant parçası var ama önce ben kentten geriye kalan notlarımı sizlere bir aktarayım istiyorum. Sonra Robert Plant deriz. Çok yoğun değil. Müzik sahnesi dışında güncel sanat sahnesinde artık kapanan sergilerin haberlerini falan verdik. Sizlere zaten geçen hafta vermeyi de sürdüreceğiz tabii ama çok fazla açılış yok. Son açılışlar bunlar diyebiliriz. Tiyatro sahnesi deseniz zaten epeydir bir yavaşlama halinde. Sezon orada kapandı ama Dastas ve Moda sahnesi açık olmayı sürdürüyor. Oraya bir göz atacağız. Sinematik'in final haftasından bahsedip bir de özel gösterim haberim vererek bu kısa kenti sonlandırmak istiyorum. Şimdi hemen başlayalım. Önce bir Eskişehir'e uğrayacağız. Geçen hafta sonu ayın 26'sında Eskişehir'de K'da bir sergi açılmış. K İdman Yurdu ekibi Prova isimli bir sergiye imza atmış vaziyette. Oğuz Karakütük yürütücülüğünde fotoğraf ve görsel düşünme etrafında şekillenen sürekliliğe dayalı bir buluşma alanı olarak kendini tanımlayan K İdman Yurdu ekibinin 18 Temmuz'a kadar açık kalacak sergisi Prova ismini taşıyor. Evet, katılımcıların Kaidman Yurdu katılımcıların kendi içlerinde seçtikleri 4 projeyi bir araya getirdiklerini görüyoruz burada. Fotoğrafın tamamlanmış bir sonuçtan çok süre giden bir çalışma alanı olarak düşünen Prova sergisi her projeyi kendi meselesini ve ritmini koruyacak şekilde sergilemeye açmış. Farklı bakışları da bir arada tutabilmek için dikkat, görme ve düşünme pratiklerini canlı tutmak üzere bir prova alanı açılmış. Yani Eskişehir'den bizleri dinleyenlere duyurulur. K İdman Yurdu ekibi 18 Temmuz Cumartesi gününe kadar, Salı'dan Cumartesi'ye kadar geçecek günlerde hafta boyunca sizleri prova alanında beklemekte. Hafta sonu kaçırmıştık etkinliği. Bugün şimdi telafi edelim ve İstanbul'da 1 Temmuz'da gerçekleşecek Muse Contemporary açılışına bakalım. Evet, Rüzgar Polat'ın The Shape Between sergisi duyurulmuş vaziyette. 15 Ağustos'a kadar Muse Contemporary'de görülebilecek. Evet, beden ve boşluk üzerine bir sergi bu The Shape Between. Beden formunu soyutlayarak varlık ve yokluk arasındaki sınırları sorgulayan bir anlatı sunuyormuş sanatçı burada. Evet, izleyiciyi fiziksel olduğu kadar zihinsel bir deneyimin de parçası olmaya çağıran bir sanat sergilemesi. Renkler ve biçimler varlığın karşı tellerini temsil edecek burada deniyor. Muse Contemporary, Rüzgar Polat'ın The Shape Between sergisine bu hafta ev sahipliği yapmaya başlıyor. Sezonun herhalde son açılışlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, Muse Contemporary yazın ortasına kadar dükkanı da açık tutacakmış. Burada kendi sanatçılarının eserlerini de satışa sunduğu özel bir alan olduğunu bizlere ulaştığı bültende belirtmişler. Yenilik bu kadar güncel sanat çevresinde. Şimdi sinema alanına bir geçelim. Sinematek final yapıyor. 28 Temmuz'da başlayan son programı sezonun 3 Temmuz'da sona erecek. Evet, Louis Malle retrospektifiyle World Cinema Project'ten bir seçkinin ağırlıklı olarak yer aldığı bu programda önümüzdeki günler son artık. Bir yaz arasına gitmeden önce sinematiğe gitmek için. Evet, melankoliyi gösterişsiz bir sinema diliyle anlatan ve kariyeri boyunca farklı türler arasında dolaşan Fransız yönetmen Louis Malle'in filmlerinden son örneklerin yanı sıra dünya sinemasının yeterince gönüllülük bulamamış önemli filmlerini restore ederek yeniden seyirciye ulaştırmaya başlayan World Cinema Project'in seçkisinden birkaç örnek kalmış vaziyette. Bu cuma günü Sinematek kapılarını kapamakta. Ajandanızı yazabilirsiniz haftanın sonuna kadar. Bir özel gösterim haberimiz var. Yine Kadıköy'deyiz. 30 Haziran Salı akşamı, yani yarın, Kadıköy sinemasında En Güzel Cenaze Şarkıları gösterilecek. Ziya Demirel'in dünya premierini 38. Uluslararası Tokyo Film Festivali'nde gerçekleştiren ikinci uzun metraj filmim. Premierinin ardından Ankara'ya gittiğinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ve Siyah en iyi film ve peşi sıra İstanbul Film Festivali'nde de Yeni Bakışlar yarışmasında en iyi senaryo
gibi ödüllere layık görülmüştü. En güzel cenaze şarkıları emekli öğretmen Saadet'in internette tanıştığı aşırı diplomalı doktor Erol Ergüven'le yaşadığı ilişkinin etrafında şekillenen bir trajikomedi. Evet, vizyon imkanı olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. O yüzden özel gösterimler önemli. Bir bağımsız yapım olarak karşımıza çıkan Ziya Demirel'in en güzel cenaze şarkıları yapıtının gösterimi 18.50'de başlayacakmış. Böyle spesifik bir saatte verildi. Kadıköy sinemasında yarın akşam için ajandanıza nottur bu da. Eskişehir'den bizi de dinleyen sinema severleri de bir açık hava sineması haberi var şimdi. OMM, Odun Pazarı Modern Müze, açık hava sineması programını duyurdu Temmuz ayında. Çağdaş sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren müze, sinemayı da kültürel üretimin bir parçası olarak ele aldığı bu programı bir filmle ortaklaşa organize etmiş vaziyette. 1 Temmuz'da açılış oluyor. Bu hafta 2 gösterim var. Cesaretin Var mı Aşka ve Çatıda Biri Var filmleri gösterilecek. Cesaretin Var mı Aşka Fransız sinemasının unutulmaz yapımlarından birisiydi. Bu çarşamba akşamı saat 9'da Odun Pazarı Modern Müze'nin terasında açılış programında o filmi görmek mümkün. Evet, etkinliğin ilerleyen günlerinde İnci Küpeli Kız, Sonsuzluğun Kapısında ve Chopin gibi yapıtları görüyoruz. Sinemanın iyi örnekleri ve klasik örnekleri olmakla birlikte sanatla kesişimini de teşkil eden bir özel seçkinin OMM'de yer aldığını söyleyelim. Açık hava sineması etkinlikleri bir filmle dediğim gibi ortak düzenleniyor. Romantik klasiklerden biyografik anlatılara, kara mizah örneklerinden çağdaş festival filmlerine uzanan bu seçkinin detayları hakkında başvuru alanında tabii ki Odun Pazarı Modern Müze'nin web sitesi ya da sosyal medya hesapları olabilir. Açık dergide biz de fırsatımız oldukça izlemeye, takip etmeye çalışacağız olup bitenleri. Tiyatro severler için Dastas ve Moda sahnesinin açık olmayı sürdürdüğünü söyleyelim. Evet, açık hava tiyatro etkinlikleri henüz karşımızda değil. Ağustos'u bekliyoruz gibi gözüküyor bunun için. Gerçi Temmuz ortasında Ankara'da evet bir alan açılacak ama şimdilik Moda sahnesi ve Dastas sahnenin ana alternatifler olduğunu söyleyelim. Bugün mesela Dastas'ta yasak müzikal gösteriliyor. Dastas Akademi'nin kendi oyunu bu. Saat 9'da izleyici karşısında olacak. Esnaf ve yoksulların distopik evrenin içinde yasaklarla nasıl boğuştuğunu, yasakları icat edenlerin nasıl bir süreç yaşadıklarını gösteriyormuş yasak müzikali. Bir kabare müzikal olarak da tarif ediliyor. Dastas'ın bünyesinde yer alan Dastas Akademi tarafından bu akşam saat 9'da sahnelenecek oyun. Evet, bunun yanı sıra hafta boyunca başka gösteriler de var. 30 Haziran akşamı 9-8'li kıyameti, 1 Temmuz akşamı ise Pera'da bir Lola'yı izlemek mümkün. Haftanın en sonunda da bir stand-up gösterisi var. Cathy Boyle'un stand-up'ı burada Ataşehir'de sahne alıyor. Evet, Moda sahnesinde de pek çok etkinlik var. Bunlardan birine işaret edelim ilk akşamımızda, ilk kent hakiminde haftanın. Görme tutkusundan kör olabilir insan. Sahnenin yeni gösterilerinden birisi bir dans tiyatrosu etkinliği bu. Tek perde ve 45 dakika olarak izleyici karşısına çıkacak. Yunus Emre Şahin'in konseptini ve koreografisini üstlendiği yapıtta pek çok kıymetli dansçının sahneleri olduğunu söyleyelim. Evet, görme tutkusundan kör olabilir insan Moda sahnesinde bu hafta izleyiciyle buluşacak. İlk gösteri olarak yarına takvimlenmiş vaziyette. Haftanın ilerleyen günlerinde Sevgili Arsız Ölüm Dirmit ve Blues Cat performanslarıyla tiyatro severler Moda sahnesinde nefes alabilecekler. Biz de burada kent hakkını ayırdığımız kuşaklarda izlemeye, takip etmeye çalışacağız. Evet, söylediğim gibi sezon artık duruldu. Sezon finalini iyice hissediyoruz. Yaz rehameti ve sıcaklarıyla birlikte bolca müzik dinleme imkanımız olacak. Günler yaklaşıyor demektir bu. Bu akşamdan da zaten bunu yapmaya başladık. Robert Plant'a geri dönüyoruz. Saving Grace albümünden bir parça daha dinleteceğiz sizlere. 2025 yılının Eylül ayında yayınlanmış bir plaktı Suzy Dian'la birlikte. Bu hafta ortasında İstanbul'da gerçekleştireceği konser öncesi ünlü müzisyenin
Evet, bir geleneksel parça olan As I Rode Out şimdi Açık Dergi'de sizlerle buluşuyor.

As I Rolled Out To dinlediğimiz parçam Apaçık Radyo'dan, Açık Dergi programında. Bu hafta bir kere daha İstanbul'a gelecek efsanevi müzisyen Robert Plant'ın Saving Grace albümünden parçalar dinliyoruz bu akşam. Bir kayıt daha var şimdi sırada. Bu bizi saat 7'ye ulaştıracak ve 7 itibariyle de Açık Dergi'nin köşelerinin yayını başlayacak. Önce Işıl Hoca'yı burada bulacaksınız. Güne Bakan İletiler'de sosyal medya gününü konuşacağız. Peşi sıra kültürel miras ve koruma kuşağında da Asu Aksoy ve Burçin Hoca'nın konukları İskender Azaroğlu olacak. Antakya'nın yeniden edinilmiş mozaiklerini değerlendireceğiz bu süreçte. Ama bunu yapmadan evet dediğim gibi bir parça daha. Robert Plant'in son albümü Saving Grace'in yayınlanan ilk single'ıydı bu. Geçen yıl çalmıştık, şimdi konser zamanı, geri dönme vaktidir. Everybody's Song radyonuzda.

Açık Dergi.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
3: Reklamlar.
5: Yaz sıcağına caz serinliği getiren festival İstanbul Caz Festivali 33. kez şehrin sevilen mekanlarında izleyiciyle buluşuyor. Marcus Miller, The Sacred Souls, Robert Plant, Caz Vapuru, Parklarda Caz ve daha fazlası 30 Haziran 13 Temmuz arasında İstanbul'da. Ayrıntılı bilgi caz.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
3: Reklamlar bitti.

0: Dünya Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur. Salı günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Evet, işte biz orada gitmiştik suyumuza karşı, yani haksızlıklara uğramak için. Yani uğradık. Ama biz orada bir amacımız yoktu. Sadece bizim beylerimize ve çocuklarımız başka bir ileriye gitmesin diye orada oturduk. Ve bize askerler hiç uyarmadan geldi, bize 20 tane kadın. 20 tane kadının 5 tanesi erdi ya da 10 tanesi yaşlı kadındı. Bizi jokladılar, anons yapmadılar. Ama inan ki ben onu hatırlamak istemiyorum. Çünkü 17 aydır biz hep acı çekiyoruz. Ayağımın acısını hiç hissetmedim. Benim günahım orada suyumu ve köyümü, ormanımı korumaktı. Başka bir amacım yoktu. Ben büyüklerime sesleniyorum. Buna bir çare bulsunlar. Yani biz gençlerimizle beylerimizin arkasına gittik. Onlar fazla bir şey biz orada olursa yapmazlar diye. Bizim bir amacımız yoktur. Gelsinler bizim suyumuzu baksınlar. Ormanlarımız katledildi. Onları baksınlar. Yani bütün büyüklerime zaten teşekkür ediyorum bu gündeme taşındığı için. Yani ben bu dayağı hak etmedim.
2: Rize İkizdere'de HES protestosu sırasında kolluk güçlerinden şiddet gören Havva 1 direneceğini açıklıyor.
0: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Yeni programımızla karşınızdayız. 4 haftayı geride bıraktık. Bu 5. programımız ve Haziran ayının önemli günleri bir türlü bitmek bilmiyor. Gene iletişimle ilgi kuracağımız bir günü seçtim ve sosyal medya gününü ele alıyorum bugün. 30 Haziran Dünya Sosyal Medya Günü. Tabii bu da yeni bir kavram. Fakat biz biraz daha neden dijitalde görünür oluruz konusundan başlayarak ele alabiliriz ve bazı rakamlar ile de günümüze getireceğim. Şimdi günün yeni kutlandığını söylemiştik. 2010 yılından beri sosyal medya günü kutlanıyor. Zaten sosyal medya hesaplarının ortaya çıkışına da baktığımızda 2000'lerin başı. Yani kalkıp şimdi bütün bir dijital devrimi, bilgi ve enformasyon çağının tarihçesinden başlamayalım süreyi iyi kullanmak açısından. Ama 2000'lerin başında bu olay ortaya çıkıyor ve 2010 yılında da küresel bir medya, dijital içerik üretim firması hatta olan Mashable tarafından kutlanmaya başlanıyor. Mashable da bir Amerika'da faaliyet gösteren dijital içerik üreticisi ama İskoçya'da kuruluyor. Sosyal medyadan kastımız nedir bu arada? Ondan bahsedersek yani sosyal olan şeyler midir? Bunu biz medyayla nasıl bağdaştırabiliriz? Medyada hem platformlar var hem de uygulamalar var. Bunların hepsini sosyal medya diyor muyuz? İlk önce bundan bahsedelim. Aslında bunlar bizim orada sosyalleştiğimiz alanlar. Yani neden oraya giriyoruz? Orada kendimiz gibi ya da farklı insanlar da olabilir. Onlarla yüz yüze geliyoruz, denk geliyoruz ve sosyalleşiyoruz. Ama bu vekaleten bir sosyalleşme. Bunu aslında iletişimciler televizyon için çokça kullanıyordu. Orada gereksiz bir zaman harcıyoruz, sosyalleşiyoruz. Birisi bizim için içerik üretiyor ve biz onu takip ediyoruz vekaleten sosyalleşirken. Sosyal medyada ise yeni medyada diyebiliriz buna. Ağ toplumu da diyebiliriz. Bir tık daha demokratik yani bir kitle iletişim aracının baskısıyla içerik üreten programlar yok. İnsanlar kendi kendilerine orada içerik paylaşıyorlar ve kendileri gibi paylaşan kişilerden de etkileniyorlar. Yani böyle bir yatay örümcek ağı yaşama gibi düşünebiliriz bunu. Biz herkesi görüyoruz, herkes de bizi görüyor. Dolayısıyla evet yani araçlar değişebilir. Hani küçük platformlar, büyük aplikasyonlar vesaire ama orada evet biz toplumsal bir görünüm sergiliyoruz. Toplumsallaşıyoruz orada. Şimdi bazı rakamlara bakacak olursak dünyada bir kere herkesin interneti yok, herkesin akıllı telefonu da yok, herkesin sosyal medyası da yok. Bize sanki bu her yerde varmış gibi geliyor ama değil. Şöyle söyleyelim, dünya nüfusunun yani toplam hiçbir anketsiz, internetsiz, hiçbir bağlantı vesaire gibi bir analiz yapmadan söylersek, dünyanın bütün nüfusunu düşünürsek, %63'ünde sosyal medya kullanımı var. Yani 9 milyarın 5.24 milyarına denk geliyor bu. Socially diye bir platform var. Dijital rapor çıkartıyorlar her sene. Bunların içerisinde sadece dijital paylaşımlar var. Kaç kişi internete bağlı, kaç kişi internetten gazete okuyor, kaç kişi internette film izliyor gibi. Ben sadece sosyal medya ile ilgili olan kısımları aldım. Çünkü bu yüzlerce sayfalık bir rapor. Kendiniz de bakabilirsiniz merak ettiğiniz datalara. Bu kaynağa göre dünya toplumunun %63'ünde sosyal medya hesabı var. Her yıl bu rakam artıyor. Yıllık büyüme oranı yaklaşık %4. En son yılda da yaklaşık 200 milyon kişi yeni kullanıcı olarak literatüre girmiş. Öne çıkan bazı bölgesel farklar var. Şöyle ki en düşük oranı nerede görüyoruz? Orta Afrika'da görüyoruz. 10 internet kullanıcısının 3'ünde sosyal medya hesabı var. 10'da 3 yani. En yüksek oranı nerede görüyoruz? Doğu Asya'da görüyoruz. %97 oranında bir sosyal medya hesabı açılmış durumda. Çevrenizden düşünün. Anne babalarımız, bir önceki kuşaklar vesaire, sosyal medyası olmayan tabii ki hala insanlar var. Dünyadaki günlük ortalama sosyal medya kullanımı, sosyal medyadan kasıt burada aktif olan, akışkan olabilen, üyeliği, platform ve görünürlüğü olabilen hesaplar anlamına geliyor. Yaklaşık 2,5 saat ortalama. Dünyada 2,5 saat insanlar sosyal medyaya ayırıyor. Peki ne yapıyoruz? Niye buraya giriyoruz? Aslında tabii belki hani medyanın ilk dönemlerine baktığımızda bir bilgiyi öğrenmek ve bir enformasyonu öğrenmek içindi ilk girişimiz. Ama genel kullanıma baktığımızda eğlence, hız, özgürlük, kendimize benzer kişileri bulmak, değişik eğlenceli videolar izlemek, bunun bir istatistiği var, onu ilerleyen dakikalarda söyleyeceğim gerçekten ne için kullandığımızı. Ama bazen de toplumsal farkındalık yaratmak için de kullanabiliyoruz. Ya da bir dosya paylaşımı, işte e-postayla gönderemediğiniz dataları bir yerde biriktirmek ve yüklemek. Bunlar resim olabilir, fotoğraf olabilir, albüm olabilir. Birçok farklı amaç olabilir. 2002'de Friendster ve 2003'te MySpace'in piyasaya çıkmasıyla sosyal medya aktifleşti demiştik 2000'lerin başında. Facebook ise 2005'te hayatımıza giriyor. Sonrasında da Twitter, Instagram, TikTok, Flickr, YouTube gibi hesaplar başı çekiyor. Bunların da datalarını birazdan söyleyeceğim. Dolayısıyla siz burada aslında bir ortaklık yakalarken bir yandan da depolama da yapıyoruz. Bilgi depolama. Bu da bizim Web 2-3-4'te dönemlerinde gördüğümüz bir durum. Eskiden sadece tek taraflı dosya yüklüyorduk. Bu platformlar sayesinde başkalarının da dosyalarını görüyoruz. Başkalarının da içeriklerini görüyoruz. En büyük devrim sanırım bu oldu. Sonrasında işte yemek yapma videoları, yok genetik kodlarımızı merak etme videoları, komik işte filtreler kullanma videoları ortaya çıktı. Akrabaları bulma, işte MyHeritage.com, Ancestry.com gibi potansiyel bir insanlara ulaşma platformu oldu sosyal medya. Şimdi neden kullandığımızın rakamlarını söyleyeceğiz demiştik. Bu Social V sitesinde yapılan dijital rapor sonuçlarına göre dünya çapında 2025 yılında insanların en çok sosyal medyayı kullanma sebebi neymiş? Arkadaşlar ve aileyle iletişimde kalmak. Yani iletişimde kalmak, dikkatinizi çekerim, iletişim kurmak değil. Çünkü bir tanıdık çevremiz bu, birinci çeperimiz. Onlarla benim zaten bir ilişkim var. Var olan ilişkimi sürdürmek, iletişimde kalmak için. Örneğin tanıdıklarımı niye takip ediyorum? Onların neler yaptığını görmek ve benden de haberdar olmaları için gibi. %50,8 bu oran. Arkadaşlar ve aile için sosyal medyayı kullanmak. İkinci sırada ne geliyor? Boş zamanlarımızı doldurmak. Bu boş zaman tabii kavramı tartışılır bir kavram. Yani kapitalist dönemden sonra boş zaman kavramı çok tartışıldı. Ama neye boş zaman diye hitap ettiğimizi siz kendiniz hayatınızdan düşünebilirsiniz. İş yapmadığımız zamanlar belki denebilir. Orada vakit öldürmek, yani bu da güzel bir deyim olabilir, vakit öldürmek için. Üçüncü sırada neden sosyal medyayı takip ediyoruz haberleri var. Haber takibi ve özel haber dosyalarını ve hikayelerini takip etmek için. Yani bu da ilginç bir başlık çünkü sadece haber okumak demiyor bakın. Haber hikayelerini takip etmek, mesela bir insanın başına gelen ilginç bir olayın arka planını izlemek, duygulanmak, onun neler yaşadığını videolarını izleyerek öğrenmek. Yani burada sanırım başkasının yaşayamadığımız deneyimi çok önemli. Yaşayamadığımız deneyimi izliyoruz biz aslında. Üçüncü sırada başkalarının sosyal medyalarını takip ederken. Sonraki sebepleri daha hızlı sayayım. Yani oransal olarak değil ama e-ticaret, içerik üretimi, spor, dijital oyunlar, canlı yayın akışları, iş hayatı, ve ünlüleri takip etmek geliyor. Bakın ünlüler mesela daha ön planda diye düşünebilirdik ama önce tanıdıkları takip ediyoruz. Ünlüler sonra geliyor. Ünlülerle ilgili de şöyle bir durum var. İletişim kuramlarında bizim bir kuram var. 1950'lerde çift yönlü enformasyon modeli diye geçen, yani bir bilgiyi ikiye bölerek ikinci aşamada yaymak deniyor buna. Medya otoriteleri ya da siyasi otoriteler bazı kanaat önderlerini ve fikir önderlerini kullanıyorlar. Tabii bu 1950'de kalmış gibi düşünmeyin. Bunu Twitter'da bugün hala devam ettiriyorlar. Biz bir karakteri takip ederken ünlü ya da toplumda önemli bir yeri olan diyelim karakteri takip ederken aslında onun takip ettiği fikri de takip ediyoruz. Mesela oyuncu olsun bu kişi, siyasi bir paylaşım yaptığı zaman hoşumuza gidiyor. Biz onun siyasi görüşüyle kendi siyasi görüşümüzü uyuşturuyoruz mesela. Ünlülerin içerisinde bu fikir takipliği de var. En son sıralarda gene olan bir sebep, bunun da üstünde kısaca duralım. Fear of missing out, yani İngilizce olmasının sebebi kısaltma literatüre böyle geçmesi, FOMO da deniyor. Bir şeyleri kaçırma korkusu. Bunu daha çok dijital dünya için kullanıyoruz. Yani dış dünyada, dijital dünyada bir şey oluyor ve ben oraya girmezsem, beğenmezsem, paylaşmazsam geride kalırım korkusu. Bu tabii bize sosyal ağların, kimliklerin getirdiği bir baskı mekanizması olarak kullanabilir. Hem iyi hem kötü fırsatları kaçırma. Yani kötü bir şeyi de kaçırabilirim. Hani iyi bir şeyi de kaçırabilirim. Orada bunu göreyim, beğeneyim ki olayların gerisinde kalmayayım diye düşünebiliriz. Şimdi en çok takip edilen sosyal medya platformlarına gelelim. En çok takip edilen sosyal medya hem uygulaması hem platformu diye iki ayrı kavramdan söz edeceğiz. Çünkü bir tanesi uygulama, diğerleri platform. Uygulama olarak baktığımızda YouTube geliyor ilk sırada. En çok izlenen ve takip edilen sosyal medya uygulaması YouTube. Sonrasında WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Messenger, Telegram, Snapchat, Twitter, yeni adıyla X. Bu da ilginç bir konu. Tabii neden X olduğu, hani Elon Musk'ın burada bir takım kurallar getireceği uygulamaya dair çok tartışıldı ama adını değiştirerek belki kendi damgasını vurmak istedi. Yani bilinmezlik anlamında X'i burada kullanabiliriz. Pinterest, Discord, LinkedIn diye gidiyor. Sosyal medya platformlarında en çok kullanılan platformlar ise Instagram. Bakın mesela uygulamada Instagram ilk sırada değil ama platformda ilk sırada. WhatsApp, Facebook, WeChat, TikTok diye gene gidiyor sosyal medya platformlarında da. Şimdi hepsinin en çok bugüne kadar ilgi gören datalarını birazcık araştırdığımda YouTube'un bugüne kadar en çok izlenen bütün zamanların yani bütün zamanların en çok izlenen videosu 16.8 milyar izlenme sayısı ile belki biz bu programı yaparken tekrar değişmiştir bu arada. Baby Shark Dance, çocuk şarkısı videosu. Bugüne kadar YouTube gibi müthiş bir görsel video içeriği platformunda en çok izlenen içerik. 2020'den beri lider bu konuda. Hani bu anlamda da YouTube'un ailelere ve çocuklara da belki hitap ettiğini söyleyebiliriz. TikTok platformunun en çok izlenen video ünvanı illüzyonist ve dijital içerik üreticisi Zesh King'e ait. 2019 yılında yayınlanan ve Harry Potter temasıyla uçan bir süpürge üzerindeymiş gibi görünen Magic Ride adlı videosu, sihirli sürüş diye çevirebileceğimiz, gene bugüne kadar 2.3 milyardan fazla izlenme alıyor. Instagram'dan çok bu dataları veremiyoruz. Çünkü Instagram diğer ikisi gibi aşırı video, sadece video odaklı bir platform değil ama ticaret ve pazarlama amacıyla çok kullanılıyor. Şimdi ismini söylemeyeceğim bir banka reklamı için futbolcu ünlü Messi'nin oynadığı bir reklam kampanyası ilk sıralarda gözüküyor. En çok izlenme oranlarında tabii çok fazla sayfa ve hesap olduğu için kimin diğerinden daha çok yönlendiğini bu mavi tıkla belki kimliğimizi doğrulama politikalarıyla takip edebiliriz. Ama gene de çok zor tabii bu durumu takip etmek. Şimdi bir şarkı molası vermek istiyorum. Bu kadar böyle kimlikler, neden oradayız, neden sosyalleşiyoruz konularını konuşurken tabii ki gene çokça dijital şarkı var ama ben dijitalden ziyade neden bu toplum bu hale geliyor, yabancılaşma yaşıyoruz konusunu ele alan Into the Wild filminin soundtrack şarkılarından biri Eddie Vedder'ın seslendirdiği Society şarkısını çalmak istiyorum. 2007 yapımı. Bundan sonrasında gene devam edelim.

Ekran süresinden söz etmiştik, ortalamamız 2,5 saat diye. Bunun doğrusu nedir? Yani biraz gene işin psikolojik kısmına bakarsak, ne kadar kalırsak işimize yarar, ne kadardan fazlası tehlikeli diye. Bazı dünya çapındaki uluslararası pediatri akademilerinin ortak fikri 30 dakika ila 1 saat arası. Yani 30 dakika belki en sağlıklısı olarak görülebilir. Biz televizyon izlemede dünya ortalamasıyla aynıyız, 4 saat. Ekran süresi kullanımında 6 saat gibi veriler geliyor ortalama. Ama bunun sosyal medya kısmının sadece 30 dakika olmasını sağlıklı buluyorlar. Tabii faydaları ve zararları da var. Örneğin çevrim içi olduğunuzda kendini marjinal veya damgalanmış, dışlanmış, ayrımcılığa uğramış hisseden gençlere iyi gelebileceği de söyleniyor. Yalnızlık duygusunu azaltacağı, onay ve akran desteği alabileceği. Ama kötü taraflarından da tabii ki söz edebiliriz. Kendini başkalarıyla kıyaslama, görsel olarak, fiziksel olarak, estetik vesaire gibi durumlarla başkalarına benzemeye çalışmak, depresyon ve anksiyete artışı, daha fazla yalnızlık, siber zorbalık ve taciz gibi negatif durumları da var. Yani bu fear of missing out, kendini geride kalma korkusunu hissetmeyi olumlu bir şeye çeviren bir kavram da bulmuşlar bununla ilgili. JOMO, yani joy of missing out, yani dışarıda olmanın, detoks yapmanın, dijital detoks yapmanın keyifli yanlarına, iyi yanlarına bak demek istiyor. Bunun için de farkında olacağız ve detoks yaparak dijital süremizi kısıtlayacağız. Böylece kendimizi de başkalarıyla kıyaslamayacağız, özellikle genç arkadaşlarımız için. Peki sosyal medya gününde neler yapabiliriz? Olumlu ve yapıcı içeriklere yönelerek, belki haber okuyorsak biraz daha doğruluğunu teyit ederek, sosyal medya günü gibi hashtagler kullanarak olumlu bir hava oluşturabiliriz. Lidersiz olması kendimizle eşit karakterleri bulmamıza sebep olabilir. Hızdan ve sınırsızlıktan yararlanabiliriz ve toplumsal kampanyalar düzenleyebiliriz. Örneğin gene bugüne kadar yapılan en çarpıcı toplumsal çalışmalardan birkaçını sayalım. Siyasi ya da toplumsal diyelim. Black Lives Matter siyah hayatların yaşamı ile ilgili. Me Too akımı kadınların aktivist olarak medya camiasında karşılaştığı taciz için bir farkındalık akımıydı. Arap Baharı, iklim için okul grevi Fridays for Future hashtag ile olmuştu. Ve en sonunda da 2022 İran protestoları oldukça yoğun medyada yer aldı. Mahsa Amini'nin yaşamını ele alan videolarda bu konuda ön plandaydı. İki ilginç olayımız var. Yani tabii çok ilginç şey var ama hani bu komiklik videoları saymakla bitmez. Ben gene birazcık işin pozitif yanına değinmek istediğim için Ice Bucket Challenge olmuştu 2014'te ALS hastalığına dikkat çekmek için oldukça fazla sayıda bağış toplanmıştı. Coş dövüşü dediğimiz aslında coş

0: isimli insanları bir araya toplayan, yani çok da toplumsal yanı yok ama bir dövüş etkinliği düzenleyecek bir makarna, havuz makarnalarıyla dolu bir havuza insanları toplayan, burada bir savaş dövüş diyebileceğimiz etkinlik yapan biri olmuştu. 2021 yılında canlı izlenmişti ve küçük bir çocuk kazanarak geliri de hayır kurumuna bağışlanmıştı. Bu da ilginç bir etkinlikti. Şimdi medyalardan da örnek verelim. Film olarak önerebileceğim size Sosyal Ağ filmini geçen sefer önermiştim Facebook. Hani gene konumuzla ilgili ama Her filmini bu anlamda önerebilirim. 2013 Spike Jonze yapımı. Dizi olarak Black Mirror dizisi bu konuları çok çok güzel ele alan bir dizi platform olarak. Belgesel olarak Sosyal İkilem, Social Dilemma ve The Great Hack filmleri bu büyük Amerika'daki Silikon Vadisi patronluğunu oldukça eleştiren iki yapım. Kitap olarak tabii hepimizin aklına 1984'teki içeriği ele alan George Orwell'ın 49 yapımı kitabı geliyor. Fakat sonra bunlara tabii çok yenileri eklendi ama biz eleştirel bir açıdan baktığımız için belki Cesur Yeni Dünya da eklenebilir Aldous Huxley'nin 1932 yılında yayınlanan. Biri daha karanlık ve distopik bir gelecekte bizim baskı altında kalacağımızı iddia ediyor. Diğeri ise bizim fazla haz ve eğlence tüketimine boğulacağımızı iddia ediyor. Sanırım şu an ikincisine daha yakınız. O yüzden de hani doğrulama yaparak, fact checking yaparak, teyitleyerek ve kendimizin farkındalığını sağlayarak buna bir dur diyebiliriz. Resim olarak da bunları daha sonra Instagram hesabına da yükleyeceğim. Güne Bakan İletiler Instagram hesabını açtım. Erik Thor Sandberg'in çok güzel bir tablosu, Çiçeklenme serisi adını taşıyor, Blossom. 2017'de bu seriyi çıkarıyor. Birkaç eser var içinde. İnsanın çoklu kimliğini, yani içimizden sürekli yeni biri çıkıyor, yeni bir çiçek açıyor ve her biri aslında biziz konusuna gönderme yapan bir eseri sanatçının. Kendisi 75 doğumlu genç bir isim ama bu karmaşıklığı ve insanın iç dış dengesini gayet sembolik ve o çatışma duygusu üzerinden çok güzel veriyor. Bu anlamda da sanat eserimizde örnek olarak bu olsun. Şarkılar sonsuz tabii, bitmez. Ama hani bu belki de Radiohead'in OK Computer'ına da gönderme yapabiliriz. Çok dijital bir yaşamdayız. Onsuz yapamıyoruz. Ama inanın 2 saat hani bu sessizlik içerisinde yaşarken daha çok anın farkına vardığımızı göreceğiz. O şekilde de sosyal olabiliriz. Yani bir ağa gerek yok. Kendi içimizde de bu sosyalliğimizi yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkürler, sevgiler, hoşça kalın.
1: Güne Bakan İletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.

0: Bir İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer is great, it's blown in the wind. The answer is great, it's blown.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: İyi akşamlar, ben Asu Aksoy.
5: İyi akşamlar, ben Burçin Altınsay. Bu akşam yeniden Antakya ile ilgili bir konuda konuşuyoruz. Geçen hafta Antakya'da açılışı yapılan bir sergiden bahsedeceğiz. Bu sergi vesilesiyle bu programı yapıyoruz. Antakya'dayız yeniden. Bu sergi Antakya Sanat Müzesi Derneği'nin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün desteğiyle açtığı bir sergi. Serginin başlığı da Antakya'nın yerinden edilmiş mozaikleri, dağılmış bir mirası birleştirmek. Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nde açıldı Hatay'da bu sergi. Bu çok ilginç bir sergi ve benzerine de pek rastlamadığımız bir sergi. Bu akşamki konuğumuz İskender Azaroğlu'nun tek başına neredeyse giriştiği bir çabanın sonucunda bu sergi ortaya çıkmış. 1930'larda Antakya'nın dışına çıkarılmış 11 farklı kazaya ait 27 mozaik panel ve 2 heykel yeniden üretilmiş. Bunların replikalarından oluşuyor bu sergi. Yani böylelikle bu dünyaya dağılmış olan Antakya'dan gidip dünyaya dağılmış olan mozaikler replikalarıyla da olsa evlerine dönmüş oluyorlar. İskender Bey hoş geldiniz diyelim size.
4: Evet hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim tanıtımdan dolayı, sağ olun.
5: Evet şimdi biraz daha sizi tanıtalım. Bu Şubat 2023 depremleri bildiğiniz gibi Antakya'da büyük tahribata sebep oldu. İskender Bey de bu işe bu depremlerden hemen sonra başlamış, girişmiş. Bu depremde kendisi de kendi yakınları da kaybetmiş. Ve tabii ki kültür mirası ögelerini de büyük ölçüde Antakya kaybetti deprem nedeniyle. Bu projeyi de hem kendisi hem de Antakya kenti için sağaltıcı olarak düşünmüş ve öyle başlamış. Bulduklarını paylaştığı, araştırmaları sonucunda bulduklarını paylaştığı Antakya Sanat Müzesi isimli bir web sitesi kurmuş. Daha sonra çalışmalar ilerledikçe kendisine başkaları da katılmış ve sonunda Antakya Sanat Müzesi Derneği de kurulmuş. Antakya biliyoruz ki bu çok katmanlı kültür mirası içinde Roma dönemi mozaiklerinin çok önemli bir yeri var. Çok zengin Antakya mozaikler bakımından. Bunların çok özel örnekleri de Antakya Arkeoloji Müzesi'nde deprem öncesinde sergilenmekteydi. Şu anda müze tahrip olması nedeniyle bunlar depolarda. Müzenin kendisi de dünyaca bilinen bir müzeydi mozaiklerinin özelliği açısından. Ayrıca bir mozaik otelden de biliyoruz. Mozaik otelin altında ortaya çıkan hatta üzerinde eski depremlerin etkisiyle zemin dalgalanmalarını da görebildiğimiz yine çok özel mozaikler var çok da büyük bir alanda. Ve bunların benzerlerinin de o çevrede henüz ortaya çıkarılmamış şekilde olduğunu da biliyoruz. İşte bu bütün mozaik birikimi ya da mozaik mirası içinde İskender Bey bu yerinden edilmiş olanları seçmiş ve onlarla ilgili replikaları ürettirmiş kendi çabalarıyla. İskender Azaroğlu aslında bir kimya mühendisi, İTÜ mezunu. Daha sonra ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde MBA yapmış. Sonra Türkiye'ye döndükten sonra da bir iş insanı olarak hem kendi şirketinde hem başka yerlerde çalışmış. Depremden sonra da bütün işini gücünü bir kenara koyup bu mozaik işine kendini adamış, Antakya'ya adamış diyebiliriz. Ayrıca İskender Bey'i bu Europa Nostra'nın tehlike altındaki 7 kültürel miras alanı programına Demir Kapı'yı aday göstermesiyle de biliyoruz. Biz o kendisiyle orada da çalışıyoruz Europa Nostra olarak. Demir Kapı'da yine çok fazla göz önünde olmayan bir kültürel miras Antakya'da surların bir parçası. Evet İskender Bey tekrar hoş geldiniz. Şimdi sorulara geçelim.
4: Evet hemen bu işe nasıl kalkıştınız? Yani depremden sonra mozaiklerin peşine düşmek yani Antakya'dan yerinden edilmiş mozaiklerin peşine düşmek. Fikri sizde nasıl oluştu? Neyi hedeflediniz? Kimlerle çalıştınız? Kısaca anlatır mısınız? Nasıl başladınız bu işe? Ve ne ümit ettiniz?
6: Bildiğiniz gibi 6 Şubat 2023 depreminde Antakya neredeyse yok oldu. Yakınlarımızı, evlerimizi kaybettik. İçinde kaybolduğumuz o eski dar sokaklarımız yok oldu. Avlu evlerimiz yıkıldı. Sonuç olarak şehrin hafızası derinden sarsılmıştı. Antakya ve Antakyalılar için depremler maalesef yeni bir şey değil. Tarihimizin bir parçası. Antakya 2300 yıldır kesintisiz yaşayan bir şehir. Evet, çok defalar çok büyük felaketler yaşadı. Defalarca yıkıldı, yeniden kuruldu. Örneğin 115 ve 526 depremlerinde her birinde 250 bin kişi hayatını kaybetti. Bu iki deprem hala dünyadaki en büyük 5 deprem içinde. Şimdi her depremden sonra Antakya yeniden ayağa kalktı, yeniden toparlandı. Bugün de Antakyalılar şehirlerini ve güçleriyle yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Herkes Antakya'yı ve Antakya'yı yapan o kendine has dokusunu canlandırmaya çalışıyor. Depremden sonra Hataylılar farklı şehirlere dağıldılar. Bazıları çocuklarının eğitimini yarıda kesmek adına, bazıları da hayat mücadelelerini sürdürme adına başka şehirlere göç ettiler. Ben depremden bir sene sonra Antakya için kalıcı bir şey yapma fikriyle yola çıktım. Dünyaya dağılmış Antakya mozaiklerinin bir çatı altında bir araya getirilmesinin Antakyalıları bir süre sonra yeniden şehirlerinde bir araya gelmelerine benzettim. Ve bu fikir doğrultusunda bir yıl süren yoğun bir çalışma ve araştırmanın sonunda Amerika'dan Fransa'ya 40 ayrı müzedeki eşsiz Antakya mozaiklerini Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki mozaiklerle kaynaştırarak kazı bazında arşivledim. 80'den fazla kazının mozaiklerini 750 açıklamalı görsel ile kazı kazı tasdif ederek bu çalışmayı internet ortamına taşıdım. Antakya Sanat Müzesi internet sitesini kurdum. Bugün dünyanın her yerinden 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Bu web sitesinin kurulma aşamasında yurt dışında sergilenen Antakya mozaiklerini ve heykellerinin replikalarını üretmeye karar verdim. Bu vesileyle Haas Mozaik firmasının kurucusu Mustafa Karabay ve ünlü heykeltıraşımız Ahmet Bostancı'ya projeden bahsettim. Hem Mustafa Bey hem de Ahmet Usta projeye inandılar ve tüm güçleriyle sarıldılar. Haas Mozaik'in desteğiyle yurt dışındaki farklı müzelerde sergilenen mozaik panellerinin ve Antakyalı heykeltıraş Ahmet Bostancı'nın da heykellerinin replikalarını tamamladık. Son olarak Gaston Ustamız bu mozaikler için harika bir metal çerçeveler üretti. Muhteşem bir ekiple çok güzel sonuçlar aldık. Tüm bu çalışmalarımız bittikten sonra da en büyük sıkıntımız sergi alanıydı. Bildiğiniz gibi yıkılmış bir şehirde bu çapta bir sergiyi sunmak için yer yoktu. Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Abdullah Bey'in desteğiyle serginin tüm Antakyalılar için özel anlamı olan ve kent meydanında bulunan eski müze bahçesinde sergilemek nasip oldu. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi ve ayrıca derneğimizin ikinci başkanı olan Doktor Emir Çekmecelioğlu serginin kuratörlüğünü üstlendi. Emir Hoca 11 ayır kazı evine ait panelleri tarihe yapıya uyum içerisinde mimari düzenini tasarlayarak sergi mekanına yerleşimini koordine etti. Antakya Sanat Müzesi Derneği geçen Ekim ayında tamamen gençlerden oluşan üyelerle kuruldu. Her bir üyemiz bu sergiye sahiplendi ve yoğun şekilde çalıştı. Ben derneğimizin bu çalışmaları daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Bu sergiyle şehirlerini ve yakınlarını kaybeden Antakyalılara mazilerini hatırlatmak istedik. Bu çalışma ve Antakya'nın tarihi mirasını hatırlatmaya ve gelecek nesillere tarihleriyle yeniden bağ kurmalarını sağlamayı bir nebze katkımız olsun istedik.
5: Evet İskender Bey,
4: çok muazzam bir iş yapmışsınız, bir araştırma.
5: Şimdi siz dediniz ki dünyaya dağılmış olan Amerika, Fransa dağılmış olan mozaikleri, yani artık Antakya'da olmayan mozaiklerin replikalarını ürettiniz ve birebir ölçüde aynı tek taklidini yaptınız ve onları sergiliyorsunuz. Peki bunların asılları nerede ve hangilerini kapsıyor sizin bu sergideki şu anda sergilenenler? Eminim başka yerlerde de vardır. Hatta belki Türkiye'de de vardır. Bütün bunların sonunda orijinalleri de geri getirmek gibi bir hedef ya da niyet var mı?
6: Şimdi bu sergide yurt dışındaki 13 farklı müzeden Antakya mozaiklerini görmek mümkün. Bu müzelerin biri Fransa'da, diğerleri ise Amerika'da. Maalesef 30'lardaki kazılarda bölgemiz Fransız mandası yönetimi altındaydı. O dönemde Suriye'de kazı yapan Princeton Üniversitesi ekibi için Antakya'ya gelip kazı yapmak bürokratik anlamda çok daha kolay oldu. 2300 yıllık tarihimizde yalnızca 20 yıl Fransız mandası yönetiminde şehrimizin çok önemli değerlerini maalesef kaybettik.
5: O süreçte evet. Mi gitmiş bunlar?
6: Evet, evet. Bu 20 yıllık süreçte Fransız mandası döneminde 32-38 yıllar arasında hatta Türkiye'ye katılma aşamasında dahi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye nota göndermişti. Hani mozaikleri bırakın diye, hani anlaşmamız var diye Türkiye mozaikleri bırakmadı 39 senesinde. Ve bu Amerika'nın Türkiye'ye nota çekmesine sebep oldu. Ama 39 yılında savaşın da başlamasıyla birlikte bunlar artık örtbas edildi. Yani sonuçta 39'da da gidecek olan mozaikler Türkiye'de kaldı. Bu bir anlamda şansımız oldu. Biz bugün Haas Mozaik'in desteğiyle 11 farklı kazıdan 27 mozaik panelin replikasını ve Antakyalı heykeltraş Ahmet Bostancı'nın Tike heykeliyle ABD'de Worcester Sanat Müzesi'nde sergilenen Hecia heykelinin replikalarını sergiliyoruz. Bugün bunların getirilmesi çok kolay değil. Mümkünse diyalog yoluyla kısmen getirilmesi mümkün olabilir. Bu imkansız değil. Ayrıca ticari anlamda da sanırım görüşmeler yapılabilir. Şöyle düşünün, bu kazıların yapan konsorsiyum 4-5 müze ve kurumdan oluşuyordu. Ama bugün 40 müzede sergileniyor. Niye? Çünkü bu müzeler bu büyük mozaik panellerini ayrıca parçalayıp farklı müzelere sattılar.
4: Parça parça
6: sattılar gelir sağlamak adına. Dolayısıyla 40 yani Hawaii'de bile Honolulu Müzesi'nde evet, Antakya mozaiği var.
5: Varmış.
6: Ya dolayısıyla Florida'da St. Petersburg'da var. Yani çok yayıldı. Bunlar hep satıldı. Dolayısıyla gelecekte belki bazı görüşmeler yapılabilir. Eylül ayında Amerika'da bazı üniversitelerde Boston yakınlarında bir yerde çalışmalar olacak Antakya'nın unregistered, yani kayda geçmemiş olan mozaikleriyle ilgili. Çünkü Amerikalı genç akademisyenler gerçekten çok yoğun çalışıyorlar aslında Antakya için. Kayda geçmemiş olan Antakya mozaiklerini de kayda geçirmek ve bunları tanıtmaya çalışıyorlar. Umarım gelecekte bir faydası olur diye ümit ediyorum.
5: Siz gerçekten. En azından somutlaştırarak gösteriyorsunuz şu anda bunlar vardı. Buradaydı diye.
4: Bu mozaikleri şeyi soralım mı? Bu mozaik replikaları tek tek aynı yöntemle nasıl yapıyorsunuz? Üretim replika tekniği olarak yani bayağı mozaiği yeniden üretiyor musunuz? Ürettiniz
6: şimdi,
4: mi?
6: Şimdi tabii birebir aynı ölçülere üretim yapıldı. Eski tarzda üretim yapmak çok çok zor. İmkansız hatta. Yapılmaya çalışılsa bile çok uzun sürecek olan bir proses. Biz size zamanla yarıştık bunun için. Dolayısıyla öncelikle yapmak istediğimiz mozaik panelinin resminin bir orijinal ölçeğinde fotokopisi çekiliyor. Ve offset şekilde, büyük bir şekilde veya parça parça bölümlere ayrılacak şekilde ve bunun üzerine bir naylon geçirilerek orijinale yakın şekilde saçları dizilmeye başlanıyor. Bu da uzun bir süreç. Çünkü bazen bir tek mozaik için benim Antakya'ya 3 kere gidip gelmem gerekiyordu düzeltmeler için. Bazen çok ufak detaylar çok göze çarpabiliyor.
5: Renkli mermer mi kullandınız?
6: Evet, Haas mozaik işte mermer taş. Sonuçta farklı renklerde mermerler ve taşlar kullanıldı. Mozaikler tek başına açıkçası bir şey, yani çok güzel mozaikler üretildi ancak bunun sunumunda Amerika'daki müzelerde sergilenecek şekilde bunların sergilenmesine çalıştım. O yüzden Gassan Kalaycıoğlu isminde çok değerli bir ustayla tanıştık. 5 santimetre kalınlığında özel çerçeveler yaptırdık sırtı komple saç olan ve mozaikleri bu çerçevelere döşedik ve yapıştırdık. Bu sayede mozaiklerin çok daha tok durmasını sağladık. Daha sonra Ahmet ustamız bu mozaiklere çok özel derzler yaptı, eskitmeler yaptı. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman gerçekten de sanki yurt dışındaki Antakya mozaikleri gibi çok güzel ve özel bir görünüme sahip oldular.
5: Ve taşınabilir hale de getirmiş oldunuz değil mi onları?
6: Hocam bazı mozaikler, örneğin Defne Apollo mozaiği 450 kilo. ben maalesef 3 defa 7'şer hamal getirmek zorunda kaldım bu mozaikler için. Çünkü çok uzun ve meşakkatli, yani tek başta taşınan bir mozaiklerdi
5: evet,
6: bunlar.
5: Evet, anladım. Hani başka yerlerde de sergilenebilir mi diye bir şey üzerinden düşündüm.
6: Evet, çok, yani hamal arkadaşlarımız çok uğraştı. Gerçekten 3 defa gelip gittiler. Ayrıca heykeller de alçı değil. Yani her biri 750 kilogram olan çok ağır heykeller. Heykeltaşımız bunları çok özel bir şekilde çalıştı Ahmet Usta. Bunları da müzeye vinçlerle taşıyabildik. Yani vinçler vasıtasıyla ancak indirebildik.
5: Peki şeyi soralım İskender Bey. Şimdi Antakya ne durumda? 3 yıl geçti depremin üzerinden. Antakya'da vaziyet nedir? Sizin
4: serginin etkisi
5: tabii ki. Serginiz bu ortamda nasıl karşılandı? Etkisi nasıl oldu?
6: Hocam biliyorsunuz beraber gittiğimizde Antakya moloz içindeydi, toz duman içindeydi. Molozların bile şehirden toplanması 1,5 yıl gibi bir süre aldı. Son 3 yılda şehrin batı yakası neredeyse tamamen yenilendi hocam. Yani şu anda gerçekten şehrin batı yakasında her tarafında sağdan sola kadar çok büyük bir yerleşim bölgesi var. Ancak tarihi mahallelerin olduğu ve çarşıların olduğu şehrin doğu yakası bayağı hasar görmüş durumda. Orası da zaman alacak. Örneğin Kurtlu Caddesi'nde ön cepheler yenilendi. Çok güzel oldu. Kemalpaşa Caddesi'ndeki iş yerleri, ki çarşının asıl başlama noktası orası. Agorası, şeyin agorası orası aslında. Orası yenilendi. Şu anda da Saray Caddesi'nde çalışmalar var. Yani bu çalışmalar bittikçe yavaş yavaş insanlarımız şehirden dönmeye başlayacaklar. İnanın sergi inanılmaz olumlu bir atmosfer bıraktı. Yani çok güzel katkı sağlayacağını zannediyoruz. Yüzlerce kişi Instagram üzerinden, WhatsApp üzerinden teşekkür etti. İyileşme sürecine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kesinlikle yaralı şehrimize bir moral olacaktır bu.
4: Uzun yıllardır. Düşünmüşsünüz aslında. Yani yerinden edilmiş mozaikler ve yerinden edilmiş Hataylılar.
5: İnsanlar.
4: Bu insanlar bu vesileyle bir araya, tekrar yeniden bir araya gelecekler demişsiniz. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz peki? Yani geleceğe, yani nasıl devam edeceksiniz? Web sitenizde büyük bir arşiv var belli ki. Dernek kurdunuz. Dernekte gençler var. Nasıl, projeleriniz nedir yani bundan sonraki dönemde? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
6: Şimdi inanın, yani ilk amacımız tabii 100'e yakın mozaik üretip bunları kalıcı bir yerde sergilemekti. Şu anda o kadar güzel bir yerde ki sergi, eski müzenin bahçesi. Herkes için bir anlamı var oranın. Yani Antakyalı olan herkes için oranın bir anlamı var. İçimize çok sindi açıkçası o serginin orada olması. Dolayısıyla bunun 1-2 yıldan çok daha uzun bir süre orada kalacağını ben düşünüyorum. Ancak bizim derneğimizin nihai amacı Antakya Sanat Müzesi'ni kurmak ve yaşatmak. Yani bu bizim gerçekten de hedeflediğimiz bir şey. Şayet bunu yapabilirsek, yani 100-120 panele ulaşabilirsek, 30'lardaki kazılarda gün yüzüne çıkartılan ve kayda geçen ancak yurt dışında bulunan Antakya mozaiklerinin çoğunu replikada olsa Antakya'da görebileceğiz. Bu proje tamamlandığında Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki orijinal Antakya mozaikleriyle birlikte şehrimiz neredeyse eksiksiz bir şekilde mozaik koleksiyonuna sahip olacak. Yani amacımız aslında bu, bunu sağlayabilmek. Ümit ederim gelecek günlerde bu konuda çalışmalar olacaktır.
5: Evet, Antakya Arkeoloji Müzesi'nde de çok sayıda çok özel mozaikler var. Evet, siz de dediniz. Onların durumunu biliyor musunuz? Ve belki de daha gün yüzüne çıkmayan mozaikler de var Antakya'da belli ki. Onu herhalde arkeolog arkadaşlarımız çalışmaktalar. Bu eski müzede, yani Antakya Arkeoloji Müzesi'nde olan mozaikler ne durumda?
6: Şimdi ana müzemiz tabii dünyanın en görkemli mozaiklerini barındıran harikulade, evet, bir müzeydi. Depremde müzemiz kısmen zarar aldı. Mozaiklerimiz ve heykellerimiz zarar gördü. Bugün Türkiye'nin önde gelen restoratörleri zarar görmüş mozaik ve heykelleri aslına sadık kalarak onarıyor. Hı-hı. Bu işlem daha ne kadar uzun sürecek bilmiyorum. Evet. Ancak bunun daha birkaç sene süreceğine ve müzemizin de eski ihtişamına uygun bir şekilde açılacağına inanıyorum. Bugün inanın Amerika'da çok sayıda akademisyen Antakya mozaikleri hakkında çalışıyor. Ve 30'larda yapılan kazıların gerçekten de hunharca yapıldığını farkındalar. Çünkü, hı-hı, o dönemde böyle bir kazı beklenmiyordu. Hazırlıksız yakalandılar o günkü mozaikçiler, o günkü arkeologlar. Dolayısıyla şu anda müzelerdeki, özellikle Princeton'daki envanterde kayıt altına alınmamış olan Antakya mozaikleri konusunda çok değerli çalışmalar yapılıyor. Bunların da tanımlanması ve tanıtılması bir zaman alacaktır. Ben inanıyorum ki yabancı ve yerli akademisyenlerin işbirliğiyle ve tabii ki hükümetler arası diyaloglarla Antakya'ya ait eserlerin dünya çapında bilinirliği daha da artacak ve kültürel mirasımızın korunarak gelecek nesille aktarılması mümkün olacaktır.
4: Evet, evet, elinize sağlık vallahi.
5: Gerçekten çok büyük bir katkıda bulunmuşsunuz ve bir nefes, bir tohum atmışsınız yani. Çoğu zaman evet, biz taklit olan şeylerden kaçınırız kültürel miras korunmasında, ama bu gibi durumlarda da gayet etkili olabiliyor yani sunuşu, kültürel mirasın insanlara sunuşu bakımından. Taklit de olsa orada herkesin gözünde canlanıyor burada bir zamanlar ne olduğu. Gerçekten çok önemli bir katkınız olmuş. Bunun hakikaten çoğalarak, çeşitlenerek devam etmesini hepimiz umut ediyoruz. Elinize sağlık İskender Bey.
4: Web adresinizi söylesek bu derneğinizin, çünkü orada bir arşiv var anladığım kadarıyla.
6: Web, evet, antakyasanatmüzesi.org. Bu siteden tüm kazılarla ilgili dünyadaki bütün Antakya mozaiklerine erişmek mümkün. Örneğin bir kazı evine girdiğiniz zaman, diyelim ki 8 tane oda var. Her odada ayrı bir mozaik. Her bir mozaik dünyanın farklı bir yerinde. Ölçüleriyle, ait oldukları yüzyıla kadar bütün detaylarıyla paylaşılmış durumda.
5: Antakyasanatmüzesi.org.
6: Evet. Aynı zamanda orada sergi içinde bir kutu açtık.
4: Sayfa.
6: Evet, sayfa açtık ve bu serginin amacının ne olduğu ve sergilenen mozaiklerin de resimlerini de koymuş olduk. Şimdi tabii bu sergi hem gelecek nesillerin geçmişleriyle bağlanmalarına, onlarla bir daha ilişki kurmalarına sebep olacak, ama aynı zamanda Antakya'ya gelecek olan insanların da sayısını artıracaktır. Çünkü gerçekten esnafımız olsun, şehrimiz çok zor durumda. Turizm rehberleri de burayı kendi turlarına ekleyecekler. İnsanların şehre gelmesi, oraları gezmesi, para harcaması, otellerde kalması bir şekilde bir şehre bir nebze katkı sağlayacaktır.
5: Bundan umarım, sonrası için derneğinizde de destek bekliyorsunuz değil mi?
6: Kesinlikle.
5: Onu da duyurmuş olalım.
6: Evet, çok teşekkür ederiz. Bizimle temasa, iletişime girebilirler. Bizim mozaiklerimiz birçok şeyi ifade ediyor. Yani gerçekten bu kültürel ve sanattan ziyade bir de Antakya'nın geçmişini ve mirasını bize gösteriyor. Biz bunları daha yaygın bir şekilde gösterebilirsek bu destekler sayesinde, inanın şehir daha hızlı iyileşecektir diye düşünüyorum.
5: Evet. Tamam. Çok elinize teşekkürler sağ İskender Bey. Elinize sağlık.
6: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
5: İyi akşamlar herkese.
6: İyi akşamlar dilerim. Sağ olun.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
0: Açık Dergi. Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Burçin ve Asu Hoca ile konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Feryal Kabil ve Selahattin Çolak ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
7: Günün sözü.
0: Bilim de hukuk da apaçık. Lamı cimi yok. Kirletenler sebep oldukları iklim yıkım ve zarar ziyanının hesabını vermek zorunda. Fosil yakıt şirketlerini salımları azaltman ve zarar ziyan karşısında üstlerine düşen adil payı ödemeleri konusunda zorlamak tek geçerli cevap. Yarım yamalak tedbirler bu krizin ateşini söndüremez. Başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa'yı kasıp kavuran ve rekor sayıda ölüme yol açan sıcak dalgaları üzerine ve Fransız petrol devi Total Energies aleyhine açılan davada karar öncesinde konuşan 350.org iklim grubu aktivisti Lisa Rose işte böyle söylüyor. Common Dreams.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
1: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: 1-1-2.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Clinton Wiley'e teşekkür ederiz.
2: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Herkese merhaba. Sonsuz Miskin Tarlaların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Tuğçe Yapıcı.
1: Hoş merhaba, geldin Tuğçe. Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür
1: ederim. Beni çağırdığın için çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Uzun zamandır aklımdaydı seni çağırmak.
1: Neden çağırmamıştın? Neden bugünü bekledin?
0: Dumduma isimli EP'miz çıkınca dedim ki şöyle Tuğçe'yi bir çağırsak da konuşsak Uygar'la diye düşündük ve geldiğin için çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. EP'nizi ben mi konuşacağım?
0: Nasıl
1: ya
0: buldun?
1: Ya da siz konuşacaksınız ben. Böyle bir format olsa ya çok iyi.
0: Ne diyorsun? Ben ikinci şarkından çok emin olamadım ama şimdi birinci şarkı dinledik ama yani.
1: Hangi şarkı dinledik ilk?
2: Serin bir yaz akşamı.
0: Serin ve sevimli bir yaz akşamını dinledik. Ne düşünüyorsun bu parça hakkında?
1: Çok güzel bir şarkı.
0: Nasıldı? Dinlemesi sana ne hissettirdi?
1: Serin bir yaz akşamı hissi verdi. Ki çok ihtiyacım var bu hisse.
0: Evet, hepimizin ihtiyacı var. Özellikle Avrupa'nın şu an çok ihtiyacı var.
1: Evet, biz yine iyiyiz galiba. 30 derecelerdeyiz.
0: Çok şükür noktasındayız. Uygar Çetiner yanımda.
2: Evet, merhaba.
0: Hoş geldin Uygar.
2: Hoş bulduk.
1: Miskinler bu kadar mı? İki kişi misiniz?
0: Biz temsilen. Buradayız.
1: Gerisi nerede grubun?
0: Vekaleten. Ya bir arsa işleri var.
1: Yani öyle bir şey olmalı zaten. Hoş görmem için öyle bir şey olmalı.
0: Kusura bakmıyorsun.
2: Teknik bir aksaklık diyelim.
0: Evet. İşler güçler derken. Çok istediler ama çok selamları var sana. Geldiğin için
1: sağ olsun. Onlar da çok teşekkür ediyor değil mi geldiğim için.
0: Evet.
1: Yani evet, bu akşam Miskinler'le beraberiz. Dumduma adında bir albüm yayınladılar. Kısa çalar bir albüm. 5 şarkıdan oluşuyor ve ilk şarkısını az önce dinledik, Serin Bir Yaz Akşamı. Güneş kardeş Uygar Çetiner bizimle birlikteler. Grubun geri kalanı bana bir son dakika kazığı attı bugün.
0: Da.
1: Diyelim.
0: Evet.
1: Evet, affetmem pek kolayına böyle şeyleri ama...
0: Vallahi mahcubum. Neyse, ben onlar adına ben de mahcubum yani. Ne diyeyim, biraz yüzüm kızardı şu
1: an. Size teşekkür ederim geldiğiniz için. Ama neyse ki bir uzun çalar albüm üzerinde çalışıyorsunuz. Sonbahar aylarında yayınlamak üzere planlarınız var. O zaman tekrar gelirsiniz ve tam kadro gelirsiniz diye
0: vallahi
1: düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok iyi olsun.
1: Öyle umuyorum. Nasılsınız efendim? Devraldım senden yayını, farkındasın.
0: İyiyiz, çok teşekkürler. Çağırdığın için.
1: Bütün program böyle geçsin mi? Çağırdığın için teşekkür ederim. İşte geldiğiniz için de teşekkür
0: ederim. Açık radyo bizim
1: falan
0: için çok özeldir. Her zaman. Apaçık radyo diyelim. Ben açık radyo demek istiyorum. Apaçık radyo her zaman özeldir bizim için. Umarım karasal yayında tekrar kavuşuruz. Evet.
1: Arabada dinleyemediğin için mutsuz olduğundan
0: evet,
1: bahsettiniz
0: mutsuzum.
1: Önce.
0: Evet, mutsuzum. Ivır zıvır radyolar dinliyorum. Hiç mutlu değilim. Evet.
1: Peki bağlayamıyor musun bir uygulamadan falan? Arabanda öyle bir teçhizat yok mu?
0: Aslında istesem bağlar.
1: Yani evet, bizim ekip
0: ya
1: hep bunu
0: yani
1: öneriyor aslında.
0: Bindin mesela, bindin arabaya 10 dakika 15 dakika yolun var. Hani,
1: uğraşmayı düşünüyorsun.
0: Evet, bazen hızlıca radyo dinlemek.
1: O yüzden ıvır zıvır radyolar ıvır dinlemek zıvır zorunda kalıyorsun.
0: Çok zevk alırım ıvır zıvır radyo dinlemekten. Karasal yayın radyo. Lokal radyolar.
1: Peki efendim, albüm 15 Nisan'da yayınlandı. O zamandan beri de aslında sizi konuk etmek için planlamalar, konuşmalar, işte mesajlaşmalar, bir takım ghostingler falan ve nihayet buradayız.
0: Evet.
1: Tam kadro olsun diye uğraştık aslında. Dördünüze de uyan bir gün bulabilmek için 15 Nisan'dan bu yana çabalıyoruz.
0: Evet,
1: ve
0: dördümüze uyduğunu düşünerek bugün.
1: Dediniz ki bir ay önce falan, evet. 29 Haziran'da hepimiz tamamız oradayız evet. Dediniz.
0: Ve bunu diyen de Ozan'dır.
1: Ben de inandım.
2: Bu, ve Deniz.
0: Ozan ve Deniz'dir. 29 Haziran için Tuğçe'ye yaz istersen diye. Çünkü bütün işleri bana yıktıkları için. Şimdi burada dedikodu yapmak istemiyorum. Çekiştirmek istemiyorum grup arkadaşlarımı. Evet, onların onayıyla ben sana bugünün için geliriz dedim ama.
1: Peki albümden beri hayat nasıl gidiyor? 15 Nisan'dan bu yana ilk kısa çalar albümünüzü yayınladınız. Ve
0: ne
1: değişti
0: yayınladık
2: ve uzun çalar
0: evet
2: albüm kaydına başladık. Hatta bitirdik.
1: Ne zaman şimdi başlamışsınız kayıtlara? Daha öncedir bence.
0: Bayağı geçen hatta. Antalya, Adrasan yolculuğumuzu sayarsak.
2: Evet, en başlangıç dersek.
0: Geçen
2: yazda değil, doğru, Eylül Ekim.
0: Yani aranjelerimizi bitirmek için şöyle yine bir kamp yaptık.
2: Kayıtlara da herhalde günlük. Şubat'ta mı girdik?
0: Öyle bir şey, yani.
2: Yılın başında.
1: Okey. Arayı da açmamak için. Ati ve Aşk Üçgeni ile gelmişlerdi Aralık'ta. O zaman bahsetmiştiniz. Albüm üzerinde çalışıyoruz evet. diye. Zaten uzun bir süreç. Ve ben de demiştim ki hadi artık hani albüm falan. Sonra şeyi fark ettim çalışırken. 2024 aslında sizin ilk parçalarınızı yayınlamanız. Yani grubun kendi release'lerini yapıp böyle kendini ortaya koyması. Çok da aslında uzun bir zaman değil.
0: Evet.
1: Niye böyle aceleye düşmüşüm bilmiyorum. E hadi yani. Sizden albüm falan diye.
0: Öyle bir intiba bırakmamız çok hoş. Hani hemen bunlar yayınlar bir şeyler diye. Zaten biz o beklentiyi bilerek dedik ki arayı açmayalım hemen bir kısa çalar şöyle enstrümantal bir şey yapalım ve Dumduma EP'mizi o şekilde yapmaya karar verdik.
1: İyi de oldu sanki.
0: Evet yani onun da zaten yazım süreci yine işte stüdyoya kapanıp bakalım ne çıkıyor şeklinde oldu. Çıkanlardan işte seçtiklerimizi biraz aranje ettik. Hızlıca girdik ona.
1: Konserlerde çalıyor muydunuz bu albümdeki parçaları?
2: Çalmıyorduk ama
0: 2-3 yani şey öncesinde çalmıyorduk tabii. Yani olan şeyler değildi zaten ama çıktıktan sonra bir tane denedik. Bir karışık kaseti falan dedik.
2: Ufak ufak deniyoruz.
1: Peki neden Dumduma ismi?
2: Onu Ozan
0: nereden çıktı?
2: Ozan'ın fikri ama bilmiyorum. Hatırlamıyorum.
1: İşte Ozan olsaydı anlatırdı.
0: Ben mi de Ozan'ın mıydı o ya? Benim değil miydi o? Bilmem Durukan'ın mıydı acaba?
2: Yok yok Ozan'ındır. Ozan'ın var bir dumduması.
1: Kim kimeydi herhalde o
0: kim
1: ara?
0: Kim kime evet. Yok dumduma.
1: İşte.
0: Nereden çıktı? Evet ben de hiç hatırlamıyorum.
2: Bir anda
0: bazı şeyleri ben de düşünüyorum nasıl buna karar verdik diye. Aklına gelmiyor insanı çok.
1: İşte o yüzden söyleşilere tam kadro
0: gitmeniz gerekiyor. Tam kadro gelsek gerekiyor. Daha iyi.
1: Kapının önünde de size söyledim aslında Duo ve Trio projelerde mutlaka tam kadro gelinsin istiyorum. Çünkü o projelerde tüm üyeler üretim sürecine dahil oluyorlar. 4 kişiden sonra pek karışmıyorum. İsterseniz bir kişi gelin çok umurumda değil. Çünkü içindeki süreçleri ben bilemem. Şarkıyı kim yazıyordur? Üretimde kim aktiftir? Aslında birinin projesidir de belki diğerleri sahnede sadece dahil oluyorlardır vesaire. Ama siz üretimi 4 kişilik bir ekiple yapıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve herkes şarkı yazarı.
0: Evet, zaten biz o formatta çalışan gruplarda yıllarımız geçtiği için aslında biraz da böyle bir şey arzuladık. Hani hepimizin yazdığı, ortak karar verilen.
2: Dumduma falan aslında 5 kişi
0: evet.
2: orada.
0: Evet, Durukan'la beraber.
1: Kredilerdi.
2: Evet, Dumduma'dan sonra artık 4 kişi.
1: Evet, bir yani değişiklik oldu
2: yeni
1: grupta.
2: Yeni çıkacak albüm için. Yani 4 kişi üretmeye devam ediyoruz. Ama aslında şu ana kadar olan her şeyde 5 kişi ürettik her şeyi.
0: Evet. O karar süreci de güzel oluyor yani. 5 kişi beraber emin olup hani birine yıkmadan o işi. O grup hissiyatı. Yani bunu deneyimlemek müzisyen olarak güzel gerçekten.
1: Evet. Bu albüm gecikme algımda Ozan direkt demişti ki zaten ismimiz Miskinler. Her şeyden böylelikle sıyrılabilirsiniz. Farkındasınız değil mi?
0: Yani miskinlerin aslında biz anlamına bakmıştık. O kadar
1: tembel
0: yani.
1: Tembel anlamındaki değil herhalde.
0: O biraz farklı böyle biraz sufi anlamları da varmış yani.
1: Tasavvuftaki hani, anlamıyla herhalde evet, kullandınız.
0: Evet gibi hani tasasız, dertsiz gibi de.
1: Yunus Emre'nin şiirinden.
0: Bilemiyorum. Doğrudur.
1: Mazhar Fuat Özkan'ın Adımız Miskindir Bizim şarkısının sözleri zaten Yunus Emre'nin bir şiiri. Eğer oradan geliyorsa.
0: Ya Mazhar Fuat'ın şarkısının da etkisi vardır hani zaten miskinler deyince bizim yaptığımız tarzla birleştirince o parçanın akla gelmesi çok doğal oluyor. Onu da coverlamışlığımız vardır bu arada. Evet.
1: Sahnede mi?
0: Hı-hı. Yara çalıyorduk.
1: Konserlerinize hiç gelmedim.
0: Buyur.
1: Evet. Nasıl geçiyor? Hiç gelmemiş, hiç izlememiş birini nasıl anlatırsınız konserlerinizi?
0: Şimdi klişe cümlelerde.
1: Çok fazla groove ve dans odağı var. Vurgusu var.
0: Evet ya biraz onu hedefliyoruz ya. Hani hareket ettiren şarkılar olmasını hedefliyoruz. Psych funk olmasını biraz hedefliyoruz aslında. Evet Uygarcığım'ın evet. perküsyonları zaten hani tamamıyla buna yönelik.
2: Çok yani hani bizi seyretmektense biraz hani müziğe kapılıp evet. dans etmek falan hani o tip şeyleri amaçlıyoruz, istiyoruz.
0: Ama seyredebilirler tabii. Hani arka...
2: Tabii arkanızı dönmeye gerek yok.
1: Seyredebilirler.
0: Evet.
1: Şimdi yine grup burada tamamen olmadığı için, tam kadro olmadığınız için aklımdaki
0: bütün
1: soruları...
0: Bütün program biz bunu
1: ben sürekli alttan alta laf sokarak bu programı geçireceğim. Aslında bir süper bandsınız ve hepinizi farklı projelerden tanıyoruz. Güneş Kardeş, zaten bir solo projem var.
0: Evet.
1: Daha önce yani, Ponza'da yani. Vardın, Tarla Records'ın kurucususun. Daha önce seninle bir program yapıp bunları da konuşmuştuk toplu halde, tüm evet. çalışmalarını.
0: Evet, doğru, evet. doğru, evet.
1: Ya,
0: eyvideyim bak neler yapmışız.
1: Zoom'dan yaptığımız için hatırlamıyorsundur. Pandemi programları biraz öyle oldu.
0: Evet, öyle miydi?
1: Buraya gelseydin hatırlardım. Bak Tayfun'a geldiğini hatırlıyorsunuz.
0: Evet
1: mesela.
0: O ilk röportajımdı ama. Sanki onu Zoom'dan mı yapmıştık ya? Evet ses kaydı evet. göndermiştim. Ses,
1: yok
0: evet.
1: bayağı
0: sen ses kaydı
1: yapıyorduk.
0: Almıştın. Evet, evet tamam şimdi hatırladım evet.
1: Pandemi. Uygar Eskiz. Help the Captain Truva. Bir sürü bir sürü proje. Atiba Aşk Üçgeni.
0: Yani Güneş Kardeş'te de bu arada. Şöyle ben benim demolarımı Uygar dinledikten sonra yani o biraz da gaza getirdi diyebiliriz hani.
2: Yani,
0: yani benim bir sürü ıvır zıvır şeylerim vardı demolarım. Çok beğendiklerimi dinletmiştim stüdyoda buluşmuştuk. Yani sormak da istiyordum aslında çalar mısın diye. Onun böyle yükselmesiyle duo gibi olduk aslında en başta biz. Yani ben işte demo davul kaydediyordum kendimce. Bir yürüyüş kaydediyordum. Uygar deneyimi ve profesyonelliğiyle onu dinlenebilir bir hale getiriyordu. Aranjelerde de fikirleri var Uygar'ın. Yani aslında
2: ufak
0: evet,
2: tefek, çok yani... az.
0: Sağ ol canım. Evet.
1: Evet, bugün Güneş burada ikinizin de... olması bir anlam kazandı şu an.
0: Şu an evet, Güneş evet. Kardeş röportajını
2: oraya doğru dön.
1: Evet, çok fazla zaten önceki dönemlerde de bir takım işlerde ortak projeleriniz oldu. Deniz'le Uygar
2: ben gruptaki herkesin davulcusuyum ayrı ayrı zaten
1: evet.
2: gruplarının. Öyle bir şey.
1: Ozan zaten yerli sahnemizin müthiş bir prodüktörü.
2: Tarsız kralı.
1: Ozan'la Deniz'in birlikte stüdyoları var. No 5'te bir takım işler yapıyorlar.
0: Evet,
1: birbirinizden sıkılmıyor musunuz sürekli beraber?
0: Yok.
1: Başka insanlar da var sahnede.
0: Hani hayatta hayatın akışında sıkılmıyoruz. Hatta ben daha çok görüşmek de isterdim hani. Bazen seyrek görüşüyoruz işte işlerden güçlerden dolayı. Biz bazen yani yazım süreçlerinde böyle bir hafta falan kapatıyoruz mesela. Full bir haftayı beraber geçiriyoruz. Açıkçası yani benim çok varoluşumun anlamlandığını düşündüğüm o haftalar oluyor yani. İşte böyle bir şey olmalı ya yaşamak diyorum hani. Beraber müzik yapıp beraber böyle her şeyi konuşmak. Bir de yani evet.
2: Çok. Keyifli geçiyor. Keyifli geçiyor. Çalışıyormuşuz gibi o hissettirmiyor zaten hiç.
0: Ve gerçekten çalışıyoruz yani şey benim çoğu grubuma göre yani iş gibi yapıyoruz bu işi. Hani sabahtan başlıyoruz gerçekten. Bak. Bir de yani evet.
2: Çok keyifli geçiyor. Keyifli geçiyor. Çalışıyormuşuz gibi o hissettirmiyor zaten hiç.
0: Ve gerçekten çalışıyoruz yani şey benim çoğu grubuma göre yani iş gibi yapıyoruz bu işi. Hani sabahtan başlıyoruz gerçekten. Canımız çıkana kadar devam ediyoruz.

0: Ürünlerinizi gördünüz mü birbirinizin hiç? Yeni keşfettiğiniz şeyler var mı birbirinize dair? Çünkü bu grupta herkesin de farklı rolleri var aslında. Güneş, sen bas çalıyorsun.
1: Evet.
0: Uygar'ı ilk defa vokalde görüyoruz. Deniz gitarı bırakmıyor asla.
1: Ve vokal yapmıyor Deniz.
2: Evet.
1: Yani ben bas
2: Ya,
1: çalıyordum zaten en
2: ben de
1: başta
2: vokal
1: da.
2: yapıyordum
1: Evet.
2: eskizde de ama bilmem görüyor muyuz ya, çok
1: Ya biraz tabii
2: bilemedim.
1: hani müziğe bakış açılarını daha çok anlıyorsun arkadaşının hani veya işte ben kendimle ilgili de çok şey görüyorum. İletişim, müzik iletişimi zor bir şey. Yani kafanda bir şey duyuyorsun, onu nasıl aktaracaksın? Hani doğru kelimeleri bulman lazım. O açıdan da mesela şey oluyor. Kendi başına evde bir şeyler kaydedip aranje yaparken o kolay oluyor. Yani hiçbir kimseye bir şey anlatmana gerek kalmıyor. Burada iletişim girince o hani müziği tanımlamak biraz şey yapıyor. O biraz geliştiriyor diyebilirim
0: Sözleri sen yazıyorsun
1: yani.
0: genellikle.
1: Yani evet. Yani ben bir şeyler götürüyorum. Dizeler götürüyorum. Beraber şey yapıyoruz. Düzenliyoruz onları.
2: Peki. Deniz'in de var sanırım.
1: Deniz'in de var.
0: İlk Uygar'a dinlettim dedin. O da kadim deneyimleriyle olaya katkıda bulundu
1: Hangisine
0: dedin.
1: geçtik şimdi? Güneş kardeşine.
0: Hayır. Miskinlerin şarkılarından bahsetmiyor muydun az
1: Yo,
0: önce?
1: Güneş kardeşten bahsediyordum.
0: Öyle mi? Ben Miskinler diye dinliyordum.
1: Ben miskinlerin şarkıları
2: Miskinler de
1: bende değil ki
2: genelde
1: hani.
2: beraber
1: Evet, hani o
2: doğaçlarken
1: kaynak
2: çıkıyor genelde.
1: dosyalar bende değil ya.
0: Tamam.
1: Evet.
0: Niye ondan bahsediyordun ki hiç?
1: Hani
0: Bir
1: Güneş
0: anda.
1: kardeş solo proje demiştin
0: Ha,
1: ya,
0: okey,
1: hani
0: tamam.
1: solo olduğu kadar canım Uygar Çetinlerimin de.
0: Ha, tamam. Ben Miskinleri duyu olarak
1: Yo,
0: başladık
1: evet.
0: diye anladım
1: Yo,
0: her şeyi.
1: hayır. Biz
0: Her şeyi
1: miskinlere
0: yanlış
1: şöyle oldu. Ben
0: anlamışım.
1: şimdi en baştan anlatayım.
0: Benim gibi anlamayan dinleyiciler için.
1: Ya biz yıllardır konuşuyorduk
0: Sıcaklarda
1: şöyle.
0: benim aklım hiç yerinde olmuyor ya. 30
1: Ya
0: derecede
1: insanlık hali
0: çok
1: hiç.
0: beynim erimiş haldeyim
1: Al,
0: yani.
1: aman Avrupa'ya gitme bu ara. Kaybolursun. Şey, biz zaten yani bu 2024'ten önce biz Deniz'le bir ayaküstü konuşmuştuk. Böyle bir şey mi yapsak diye. Hani direkt Anadolu pop esintili. Hani önceki projelerimizde vardı bu psychedelic rock havaları ama Anadolu esanslı olan bir şeye tam girmemiştik yani. Hani işte kafamızda böyle futbol kadrosu, takım kadrosu oluşturur gibi şu olur mu bu olur mu gibi bir şeyler vardı. İsimler vardı. Ondan sonra ben hatta bir gün sıkılmıştım ve aklıma gelmişti. Ya dedim Deniz'le biz böyle bir şey konuşuyorduk hani niye yapmıyoruz onu? Ben bir de bas çalmayı çok özlüyordum. Hani şey de iyi bir şey. Bir grupta bas çalıyorsun. Hani gidiyorsun bas çalıyorsun. Ben başta vokal yapacağımı tahmin etmiyordum hani. Pedalım bile olmayacaktı yani. Bas gitarı götürüp çalıp çıkıp gidecektim.
0: Sonra
1: Ama
0: nasıl dahil oldun
1: arkadaşlarımın
2: yine?
1: teşvikleriyle
0: Sen de söyle, sen de söyle
1: sen
0: Mürkler.
1: söyle. Yani
2: Sen.
1: işte evet biraz hani Uygar'la beraber Uygar söylüyordu başta. Sonra ben de back yapıyordum. Sonra baktık işte bazılarını Uygar
2: Bazen
1: söylüyor.
2: beraber, bazen evet.
1: Bazılarını söylemiyorum. Onlar keyifli oluyor.
0: Bir yandan da grup tavrı olarak hoşunuza giden bir durum mu
1: Evet.
0: bu?
1: Evet. İşte ben
0: Paylaşımı yapar.
1: Deniz'i
0: Frontmensizdir
1: aramıştım
0: grup.
1: ve demiştim ki hadi yapalım şunu. Ondan sonra bir toplantı yaptık. İşte beşimiz Durukan, Uygar, Ozan, Deniz, ben. Sonra işte gene bir jam session 4 gün 5 gün. Ondan sonra işte grup ismi 2 tane 45'lik 7 inç plak.
0: 2023'te miyiz bu arada? 24'te miyiz?
1: Güzel bir soru. Yani herhalde 23 sonları, 23 yazı. Değil mi?
2: Galiba.
1: 23 yazı, 24'te de yayınlar başladı.
0: Yaklaşık bir sene sonra aslında. Haziran'da.
1: Şu an
0: Aşkın Sahtesi.
1: çok kafam karıştı benim
2: Benim
1: şu
2: de.
1: an.
2: Ama yani
1: Ama
2: Aşkın
1: sürdü
2: Sahtesi ne zaman
1: tabii
2: çıktı
1: biraz yani
2: hatırlamıyorum.
1: plak zaten plak odaklı olduğu için o yayınlar hani o plak organizasyonunu falan da yapılması biraz sürdü galiba.
0: İlk önce dijital platformlara kondu galiba. Sonra plak çıktı,
1: O
0: değil
1: bir
0: mi?
1: hafta falan öyle bir şey
2: Evet.
1: yaptık. Hani çünkü hiç ismimiz yok hani insanlar niye plak alsın ki hani bir yandan biraz dinlesinler bir tester
0: 45'lik bir
1: beğenirlerse.
0: plak.
1: Evet
0: İki
1: zor bir tercih.
0: parça.
1: Evet.
0: Evet, pek tercih edilen bir şey. Ben de almayı tercih etmiyorum genelde. Çünkü
1: Teşekkür ederiz.
0: dinlemesi çok zor oluyor. Şimdi bir
1: Ben
0: şarkıyı
1: çok
0: koydum.
1: seviyorum. Bu arada
0: Evet.
1: ben
0: Yerime
1: çok.
0: oturdum. Şarkı bitti. Hadi bir daha kalk. Plağı çevir.
1: Ben artık pikabın
0: Yani
1: yanında
0: DJ
1: oturuyorum zaten.
0: çok güzel de.
1: Ben pikabın yanında oturuyorum dinlerken. Daha iyi oluyor. Bir şarkı dinleyelim o zaman. Ha? Ne dersiniz?
0: Ya program senin.
1: O zaman
0: Ne istiyorsan.
1: Sonsuz Miskin Tarlalarında şimdi Miskinlerin Dumduma adlı kısa çalarından Hangi parça?

0: Güneş, sen mi girmek istersin, ben mi başlayayım?
1: Sonsuz miskin tarlalarına devam ediyoruz. Tarlamızın bugünkü konuğu Tuğçe Yapıcı ile söyleşimiz devam ediyor. Miskinlerden Anafor isimli parçayı dinledik. Ne hissettirdi bu sana? Bu nasıl bir deneyimdi senin için
0: bir
1: Tuğçe?
0: Bir değişiklik var sanki bu şarkıda ya.
1: Ha? Bir füzyon diyebilir miyiz?
0: Farklı bir şey var sanki.
1: Evet. Nasıl tanımlayabiliriz bunu? Yani bir bağlama var.
0: Arıyor muydunuz bir bağlama olsa?
1: Çok mu batı oldu dedik. Hemen dedik Ege Küçük Merne'yi arayalım, şöyle bir güzel bağlama çalsın bize dedik. Ki Anadolu'muzun da esintisini bu dreamy, yani rüya gibi şarkıya bir Anadolu esintisi ekleyelim istedik.
0: Senin acilen program yapmaya başlaman lazım.
1: Teklifler açayım diye. Asgari at sigorta.
0: Başvurabilirsin ama bizde o da yok.
1: Özlemişim, evet.
0: Evet, yap yine. İyi gidiyor. Sana bırakasım geldi programı istersen.
1: Ben o yerden... zaman Uygar'a birkaç soru sorayım.
0: Hadi sor.
1: Uygar,
0: ben
1: burada
0: konuşur.
1: Perküsyon var, bu parçada perküsyon var.
2: Var, doğru.
1: Nedir bu perküsyon?
2: Nedir?
1: Bu nedir yani?
2: Konga'dır.
1: Aa, çok iyi, ben bongo derdim. Bak şu an yeni her gün yeni
2: ya,
1: bir şey öğreniyorum.
2: İşte abi.
1: Evet, kongasıyla renk kattı.
0: Sizin de birbirinizi keşfettiğiniz bir program oluyor.
1: Çok sağ ol. Hemen yıllardır sormak istediğim şeyleri.
0: Ama normalde konuşmuyor galiba gruplar. Geçen Deli Bakkal geldi mesela, albüm sürecini konuştuk. Hepsi tek tek anlattılar. Ve sonra Dağtaş şey dedi. Ya herkesin albüm süreci ne kadar farklıymış ya birbirinden dedi.
1: Ya
0: hiç üzerine konuşmayı sevmiyorlar galiba. Geçen bir grubu davet ettim mesela. Dediler ki müziğimiz üzerine konuşunca yapma arzumuz azalıyor.
1: Allah Allah.
0: Gibi bir şey. Yaptığımız işten uzaklaşıyoruz.
1: Ya evet, müzik üzerine konuşmak biraz gıcık bir şey bu arada. Ben de çok
0: öyle bir laf
1: rahat
0: var. Müzik üzerine konuşmak mimari üzerine dans etmeye benzer diye.
1: Vay vay
0: ya,
1: vay.
0: O kadar olmayacak bir şey aslında ya.
1: Çok iyi. O zaman niye konuşuyoruz biz? Ha? Dans edelim istedim.
0: Siz zaten parçada dans etmek ve ettirmek istiyorsunuz.
1: Üzerine. Evet.
0: Üzerine. En yakın ne zaman nerelerde dans ettireceksiniz insanları?
1: 7 Ağustos'ta Karga konserimiz var. Kadıköy Karga.
2: 23 Ağustos var.
1: Neresi?
2: Babylon Soundgarden.
1: Evet, Park Orman'da.
2: Park Orman'da, evet.
0: Kimlerle paylaşacaksınız sahneyi, festivalde?
1: Şimdi reklam yapmaya gerek yok. Miskinler var işte. Hani dinlemek istedim.
0: Miskinlerden sonra
1: The
0: akşam...
1: Kills, Wet Leg, Jack White. Miskinler. Bak en sona.
0: Güzel Diner
1: gibi. Diner gibi oldu ama yok, biz sahneyi açıyoruz. Erken gelen kazanır.
0: Evet. Ağustos sıcağında.
1: Bir şeyler ayarladık, fanlar falan. Ercan'la konuştum, fanlar ayarladı.
0: Evet, şapkalarını ve güneş kremlerini evet alarak gelebilirler insanlar.
1: Evet. Miskinler merch yapabiliriz aslında. Belki şemsiye ve şapka ve çardak.
2: Pervaneli şapka.
1: Oo.
0: Plaklarınız
1: nasıl
0: da var? Onlar da herhalde.
1: Şöyle yelpaze gibi. Sallanır mı plaklar?
0: Müziği çevirmeye çalışıyorum ama geyik yapmak istiyorsanız varım.
1: Ben susuyorum. Bir soru alayım.
0: Plaklarınızdan kaldı mı? İki tane 45'liğiniz var.
1: Var, evet. İki.
0: Kaç adet basıldılar?
1: 500. Bin.
2: Onlar bin.
1: Ha, evet.
2: 45'likler bin.
1: Doğru.
0: Dumduma da basılacak mı? Abimiz. Devam edecek
1: Dumduma'da miyiz? Dumduma da basılacak, evet. Zaten.
2: Dumduma basılacak mı? Dumduma basılmayacak.
1: Ha, Dumduma basılmayacak. Ben şey albüme gittim ben, evet. Çok ona odaklıyım da şu an. Hani onun stresini yaşıyorum. Albümün adını zaten şu an konuşuyoruz bu ara. Hani ne olacak diye. Orada
0: belirlemediniz mi daha?
1: Bir şeyler var, bir olasılıklar ama.
0: Burada karar verenler oluyor tartışarak. İsterseniz bırakabilirim mikrofonu.
1: Yok ya şimdi. Radyo masalarında meze.
0: Albümün ismini. Değil mi?
1: Bitince biz şarkı çalarken belki seninle biraz istişare ederiz o işi. Dumduma'yı belki sonra basılır, kim bilir yani, ufak bir 10 inç
0: Ama ilk uzun çalar albümümüz plak olarak da tabii ki
1: sonbaharda basılacak. Evet. Yani bütün albümü öyle tasarlıyoruz. A1, B1 falan diye.
0: Peki albümde bir takım farklılıklar olacak mı şimdiye kadarki işlerinizden? Bugüne kadar Miskinler'in yayınladığı her şeyi dinlemiş bir dinleyici şaşıracak mı?
1: Bence şaşırır ya. Birkaç tane şu an düşünüyorum. Neredesin Leyla? Şeyler falan. Akustik parçalar falan da var. Çok yavaş, böyle çok gecenin geç saati bir şarkımız var.
2: Biraz daha
1: romantik.
2: Yani disco bir yeri de,
1: evet,
2: disco şeyler de var. Geneli
1: disco.
0: Hepsi uzun parçalar mı?
2: Uzun değil ya. Beş, bunlar gibi değil artık. Şey daha kısa.
0: Uzun mu demedim, sözlü parçalar.
2: Sözlü. Hepsi uzun mu? Sözlü.
1: İki tane enstrümantalimiz var. İki tane enstrümantalimiz var.
0: Psychedelic müziğin olmazsa olmazıdır.
1: Ya evet, hani konuşmada bir müziğimizi dinleyelim hani. Hani şey gibi. Ne anlatıyorsun sen ya? Aşkım, hani şey gibi. Şöyle bize biraz gitar çal da. Kafamızı bulandırma gibi.
0: Aşkın evet. Sahtesinin sözlerini kim yazdı?
1: Ben yazdım.
0: Nereden aklına geliyor böyle hikayeler? Yani öyle bir dönemde yaşamıyoruz. Öyle olaylar görmüyoruz.
1: Bütün
0: falan.
1: Olay...
0: Nereden ilham aldın? Bir filmden mi? Bir destan mı?
1: Ben şimdi Çukurovalı olduğum için biz öyle hayatlar yaşadık. İnsanlar insanları köşe başlarında bekliyorlardı yani. 7 kardeş 9 emmiden bütün şarkı filizlendi diyebiliriz.
0: Var yani 7 kardeş 9 emmi.
1: Kalabalık aileler mevcut Türkiye'de. Hani şu ailedir diyemem, hani şu aile. Ama evet, köşe başında
0: sıkıştırmalar.
1: Çoluk çocuk, amca, dayı bekleyen aileler var. Her köşe başlarında ayağınızı denk almanız gereken durumlar olabilir.
0: O zaman dinleyelim mi ilk yayınladığınız parçayı? Ne Aşkın Sahtesi.
1: Tabii olur.
0: Çok nasıl heyecanlandım ve utandım.
1: Tuğçe'cim, bugün sanırım program senin. Sen ne dersen o.
0: Aşk olsun.
1: Bugün programı ben sana bıraktım.
0: O zaman sonunu nasıl getireceğimizi bilmediğim bu programda şimdi Miskinler'den Aşkın Sahtesi dinliyoruz.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları devam ediyor. Bugün miskinlerle beraberiz. Miskinlerin yarısıyla. Ve Aşkın Sahtesi dinledik. Ama demiştim programın sonuna kadar böyle gidecek diye. Neyse, Aşkın Sahtesi dinledik. İlk yayınladığınız parçaydı. Arada acaba burada kessek mi, Feyda Atlı alsak mı gibi tartışmalar yaşandı. Ama kıyamadık.
1: Süremiz azalıyor, ben o yüzden.
0: Çok cıvıdığımızda konuştuk. Evet. Ama bazen böyle oluyor. Yazın genelde böyle oluyor.
1: Ya, konuşamıyorum ben şu an. Kapandım ben artık.
0: O zaman ne yapalım? Bir değişiklik yapıp programın bundan sonrasında ciddi şeylerden konuşalım mı?
1: Buyurun.
0: Hadi dünyadaki bakalım. Bir Anatolia'nın saykadelik yükselişinde bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani uygar.
2: Yani hala yükseliyor mu?
1: Bence durdu gibi ya.
0: Işte, değil mi? Daha yeni Anjin de Poitrin.
1: Ay ha. Mikrotonal olduğu için onu ama Anadolu sayk gibi mi?
2: Oradan yani sayıyor muyuz onu? Yani
0: koyacaklardır oraya.
1: Koymasa.
0: Sayıyorlar.
1: Umarım koymazlar.
0: Ne bileyim işte Glass Beams'i. Evet. Yeni.
1: Evet. Kur'an ama yine. Glass Beams sayıyorlar. Biraz daha Orta Doğu gibi falan da hissettiriyor ya sanki. Yani öyle Anadolu. Böyle. Bilmiyorum Anadolu.
2: Mısır.
1: Bu arada İsrailliler bu Anadolu sayka çok sarmış durumdalar. Bir anda bizim müziğimizi de işgal edecekler mi diye ben biraz korkuyorum açıkçası. Hani bu bizim diye falan gibi bir şey olursa neyse barışımız var.
0: Ama barışman siz sahip var. Çıkıyorsunuz erkinimiz zaten var. Şu anda müziğimize.
1: Yani bir şeyler yapıyoruz elimizden geleni yapıyoruz. Yani sahip bekçisi miyiz? Hani kavgaya girer miyiz bunun için? Bilmiyorum. 7 kardeş 9 emme. Köşe başında toplaşabiliriz.
2: Belli olmaz. Ağacında...
0: Biraz puanti atarsınız üstünüze. Olur mu öyle bir kavga?
1: Yani bilmiyorum. Belki üzerlerine puanti atarız. Biraz daha
0: ciddi
1: atarız.
0: Ciddi konuşamıyoruz ya. Ciddi ben, cevap vereceğinizi evet, düşünüyorum. Benim de kafam dağılıyor ama zaten zor dikkatini toplayan bir insanım.
1: Özellikle İskandinavya'da Anadolu saykın yükselişi gayet gerçekten hani dikkat çekici.
0: Tamam eskiden. Bu da çok kötü ya. Evet, bunu... Böyle cevap versen de çok kötü.
1: Evet.
0: Peki siz de en başından böyle biraz yurt dışına gideriz, gezeriz gibi bir niyette var mı müziği yaparken?
1: Biz de yolumuzu buluruz. Yani tabii bir umutlarımız vardı. Vardı bir umutlarımız.
0: Ki gittiniz de bir kere.
2: Gittik evet.
1: Evet çok
0: güzeldi. Bir Amsterdam konseriniz evet. Oldu bir festival kapsamında.
1: Evet çok güzeldi. İkinci konserimiz miydi? Üçüncü müydü? Üçüncü konserimizde.
2: Üçüncü konserimizde.
1: Plak evet. Festivali, Blind. Sonra Amsterdam'a gittik.
2: Evet.
0: Nasıl reaksiyon aldınız?
1: Yani çok güzeldi iyiydi ya. Evet. Gerçekten. Hani insanların bu Türkiye gündemi gerçekten bizim konser dinleyicimizi de etkiliyor bence. Hani bilmiyorum. Eğlenmek ayıp gibi oluyor ya. Orada hani çaldığınız şeyin anında seyircideki dalgalanmayı yaratması çok güzel bir şey. Hani oluyor gibi böyle bir şey oluyorsun.
0: Orada değil mi insanlar?
1: Ya evet hani sonra videoları izleyince biz yani çok şaşırdım. Gerçekten dans ediyorlar böyle yani evet. Koparak dans ediyorlardı.
2: Evet bayağı dahil oldular. Enerji de yüksekti yani. Bizi de yükseltiyorlar sonuçta yani. Bu, evet. Burada biraz öyle geçmiyor konserler de.
1: Evet yani burada bir dikilip bakma hali var. Hani o yani seyirciyle tabii sahne hani gerçekten etkileşim halinde. İyi konser dinlemek isteyen seyirci dans etmeli. O kadar.
2: Nokta.
1: Ben başlayacağım.
0: Özellikle gruplu müziklerde öyle durmak biraz tuhaf oluyor. Çünkü zaten istemsizce hareket etmeye başlıyorsun.
1: Ya evet
2: biraz
1: ben
2: ne işim var burada gibi.
1: Yani
2: şey
1: kimseyi zorlamak istemem ama en öne gelip de öyle durmak yani ben onu pek anlayamıyorum. Hani şey gibisin sen müzik yazarı mısın? Akademisyen misin? Hani bir farklı bir açıdan mı bakıyor acaba diye düşünüyorum.
0: Kollarını kavuşturup en önde duran müzik yazarı vardır.
1: Hani evet hani şey yapıyor çıkarımda bulunuyor belli yani müziği dinlemiyor da orada başka bir hesapların. Bunlar evet en azından öyle duracaksanız sahne önünde durmayabilirsiniz bence. Kimiz diyor sonra kim?
0: Siz ilk önce şarkılarınızı yaptınız birkaç şarkı kaydettiniz sonra ilk 45'liği yayınladınız ondan sonra konserlere başladınız değil mi?
2: Evet. Evet biz sonra zaten girdik 5-6 şey şarkı yaptık. Biraz da işte Erkin Koray'dır falan biraz cover da ekleyip
1: evet. Sonra ikinci
2: plak festivalinde
1: ilk plak festivalinde çaldık. Aynen, evet. Çaldık. Bu Aşkın Sahtesi ve O Yare bulunan 7 inç 45'liğimiz yayınlandığında birkaç sonrasında hemen yakın tarihti galiba değil mi?
2: Evet.
1: Plak Şişli Plak Festivali'nde çaldık.
0: Ve şarkıları aranje ederken, son hallerine getirirken hep herhalde canlı performansı düşünüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Backgroundlarınızdan dolayı.
2: Yaparken zaten doğaçlama, beraber canlı çalarken çıkardığımız için hani zaten baştan öyle girişiyoruz aslında.
1: Yani aranjeyi çalarak yapıyoruz zaten. Evet. Beraber.
0: Evet, sahneye çıktığınızda oluyor. Aklınızdaki şey oldu mu? Seyircideki reaksiyon onunla paralel mi gitti diye soracaktım.
1: Plak
0: Türkiye'de
1: Festivali
0: değil,
1: çok
0: yurt dışında
1: güzel. Ben
0: Plak
1: Festivali'nin, yok Plak Festivali'nde de iyiydi,
2: İyiydi
1: ya.
2: Evet.
1: Orada bir neşeli, evet. O Plak Festivalleri güzel oluyor zaten. Hani zaten orada bütün gün müzik dinleyicileri geziyor. Giriş ücretsiz. Ondan sonra evet. Yani şey, yaş skalası da çok genişti. Orada biz bayağı mutlu inmiştik ya sahneden. Güzeldi yani.
0: Evet.
1: Evet. Hey gidi Plak Festivalleri. Plak Festivalleri iyidir. Plak da iyidir. 7 inç falan. Yani alınız. Bunlar
0: ne bulursanız.
1: Alın yani, gider bak.
0: Peki psychedelic müzikte bir yapay zeka hegemonyası oluşmaya başladı. Dijital platformlarda.
2: Güneşin kanayan yarası.
1: Şimdi bir dakika.
0: Şimdi iyi de yapıyor bu işi. Fena da yapmıyor.
1: E tabii, külliyat var yani. Adam yani nereden beslendi? Her şeyden besleniyor sonuçta. Yani tabii ki yapar. Niye yapmasın? Yapar.
0: Peki bu saatten sonra bu müziği canlı icra eden, hı-hı, özgün bir şekilde üretmeye çalışan bir ekip nasıl fark yaratacak dinleyici gözünde?
1: Konserleriyle. Canlı olarak onu gerçekten var ederek hani ve üreterek. Ve bence biraz da artık hani yenilikler denemek lazım ya. Hani deneyen gruplar var. Hani denenmiyor demiyorum. Ama yani hep böyle geçmişin yankısı, hani aynı tonlar, o kayıt dokuları, hani o son ürünün benzemesi artık tabii AI gibi hissettiriyor. Hani tamam, canlı kanlı grupsun ama hala o tonda bir şeyler yapıyorsun. Yani bence biraz da bugüne de dokunması lazım.
0: Siz deniyor musunuz yenilikler? Bence deniyorsunuz.
1: Bence de deniyoruz.
2: Deniyoruz, evet.
1: Hani illa abi işte 70'ler gibi olmalı sound demiyoruz.
0: Geçmişin geleneğine tamamen yaslanarak değil de oradan beslenerek bir şey yapmaya çalıştığınızı düşünüyorum.
1: Ya evet, tam evet. Olarak öyle.
0: De nostalji kokmasından da kaçınıyorsunuz gibi sanki.
1: Ya aslında ben seviyorum.
2: Ama biraz kaçınıyoruz.
1: Kaçınıyoruz, evet, o kadar. Hani söz kullanımında da bazen bazı şeyleri, cümleleri eliyoruz hani. Kimse artık böyle konuşmuyor diye. Öyle şeyler oluyor.
0: 7 kardeş 9 emmi, okey.
1: Onu onlara dokunulmam. onlar köşe başında bekliyor. Vallahi onlar kavgalıyım.
0: Hala, onlar hala toplanıyor köşe başında.
1: Toplanıyorlar yani onu, evet. Onlardan korkuyorum.
0: Peki kaç şarkı olacak yeni albümde?
2: 10
1: ellerime
2: 10 şarkı.
0: Hepsi yeni şarkılar mı yoksa? Şimdiye kadar yayınladıklarınızdan duyacağımız şarkı var mı albümde tekrar?
2: Yok.
0: Yepyeni 10 şarkı.
1: Yok. Evet. Geriye dönüş yok. Konserlere gelenler, evet.
0: Bazılarını gelmesem de biliyorum.
1: Ben sana mırıldanırım.
0: Benim haberim olur.
1: Bir dahakine bekliyoruz seni de Tuğçe'cim.
0: Bazılarını çalıyordunuz herhalde.
2: Birkaç tanesini çalıyorduk. Ama birçoğunu çalmadık aslında.
1: Birçoğu yeni, evet.
2: Şimdi çalacağız
1: daha,
2: tabii.
1: Evet, daha hiç
2: Ağustos'ta da.
0: Ne işi deniyoruz. Kaldı albümün şimdi? Kayıtlar bitti. Plak basılacak.
2: Mix de aslında şu an.
1: Ya evet, detay bakıyoruz.
2: Mix
1: sadece.
2: Bitiyor aslında. Mix.
1: Mixleri dinliyoruz. Yeni yeni mixler geliyor. İşte bazı birkaç şey... Yeni bir tane sözün, bir tanesinin sözünü yeni bitirdik, onu kaydettik ve bitti albüm.
0: İsim bulunacak.
1: İsim işi var. kapak tasarımı.
0: Sen mi yapacaksın?
1: Bana kaldı gibi o da. Yani bilmiyorum, hiç onu düşünüyorum ben de, birine mi versem. Eğer kapağımızı yapmak isteyen yetenekli bir tasarımcı varsa ve bunu duyuyor, bizi duyuyorsa.
0: AI kapağımız diye duydum bir anda.
1: Eğer.
0: Evet, sonra anladım.
1: Aman. Yani bu arada AI grafik tasarımda ben kullanıyorum, stok gibi. Hani bir şeyler üretip onu kesip bir şeylerle birleştirme falan.
0: İşte AI o zaten öyle kullanılmıyor
1: gibi.
0: Bence.
1: Evet, o mübah gibi ama yani sıfırdan söz yazmayın ya. Sıfırdan müzik. Ben buna üzülüyorum yani, üzülüyorum gerçekten.
0: Siz çünkü niye gelecekte mesela albüm mixlerini artık.
1: Ya ben onu kendime yediremem herhalde ya.
0: Vaktiniz mi çok, paranız mı çok? Niye uğraşıyorsunuz?
1: Ben onu yediremem. Hani ben zaten yani yapmanın süreci güzel zaten. Yani.
2: Yani evet, beraber yapmaktan biraz keyif aldığımız için belki.
0: Müziği yapay zeka yaparsa biz ne yapacağız biz ne hayatta? Evet. Müzisyen olmak çok böyle saçma bir şey.
1: Yani yarın mesela biri çıkacak ve çok iyi besteler yapacak. İnsanlar diyecek ki yapay zekaya yaptırıyor. Şimdi bundan nasıl emin olacağız? O adam gerçekten iyi bir beste yapıyor mu veya o gerçekten herkes uyuyunca. Yani eğer müziği yapay zekaya yaptırıyorsa o gitarlarda bas böyle ton şeylerde dokularda bir garip şey oluyor. Birbirinin içine girmeler oluyor. Yani hiçbir enstrümanı çıkarmayacağı sesler oluyor. Eğer müziği yaptırıyorlarsa anlıyorum. Ama yani müziğin demo gibi yapay zekadan alıp stüdyoda onu kaydedebilirler yani. Onu kim bilebilir? Kimse bilemez.
0: Sonra iddia da edebiliyorsun zaten ben yaptım diye.
1: Ha, kim bilecek?
0: Kim bilecek?
1: Bitti gitti.
0: Post-truth artık yani. Gerçeğin hiçbir öneminin kalmadığı bir dönemdeyiz, evet. Ne dersen o. İnkarda yiğidin kalesidir diye bir lafımız var Türkçe'de zaten. Boşuna çıkmamıştır
1: sonra
0: yani.
1: Sonra o zaman... Bizim süremiz mi azalıyor Tuğçe? Ben mi panik oluyorum biraz?
0: Bilmiyorum, programda süreyi sen idare edeceksin.
1: Ulan buçuğa doğru artık sarkıtırız biraz.
0: Var mı eklemek evet istediğiniz bir şey? Belki gelmeyen arkadaşlarınıza selam gönderirsiniz.
1: Yok, konuşuruz biz onlar çıkınca da. Yapay zekaya yani müzisyenseniz yapay zekaya bulaşıp eşe dosta çok iyi yapıyor diye hava atmayın. Yapmayın bunu. Hani yapmasınlar bunu. Gerçek müziğin destekçisi olmak hepimize kazandıracak diye düşünüyorum. Başka ne diyeceğim?
0: Senin de var mı mesajın?
2: Benim bir mesajım yok. Bu hayatta.
0: Niye yapay zeka kullananlara falan iki çift edecek lafın yok?
2: Kullansınlar. İsteyen kullansın, hevesini alsınlar.
0: Evet. Ben de karşı değilim bu arada, anlamaya çalışıyorum sadece. Çoğu müzisyen
2: rakip
0: bu arada
2: rakipte olduğumuzu düşünmüyorum zaten.
0: Son yani dönemde gelen çoğu müzisyen de ben kullanıyorum, bir bakıyorum demeye başladı.
2: Çok şey paniği dönüyordu bir ara çünkü yani.
0: İşimizi elimizden alacak.
2: Çok rakip.
1: Hangi işimizi alacak?
0: Türkiye'de canlı performans kültürü
1: olduğu
0: için aslında. Sen ne
1: kazanıyorsun da senden ne olacak?
0: Yani şöyle düşün işte. Düğünler vesaire işte.
1: En güzel, en çok, en iyi düğünlerde kazanıyorlar bu arada. Ben onu söyleyeyim,
0: evet,
1: sana.
0: Bizde ciddi bir aslında canlı müzik kültürü var Türkiye'de. Evet. Belki yani alternatif sahnede çalacak yer bulamamak ya da işte çok fazla karşılayacak bir ücret alamamak gibi sorunlar var ama işin başka boyutları da var.
1: Artık olmadı düğünlerde bize.
0: Düğün müzisyenliği iyi iş bu arada.
1: Bakalım.
0: Çok iyi çalışıyorsun. Seneye geldiğinizde.
2: Sonra.
1: Sezon giremedik.
0: Düğünlerdeki deneyimlerimizi konuşuyoruz. Miskinler olmaz mı bir düğünde ya? Olur gayet.
1: Var ya, inanılmaz bir düğün olur. Yani benim düğünümde çalsınlar isterim. Ama benim düğünüm için ben de çalıyorum.
0: Eninde sonunda tanıdık birinin düğününde olur herhalde.
1: Teklifleri açız. Eğer düğününüzde miskinler çalsın. Eğer yakın zamanda düğününüz var ve miskinler çalsın istiyorsanız bize Instagram'dan ulaşabilirsiniz.
0: Miskinler. İki E ile.
1: Bravo.
0: Evet. Bunu da söyleyelim de.
1: Evet. Siyah üzerinde sarı font. Sarı bir yazı.
0: O zaman şarkı dinleyerek gidelim. Kapatalım.
1: Artık. Evet.
0: Artık. Artık yani geçen yorulduk ya artık değil mi? Artık.
1: Kah kah kah.
0: Fakat iyi güldük. Var mı şarkı dinleyecek vaktimiz? İki dakikamız. O zaman Sabah Sesi dinliyoruz diye anladım.
1: Öyle mi?
2: Kapanış.
1: Hadi bakalım. Bu bunun da zaten albümde bize bağlamasıyla eşlik eden Ege Küçük Mernek çaldı. Kendisi gelişine çaldı. Yani onun bestesi mi diyebilir miyiz?
2: Evet, diyebiliriz. Evet.
0: Albümde de var mı bağlama? Yeni beklediğimiz
2: yok
0: albümde.
1: Bakalım.
0: Ama başka bir şeyler, sürpriz, başka konuklar, bakalım başka ortak çalışma. Bekleyeceğiz, tekrar bekliyoruz. Bu sefer
2: konuklar,
0: tam kadro bekliyoruz.
1: Konuklar var,
2: konuklar,
1: sürpriz konuklar.
0: Albüm çıktığında 4 kişi gelirsiniz, konuşuruz.
1: Onun sözünü ben vereyim. Ozan'la Deniz'i sen şahsen
0: onları
1: ararsan.
0: Onları stüdyoya gidip kollarından tutup getireceğim. Evet. Başka yolu yok herhalde. Evet. Hadi Sabah Sesi'yle çıkalım programdan. Miskinlerle beraberdik bu akşam. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.

Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
4: Bir vertigo başlıyor.

Radyo severler iyi akşamlar. Apaçık Radyo'da yeni bir Vertigo programı başlamış durumda. Bu akşam açılışı Depeche Mode yaptı. Onların A Broken Frame albümü 1982 yılı, oradan bir enstrümantalle başladık. Nothing to Fear bu parçanın adı idi. Öyle demek lazım tabii, şarkı bitti. Şimdi sırada Steely'den var, Amerikalı müthiş ekip. Donald Fagen ve Walter Becker'ın sürüklediği muhteşem müzik. Pretzel Logic albümünü bu akşam aldım elime ve Night by Night'ı çalacağım bu albümden sizlere.

Vertigo'dan tekrar merhaba. İki parça geride kaldı. Bitmiş olan Steely Dan'e aitti Pretzel Logic albümü Night by Night adlı beste. Açılışta ise Depeche Mode çalınmıştı. Nothing to Fear ile başlamıştık. Bir enstrümantal ile başlamıştık bu akşam programa. Şimdi size R.E.M. çalacağım. Uzun süredir çalmadığımı hatırladığım kadarıyla öyle. R.E.M.'in dördüncü albümü Life's Rich Pageant. 1986 yılının 28 Haziran'da, yani tam bugün piyasaya çıkmıştı, 40 yıl önce bugün. Bu albümden, bu güzel albümden, R.E.M.'in de gitgide daha tanınır hale gelmesine yol açan bu albümden arka arkaya iki parça gelsin. İlki Fall On Me, ki hitlerinden bir tanesi oldu, tırnak içinde hitlerinden bir tanesi R.E.M.'in. Onun ardından da bu albümden Life's Rich Pageant'dan Superman gelsin.

Apaçık Radyo Vertigo programı sürüyor. Arka arkaya iki R.E.M. bestesi dinledik. Bitmiş olan Superman idi. Onun öncesinde ise Fall On Me adlı nefis parça. Sonradan R.E.M.'in müziğine dönüp baktığımızda Fall On Me'nin gerçekten tipik bir, nefis bir R.E.M. bestesi olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet. Çünkü 40. yılı, tam 40. yılı Life's Rich Pageant albümünün çıkışının. Şimdi ise sırada Scorpions var. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir konseri oldu. Turnede Scorpions topluluğu 60. yılını kutluyor. Yani dile kolay. 60 yıldır bu insanlar müzik yapıyorlar ve sahneye çıkıp müziklerini insanlarla paylaşıyorlar. Gerçekten inanması güç ama çok güzel bir şey tabii bir yandan da. Onların Scorpions'ın Hannoverli topluluğun Alman In Trance albümü, 3. albümleri, oradan Life's Like a River gelsin. Sonrasında biraz daha yumuşayacağız diyeyim.

Neil Young çaldım Vertigo'da son olarak. Onun Kanadalı Ozan şarkıcının On The Beach albümünden aynı isimli şarkı. Bu albümden ilk defa bir parça çalmış olabilirim ama yanılıyor da olabilirim. Hafızam beni yanıltıyor da olabilir. Sevdiğimiz müzisyen Neil Young bu albümün dışında da tabii birçok şarkısına yer verdik bu zamana kadar. Scorpions çalındı Neil Young'dan önce. Life is Like a River adlı parça In Trance albümünde yer alıyordu. 60. müzik yılını doldurmuş topluluğun. Şimdi sırada Bob Dylan var. Dylan da geçtiğimiz ay 85 yaşını doldurdu. Bir doğum günü parçası ona gönderelim buradan. Biraz gecikmiş olarak. Ballad of a Thin Man, ben çok seviyorum bu besteyi. Highway 61 Revisited'dan gelsin Bob Dylan'dan. Sonrasında Jim Morrison'a geçeceğiz.

0: Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind.
1: Ghost Song adlı parça, beste, şiir idi bu. An American Prayer albümü, The Doors'un ve Jim Morrison'ın birlikte kaydettiği bir beste bu. Ghost Song'u çaldım sizlere. Onun öncesinde ise Bob Dylan vardı. Ballad of a Thin Man adlı parçayla konuk oldu Vertigo'ya. Highway 61 Revisited albümünde yer alıyordu bu parça. Şimdi Donovan çalacağım. Get Thy Bearings adlı parça bu. Donovan'ın çok meşhur The Hurdy Gurdy Man yeşil kapaklı albüm diye de bilinir. Oradan gelsin Donovan. Sonrasında daha fazla gitar duyacağız.

Apaçık Radyo'dasınız. Vertigo programı sürüyor. Arka arkaya iki şarkı geldi. ZZ Top çaldım en son olarak. Onların ilk albümünden, ZZ Top's First Album'dan geldi. Certified Blues. Onun öncesinde ise Donovan konuk olmuştu programa. The Hurdy Gurdy Man albümü. Oradan Get Thy Bearings adlı parça çalınmıştı. Şimdi iki parçalık vaktim kaldı. Birini bu vaktin bir 4-5 dakikasını Black Sabbath'la kullanmak istiyorum. Volume 4 albümü, oradan bir klasik gelsin, Snowblind.

Vertigo programının sonuna gelindi artık. Bitmiş olan parça Black Sabbath'tan Snowblind idi. İlk 4 albüm, 5 albüm. Bu 4. albümden Volume 4. Zaten isminden belli. Oradan geldi Snowblind, nefis bir beste bence. Programın sonunda yine R.E.M. çalacağım sizlere. Life's Rich Pageant albümünün 40. yılı doldu. Tam bugün, 40 yıl önce. Ama bu sefer o albümden değil de ben biraz daha yenilere gideyim. Accelerate'den bir parça çalayım. Sing for the Submarine adlı bu hüzünlü besteyle programı bitirelim. R.E.M.'le veda edelim sizlere bir dahaki pazartesi gecesine kadar. Hoşça kalın.

0: Açık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pelin Özgen Piker ve Selnur Bubi'ye teşekkür ederiz.
3: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

İyi akşamlar Apaçık Radyo. Ahtapot'un bahçesindeyiz. Evet, her gün birçok yerde konser var memlekette, bilhassa İstanbul'da. Eskiye yeniye dönük açıkçası böyle bir 50 yıllık bir müzikal geçmiş. Peyderpey yeni eski ziyaret ediyor, geliyor, sahne alıyor İstanbul'da. Bunlardan birini konu edeceğim bugün. Daha caz kısmında diyebiliriz. Marcus Miller. Malum yılların İKSV Caz Festivali'nin 33.sü başlıyor yarın itibariyle. Bu festivalin de açılış konserini, açılış sahnesi Marcus Miller ve arkadaşlarıyla olacak. Özel bir kayıt bu. O yüzden yer vermek istedim programda. Miles Davis'i anacaklar. Marcus Miller malum. Onun son müzisyenlerinden biriydi. Son sahneye aldı Marcus Miller ve arkadaşları. We Want Miles 1981'deki muhtelif sahnelerde, dünyanın muhtelif sahnelerinde kayıt alınmış olan bir albüm. Uzunca da bir albüm. Orijinal kadrodan hem bu 1981 tarihli orijinal kadrodan Miles Davis hariç bütün üyeler, Miles Davis ve davuldaki Al Foster hariç tüm üyeler İstanbul'a geliyorlar ve sahne alacaklar bu konser vesilesiyle. Bill Evans, yani efsane saksafoncu Bill Evans, Mike Stern elektrik gitarda, Brad Williams var tuşlu çalgılarda orijinal kadroda olmayan, Enver Marshall var gene orijinal kadroda olmayan, kayıt kadrosunda olmayan Al Foster'ın yerine Enver Marshall var davulda. Mike Stern, Bill Evans, Mino Cinello perküsyonda, gitarda Mike Stern, Marcus Miller malum basta. Kadroya dolayısıyla Al Foster ve Miles Davis hariç tüm orijinal kadro sahne alacaklar. Açık havada. Cemil Topuzlu da. Bu 2022 tarihli bir kayıt. Üzerinden geçilmiş bir kayıt. Uzunca bir albüm dediğim gibi. Albümün İlk açılışıyla beraber Shinjuku Nishi'de, Tokyo'daki bir kayıtla başlıyor Jean-Pierre. Jean-Pierre albümün dördüncü parçası olarak da geliyor ama çok uzun olduğu için ben onu, o versiyonunu, ikinci versiyonunu çıkarmak mecburiyetinde kaldım. O da Shinjuku Nishi'deki bir kayıt. Onun harici kayıtlar New York'taki Avery Fisher, Boston'daki Kicks Club'dan ve Tokyo'daki Shinjuku Nishi'den geliyor. Evet, bu orijinal 1981 olan We Want Miles konserleri ki 1982'de plak olarak çıkıyor. Bu albüm hem de Caz Festivali'nin açılışı oluyor. Bununla sizi baş başa bırakayım. Evet, iyi dinlemeler efendim. We Want Miles, Marcus Miller ve tüm We Want Miles kadrosuyla beraber.

Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: Şimdi ve burada.
1: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
2: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

Apaçık Radyo. Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

İyi geceler. Apaçık Radyo'dasınız. iPalaz programı bu gece Marvin Gaye ve Tammi Terrell ile başladı. İkilinin 1967 yılında yayınladıkları United albümünden If I Could Build My Whole World Around You adlı parça geldi. Bu beraber çok verimli bir ikili malum biliyorsunuz tam da Motown etiketiyle uzun yıllar birlikte çalıştılar. Sonra Marvin Gaye'in solo kariyeri hepimizin bilgisi. Şimdi sırada Temptations var. Temptations bir yıl öncesinden 1966 yılından Getting Ready albümünden bir parçayla gelecek dinleyeceğimiz parça Too Busy Thinking About My Baby adını taşıyor prodüktör Smokey Robinson. Arkasından parçalar sırayla akacaklar. iPalaz.blogspot.com her daim blog adresi Substack'te var. Artık eskilerde Substack'te bulunabiliyor. Ayrıca çeşitli mecralarda Hear This ve çeşitli streaming mecralarında bu da bulmak mümkün. Archive.org vesaire gibi. iPalaz.com'da her daim mail adresi programın bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bütün yayınları size ulaştıran teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Şimdi Temptations, Too Busy Thinking About My Baby. Herkese keyifli dinlemeler.

Apaçık Radyosu'nun Zaypalas programının sonuna geldik. Az önce dinlediğimiz isim İngiliz şarkıcı, şarkı yazarı Rita P'di. Slippery Slope adlı yeni parçası Ask adlı albümünden geldi. iPalas@mail.com mail adresi, iPalas@blogspot.com, her daim blog adresi Substack'te mevcut. Archive.org, Hear This veya çeşitli streaming mecralarında da bulabilirsiniz iPalas'ı bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bu yayınları size ulaştıran bütün teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Kapanışta Tara Clarkin Trio'yu dinleyeceğiz. Daha önce iki tane kısa albümcük EP yayınlamışlardı. Somewhere Good adlı ilk uzun çalarları denebilecek albüm yakında yayınlandı. Oradan bir parçayla programı kapatıyoruz. Lazy Daisy. Herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek üzere.

0: Apaçık Radyo. Gürültü ve duman.
1: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
2: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: It is not in the rubbish. It is in when you put the rubbish.
4: Apaçık Radyo.

Rock on Rock. Hard Rock ve Heavy Metal.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu, Eric Martin Band'la açtık. Eric Martin Band, din son albümü diyeceğim ama albüm 40 yaşında maşallah. Yani Eric Martin'i tanıyoruz. İşte Mr. Evet. Big'in meşhur solisti. Mr. Big'i kısaca özetlemek gerekirse bu 1988 yılında kurulan süper gruptu. Adını söyle, Billy Sheehan, David Lee Roth grubunu dağıttıktan sonra, yani o solo grubunu dağıttıktan sonra meşhur basçı, işte geliyor buna, Atlantic geliyor, diyor ki yani diyor bir süper grup topla, yani çünkü sen müthiş bir basçısın, bir gitarist bul, iyi bir solist bul, bir davulcu bul, bir grup oluştur. İşte bu da Mr. Big adı altında. Önce Eric Martin'i buluyor solist. İşte Eric Martin de...
0: Abi iyi ki de bulmuş kadroyu.
1: Bulmuş
0: ya,
1: dediğin gibi ya. Yani. İşte Eric Martin o dönem böyle bir tane albümü çıkmış. O zaman bir tane. Şimdi görüyoruz ki bir de bu dinlediğiniz şarkının bulunduğu albümü yapmış. Eric Martin böyle yavaş yavaş artık... nasıl derler, ünlenmeye başlamış bir solist.
0: Ama o ses tınısı ve o yorum şekli eşsiz ya, hala yok.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet. Yok. Zaten Eric Martin dediğin gibi özellikle Mr. Big'le daha da iyi duyuldu. Ama yani hani bu Capitol Records'ın solo artistlerinden biri. İşte ondan sonra sırayla geliyor. Bu Shrapnel Records'ın Mark Varney, gitarist Paul Gilbert'ı öneriyor. Race Rex'ten. İşte onu alıyorlar. Ondan sonra da en son Pep Torpy, bu da session davulcusu. Yani çalışmadığı insan yok. O ara çok ünlü Impaliteri ile çalışmış, Ted Nugent ile çalışmış, Jeff Parris ile çalışmış, Belinda Carlisle ile çalışmış. Mr. Big kuruluyor ve öyle ondan sonra Eric Martin yürüyor kulum. İşte o gruptan önce, bu meşhur Mr. Big grubundan önce adamın bir tane albümü var. Sucker for a Pretty Face ve yani... Döneme 83 yılında çıkmış bu albüm. Döneme gerçekten damgasını vurmuş bir AOR albümü. Şimdi de Eric Martin Band adı altında Looks Can Be Deceiving ile 40 yıl sonra böyle bir albümü dinliyoruz. Gerçekten hani bunu Lou Gramm de yaptı ya, daha yeni, çok yeni.
0: Evet,
1: yıllar önce aynen kaydedilmiş işte 80'lerin sonu.
0: Dinleyince bu dönemin müziği ve sözleri olmadığını o kadar net anlıyorsun ki direkt,
1: anlıyorsun,
0: yani
1: 40
0: sene öncesi.
1: Tabii ki. Yani bütün şey akıyor yani üstünden o dönemin.
0: Ama işte ne eksik hissettim biliyor musun? Sözünü kesiyorum şimdi.
1: Yok işte.
0: Arada Mr. Big dinledik ya
1: tabii,
0: adamdan.
1: Tabii.
0: O kadar güçlü bir vokal ve arkada o kadar güçlü bir müzik var ki. Yani o vokali eşlik eden müzisyenler de çok iyi müzik yaptılar. Ve o böyle... Yani gümbür gümbür bir grup ortaya çıktı. Şimdi burada duyduğunda Eric Martin'i,
1: Eric Martin'in çok
0: altında güçsüz kalmış hissediyorsun. Evet. Yani hissediyorsun çünkü adam o kadar güçlü bir ses ki yani yorumu ve
1: Hello dönem dediğin yani. Gibi inanılmaz bir ses. Dediğin gibi grup altta zayıf kalıyor. Altına imzayı atarım. Yani burada kendini ifade ediş şekli olsun, müzik, yazılan müzik türü olsun, bunların hiçbirisi güncel değil. Yani bu bir kere.
0: Eric Martin'e de uygun değil bence.
1: Eric Martin, şu andaki Eric Martin'e de uygun değil. Yaşa. Yani bu bir nostalji yaşatıyor bize. Tamam, çok seviyoruz. Harika. Yani bu AOR hala.
0: Eric Martin'in 40 sene önceki çıkardığı albümü de merak etmiyorum arkadaş. O kadar da değil. Yani.
1: Dediğin gibi o kadar da kötü durumda değiliz. Yani AOR da gelişti. Gelişti. West Coast da gelişti. Yani West Coast Rock denilen West Coast da gelişti. Melodik Rock da gelişti. Yani nerelere geldi? O İsveç'ten nerelere taşıdılar bu müziği? Onun için bu güzel. Yani aynı Lou Gramm'in albümünde hissettiğim, yani 1980'lerin ikinci yarısında yaptığı, o Foreigner'dan ayrıldığı dönemde yaptığı şeyler bunlar. Adını söyle, nasıl derler, müzik bunlar, bestelediği şarkılar. Yani tam çok güzel ifade ettin yani. Artık bugün şeyi kalmamış. Fazla bir nasıl diyeyim? Yani benim zevkime hitap eden çok fazla tarafı kalmamış. Ama evet, tabii Lou Gramm'i bu kadar iyi vokalde, Paul Gilbert'ı bu kadar iyi vokalde dinlemek harika bir şey. Yani adamları dinlemek. Gerçekten. Yani çünkü artık bu ses çıkmıyor ikisinden.
0: Yok canım.
1: Yani hiçbir şekilde bu ses yok. O açıdan çok çok güzel. Zaten o maçta sürülüyor bunlar da, alıp da böyle evire çevire çalasın diye değil.
0: Bak ya kardeşim, bunlar hani biri öldükten sonra sürülen şeyler ya genelde, ölmeden.
1: Yaşa. Ya vallahi yani... hep içindekileri söylüyorsun. Dediğin gibi adam vefat etsin. Ondan sonra çıksın.
0: Etmesin bak canım, yani uzun bir ömür olsun da. Hani yani şu anda yaşı da, yaşlı da değil bu arada Eric Martin. Yani şu anda ortaya çıkaracak böyle bir ne müzik var ortada, ne de şey var. Yani hani Eric Martin derya deniz şeyi çıkardığı için. Şu anda bunlar bana şey geldi. Hani çok güzel blues olur, çok güzel American Oriented Track olur. Lan bu da vardı, biz bunu yayınlayamadık o dönem diyecekleri bir şey olsa. Adamlar ne müzik yapıyormuş da bunu da çıkartamamışlar. Sonra Mr. Big kurmuşlar diyeceğim. Ya müzik de ortada, bir şey de yok yani.
1: Yani şey işte. Hayır, bir de dediğin gibi solo da güzel çalışıyor Eric Martin. 65 yaşındaymış bu arada. Neyse yani hani böyle çok da şey yapmayalım. O dönemin...
0: Gömmeyelim.
1: Evet, gömmeyelim. İyi AOR'ı. Esas da programımız...
0: Tabii 83'te ben dinlesem çok hoşuma gider. Bu vokalle. Ama 83'te değilim arkadaş. 2026'dayım ya.
1: Yani şu anda programımızın nereye evrileceğini de bir şekilde size gösterdik. Program tam bir şıkır şıkır melodic rock AOR programı. Hatta melodic rock bile AOR programı oldu.
0: Evet.
1: Albüm oriented rock programı.
0: Hatta synthler mintler var yani.
1: Evet, böyle hani böyle şıkır şıkır her tarafından cila akan bir program olacak. Hızla devam ediyoruz. İkinci grup Innuendo.
0: Innuendo ismini niye koydun arkadaş?
1: Koymuş. Işte.
0: Devamlı Queen çıkıyor. Yani seni aratıyor. Queen çıkıyor.
1: Zaten
0: yani.
1: Albüm şey hakkında, albüm diyorum, grup hakkında da fazla bir şey yok. İşte evet. Pat Lafferty vokalde. Yani bunlar John Elefante diye böyle AOR'ın en cilalı tarafına acayip yaslanan gitaristin yazdığı şarkılar da destek oluyor bu gruba. Onlar da bu müziği oturup icra etmişler Innuendo'da. İlk albümleri Amerikalı grup ve yani
0: bayağı değil, bir,
1: pardon 2024'te bunların Jigsaw Sunset diye bir albümleri var. Pardon, bu ikinci albümleri 2026'da çıkmış.
0: Bunlar yani 95'ten gibi, beri müzik yapıyorlar değil mi? Öyle bir
1: vokalleri yok. Yani Pat Lafferty vokal diyorlar da bir sürü vokalistle çalışıyorlar. Joe Desel diye bir vokaliste giriyor çıkıyor. Yani temelde esasında dikkatli şey yapmam gerek, kurmam gerek cümleleri. Yani bana biraz şey geldi, yapılan müzik böyle klavye ağırlıklı, ondan sonra ya, tamam fena gitarlar girip çıkıyor.
0: Abi yani funk çıkıyor. Var, pop var, pop synth var. Tabii, yani bol 80'lerin synth şeyini var. Çok iyi kullanmış, bunu bir de rock yapmış.
1: Evet.
0: Kolay iş değil, güzel iş yani şey olarak. Hani bu tarz şeyi seviyorsanız American Oriented Rock'ın içinde daha geniş çerçevedeki şeyler. Çünkü aslında American Oriented Rock... Bizim sevdiğimiz American Oriented Rock çok rock. Ama böylesi de var yani.
1: Hani melodik hard rock seviyoruz biz Ömer. AOR sevmiyoruz biz. Biz melodik hard rock seviyoruz biz. Ya yani hard rock seviyoruz. Ama onun melodik tarafı işte AOR'a yaslanıyor. Yani AOR biz West Coast AOR'cı değiliz abi. Biz yat rock sevmiyoruz. Ona yat rock diyorlar. Yatlarda çalınan rock. Ya yani biz onu pek sevmiyoruz yani. Bu tam o. Innuendo tam o.
0: Evet.
1: Yani ama ben de bu program böyle bir acayip şey olsun istedim. Böyle şıkır şıkır olur. Tam abi, böyle melodik.
0: Aynen çok güzel. Çünkü bu şeyi duymuyoruz artık neredeyse.
1: Evet, pek yok. Pek yok. Evet. Vallahi yani Innuendo hiç fena olmamış. Bu arada
0: olmuş, güzel.
1: Eric Martin Band'in Looks Can Be Deceiving albümünden Action and Adventure'la açtık programı. Şimdi Innuendo var. İşte de Not Lost albümünden Put Our Differences Aside'ı seçtik oradan da. Devam edelim. Lockhart. Evet. İşte bu adamlar hiç fena değiller.
0: Ya bir tek göre vokali ben şey yapamadım. Böyle fısıldar gibi şarkı söylüyor. Yani arkadaşın fazla sesi kısılmış da hani bizi yani çok da yoğurmak istemiyor kendini ve bizi der gibi şarkı söylüyor. Onun dışında işte müzik çok iyi, güzel yani şey. Ama o vokal hafif böyle yine de bir American Orient Track'ta şeyde bir yani pop
1: fazla cilalı bu grup. Fazla cilalı.
0: Yani biraz öne çıkan şeyler istiyorsun yani. Hı-hı. Yani i̇şte Michael Jackson belgeseli izledim adam öne çıkartıyor. Hem dansını hem vokalini tabii, ya hani tabii, orada şeyi. Tabii. Yani hatta müziği öne çıkarsın diye işte gitaristlerle anlaşıyor şeylerle yani tabii, o değişik tabii şeyler deniyor. Tabii. Burada çok kalıbın içinde kalmışlar çok, gibi hissettim. Tabii. Onun için ama güzel. Bu da synth. Yani synth 80'ler tabii. Synth.
1: Bol bol synth dinleyeceğiz canım. Evet. Burada da acayip, Lockhart'ta da acayip synth var. Yani hatta tamamen synth olan grup geliyor bir tane. Yani grubun beyni klavyeci olduğundan tamamen synth bazlı müzik yapmış. Hatta gitarlar yani neredeyse solo yok. Tamamen synth solo atıyor. Ona aslanacağız. Ya bu tip müziğin babası Michael Bolton'du. Yani
0: aynen
1: güçlü
0: abi,
1: vokal
0: diyecektim yani. Yani ama orada vokal var abi.
1: Ama vokal var. Allah'ın yani o güçlü vokal. Yani. İşte burada evet, o yok dediğin gibi. Şıkır şıkır bir EO var. Melodic rock. İşte Kanadalılar zaten bunlar. Yani hiç şaşırtmıyor. Kanada'da şey var. Yani fena da değil diyerek hemen anons ediyorum o zaman. Dediğim gibi Innuendo'nun programı Eric Martin'den açtık. Daha sonra Innuendo'nun Not Lost albümünden Put Our Differences Aside ve Lockhart'ın City Pulse albümünden Can't Shake It'le programımıza devam edelim.
0: Evet. Dinleyelim bakalım.

0: Evet, geçelim dördüncü grubumuza.
1: Acacia Avenue. Acacia Avenue'nun beyni gitarist ve besteci Torben Enevoldsen.
0: Evet.
1: İşte Torben Enevoldsen'in bu beşinci albümü, esas da araya bir albüm sıkışmış çünkü ben üç tane albüm sayıyorum bundan önce. Yani bu dört gibi görünüyor ama Chapter 5 dediğine göre artık bir arada büyük bir ihtimalle bir konser albümü vesaire var. Bu grubun derdi yani bu adamın belli bir vokalistinin olmaması, çeşitli vokallerle çalışması.
0: Ama bu grup burada... Grubu ve şey modern zamanı duyuyoruz yani artık.
1: Tabii
0: şey.
1: Tabii. Bir ya tek müzik çok bu, daha modern.
0: Intro girişinde klasik American Orient Track girişi vardır ya.
1: Evet. Dın dın dın dın
0: dın dın dın. Yani hep aynı şeyi yapıyorlar ya. Bir ondan kurtulamadı. Yani işte, bu müzik var ya yani bir şey yapamadılar.
1: Öyle. Öyle. Benim burada sıkıntım kullandığı vokalistler. Yani örneğin bu Per Johansson bence bu müziğin adamı değil. Bak Peter Zundel kullanıyor. Peter Zundel'i hatırlarsın. Zaten evet. Grand Illusion. Yani çok beğendiğimiz grup. Artık yaşamıyor ne yazık ki. Grand Illusion yok. Çok da hatta şeyle de konuşmuştuk. Grand Illusion'da konuşmuştuk. Hatırlarsın iyi bir güzel bir röportajımız var. Yayınladığımız evet. Grand Illusion'un beyni adamcağızın adını hatırlamıyorum ama. Peter Zundel'le konuşmadık, hayır başka biriyle konuştuk. Yani ama o grup artık yok. Peter Zundel'in söylediği şarkılar çok hoş. Ama Per Johansson ne yazık ki zayıf kalıyor. Zaten ben de onun söylediği şarkıyı...

0: çalmayalım diye düşündüğümden o başka bir şarkı seçtim. The Longest Time'ı seçtim. Böyle bayağı albümün ortalarında fazla dikkat çekmeyen bir şarkı. Yani nasıl diyeyim sana? Bu proje bir türlü gelişemedi. Yani dediğim gibi ya dördüncü ya da beşinci art ne oldu? Chapter 5'inden anlaşılmıyor.
1: Kuzeylilerin yaptığı müzikte şöyle bir sıkıntı hissediyorum ben. Amerikalılar ve İngilizlerinden farklı olarak yenilikliğe açık değiller.
0: Değiller. Evet. Evet.
1: Çok kalıp o kalıbın içerisinde çok güzel sound ve yapılması gereken hani enstrüman olarak, ses olarak, yorum olarak yapıyorlar. Ama onun bir tık dışına işte bak bir önce dinledik synth, funk kullanıyor, evet. Şey kullanıyor. Hani o değişik tarzları sentezleyemiyor müziğin içerisine. Çok aynen. Kalıpta kalıyorlar Kuzeyliler. Yoksa işlerini, icralarını çok
0: yok iyi canım Allah aşkına hepsi müthiş müzisyen yani ama gerçekten. İşte
1: o, sen o evet. İngilizlerin hani böyle yani seni yumrukladığı şeyler yani ne müzikler çıkardılar adamlar. Amerikalılar evet, bayağı evet, hani evet, Amerikalıların evet. Şimdi power metal ile Avrupa'nın power metal aynı mı? Bambaşka
0: değil,
1: yani.
0: Değil, değil,
1: orada içine death de katıyor, şey de katıyor, hard rock katıyor, heavy metal'i sokuyor deniyor. Tabii. Almanlarda yok mesela. Alman direkt yani heavy metal olarak devam ediyor yani.
0: Zaten ona kıta power metal'i diyorlar
1: aynı.
0: Yani.
1: Aynı burada da
0: continental
1: yani,
0: power metal diyorlar yani dediğin
1: Danimarka, İsveç işte aynı. Bu bölgeler yani çok kalıp American Oriented Rock kullanıyor. Melodic rock'a sırtını dayıyor. Evet. Oradan ne yani o kalıbın içerisine gidiyor. Oradan rahatsız oluyorsun sen. Hani bir böyle değişik kanallar istiyorsun duymak. Değişik şeyler yaratmalarını bekliyorsun. O aynen. Bir de zaten vokalde senin beklediğin seviyede çıkmayınca zaten bu müzik tamamen bir vokal müziği.
0: Aynen.
1: Yani arkada tamamen eşlikçiler var yani. O yüzden sıkıntı yaşıyorsun normal.
0: Vallahi birebir anlattım ben fazla söyleyecek bir şey bulamıyorum. Benim de sıkıntım KJ Avenue ile bu ama tarzının güzel örneklerinden biridir.
1: Güzel.
0: Özellikle 2010'daki ilk albümleri çok çok iyiydi. Hararetle tavsiye ederim arkadaşlar kendi isimlerini verdikleri. Yani o albüm KJ Avenue'da bu duyduğunuzu beğenirseniz eski albümlerini kesinlikle şans tanıyın diyorum. Geliyoruz.
1: Daha iyi. Eskiler çok daha iyi.
0: Evet.
1: Çok daha iyi yani.
0: Legacy'ye. Şimdi Legacy'de şey yani.
1: Abi davulcuyu dövesim geldi. Kafama. O nasıl davul tonlamak? Niye bu kadar sesi açtınız? Bu dönemde yani, bir de yani yapay zeka ile neler yapılıyor? Versen düzeltir senin yerine yemin ediyorum.
0: Aynen yani grup şey yapamamış daha kimliğini bulamamış ama tarz güzel yani güzel. Melodic rock AOR gerçekten
1: var.
0: Dibine kadar
1: yani
0: vuruyor.
1: Şeyi
0: ama,
1: güzel yani.
0: Ama keşke dediğin gibi yani işte bakıyorum ya, Lion's Pride evet değil mi?
1: Mix'te sorun
0: prodüktör, var. Prodüktör şirket. Lion's Pride yani ulan birazcık Lion's Pride da şey şirket ha yani böyle kıyıda köşede kalmış bir şirket değil.
1: Değil.
0: Örneğin bak Frontiers böyle bir kayıda izin vermez kesinlikle.
1: Yok.
0: Burnunu sokar.
1: Ya işte o zaman yani, şey oluyor işte. Adamların yaptığı eserler ve şey biraz yavana gitmiş olmuyor mu? Yani emek boşa çıkmış o. Çünkü bu dönem aynen. Artık çok iyi kayıt. Çok
0: evet.
1: Düzenli
0: evet.
1: Kayıt ve gerçekten teknolojinin nimetleri var ya diyoruz yani biz kendi işimizde de yaparken. Yapay zekayı kullanıyoruz biliyorsun geçen hafta bir sürü şeyler evet. Denedik. Yani neler toparlıyorlar, neleri düzeltiyor artık böyle adam ne, her şeyi yapıyor yani.
0: Ne istediğini biliyorsan ve eline AI'ın düzgün bir şey veriyorsan, malzeme veriyorsan
1: tabii.
0: Gerçekten harikalar yaratıyor. Tek derdin yani sıfırdan bir şey yaratmasını isteme, eline düzgün bir şey ver. Ve ondan vallahi sonra ne yapmasını istediğini düzgün
1: zaten
0: açıkla.
1: Beni aynen. De sıfırdan yaratamazsın ki. Beni
0: tabii
1: de koy
0: ki, tabii,
1: ortaya.
0: Tabii,
1: Ömer
0: tabii.
1: Çal bu gitarı davulu desen ben de yapamam.
0: Yapamazsın.
1: Ne yaptım? 30 doğru. Senedir oturup onu çalmak için aynen, şey yapmak aynen. İçin öğreniyorsun yani. 30-40 senenini alıyor bunlar.
0: Aynen.
1: Yani,
0: sürekli de gelişiyor.
1: Bunlar
0: sürekli
1: araç.
0: Değişiyor. Evet.
1: Yani enstrüman gibi düşüneceksin. AI'yi. Millet zannediyor bunlar al şey. AI ya da şey yazılım bunlar yani. Bunlar senin aslında kullandığın kayıt cihazı gibi, şey gibi araç bunlar. Bunları kullanmayı da öğreneceğiz. Bunlarla geliştirmeye. O yüzden bu dönemde artık kötü kayıt ve kötü şeyi ben gerçekten anlayamıyorum. Yani kadar imkan var ki şeyde ve bunları çok ucuza hallediyorsun artık. Öyle yani AI'ın yaptığı kayıtları ben size bir şey söyleyeyim mi? 20-30 sene önce milyon dolar harcıyordu gruplar. Evet. Yani birkaç milyon dolar harcıyorlar stüdyolarda yapabilmek için.
0: Çünkü neden Ömer?
1: Aylarca kayıt sürüyordu yani.
0: Yaşa. O kayıtlar olmasa, o milyonlarca dolarlar harcanması, kayıt şu anda olmasa, bunlar olmasa. AI şu anda bunu yapamaz. Çünkü AI onu kullanıyor. alıyor bütün onları. Hepsi elinin altında. Sen şunu yap diyorsun, şuna benzet diyorsun. Şu sana benzet demeyeyim de, aynen, şu sana fikir versin diyorsun. Doneleri veriyorsun eline, adamın elinde hazır. Ya tabii, yılların birikimi.
1: Aynen.
0: Yani senle ben uğraşsak.
1: Tabii Gibson olmasa, Fender olmasa, Jackson olmasa o soundları, o şeyleri AI sana nasıl çıkaracak? Onlar yok, hep canım, yaratıldı senin tarafından. Onları da alıp algoritmalaştırıp, tabii, formülize edip sana sunuyor. Yine yaratılmaya devam edilecek yani. Aynen. Öyle düşünmemek lazım. Aynen. Ama bunları kullanmak lazım müzisyenler için. Bunu tavsiye ederim açıkçası bu dönemde.
0: Gerçekten evet. Yani bu çok farklı bir şey. Hatta iki haftadır güneydeydim. Yeni döndüm. Yazlıktayken de Almanya'da oturan ve gerçekten çok sevdiğim bir abim, Çınar abi. Onunla şey yaptık, o müziğe sarmış zaten, biraz bas çalardı. Ondan sonra Cemil dedi, AI dedi, ufkumu açtı dedi, ne istediğimi biliyorum dedi. O daha çok şey çalıyormuş işte, bu ne derler, reggae. Ondan sonra daha o tarz, evet. Ya diyor, o kadar ne istediğini bilirsen o kadar güzel sana fikirler veriyor, o kadar güzel sözü veriyorsun diyor, sözü düzeltiyor diyor, şey yapıyor diyor. Yani bu adam doktor, cilt doktoru ve emekli olduktan sonra müzisyen oluverdi. Çünkü AI önüne müthiş bir şey sunuyor.
1: Orkestra sunuyor abi. Senin kafanın içindeki dünyayı orkestralaştırıp sana sunuyor. Bu yani. Yaptığı şey bu. Yani bundan 200-300 sene önce işte Beethoven'lar, Mozart'lar beyinlerin içinde çalıyorlardı. Yani bir sürü orkestra yazıyor adam. Beynin içinde çalarak sanki bütün enstrümanı çalıyor mu ki o vurmalıları, şeyleri, yaylıların hepsini kendi çalmayı bilmiyor ki. Ama kafasının içinde yarattığı bir dünyada onları çalıyor ve insanlara sunuyordu. Şimdi kafanızın içinde yarattığınız şeyi materyal olarak sunan bir araç var önümüzde yani, öyle düşünüyorum.
0: Evet. Yani o açıdan değişik.
1: Reklamı da yaptıktan sonra.
0: Reklam yapmış gibi
1: reklam
0: de değiliz.
1: Reklam değil, bu
0: yani,
1: yeni teknoloji,
0: o gerçeği söylüyoruz. Neyin
1: lazım,
0: reklamını yapacağız yani? Her gerçekler ortada. Dediğin gibi turn back time'a geçelim, üçleyelim arka arkaya. Evet. Çenemiz de düştü ama güzel de oluyor program. 80'lerin evvarı gene. Henrik Svedberg'in projesi bu. Bu adam klavyeci. Albüm şıkır şıkır klavye, bu sözünü ettiğim grup işte. Yani albümü tamamen klavye domine ediyor. Gitarlar
1: burada
0: daha
1: burada az. Enerji eksikliği hissetmedin mi sen vokalde?
0: Tabii olmaz mı Ömer?
1: Düz yani, söylüyor ya. Ama kayıt çok iyi olmuş.
0: Yani kayıt klavye yok, çok güzel kullanılmış, evet, ama onun yanında bir gitarın dinamizmi şeyi çok belli. Ya ben bu programda bir şey diye düşündüm yani. Bakın arkadaşlar, şu ara AOR'da, Melodic Rock'ta bunlar oluyor diye bir toparlamak için. Yoksa gerçekten benim evirip çevirip böyle işte bakın şöyle bir grup çıkmış inanılmaz diyebileceğim gruplar değil hiçbiri. Ne Ekaji Avenue, ne Legacy, ne Turn Back Time. Ama bunlar var. Hoşunuza gidiyorsa kaçırmayın. Bakın hiç de fena değil diyeceğim gruplar arka arkaya çalıyoruz yani. Onun için toparladım
1: zaten
0: bunları.
1: Zaten şu anda yaz dönemi tamamen bitmiş durumda her şey.
0: Tabii.
1: Kimse hiçbir şey çıkarmıyor.
0: Aynen, tamamen.
1: Abi eskiden tam tersiydi. Yaz dönemi gelmeden işte Nisan, Mayıs gibi. Hatta yazın bile çıkartırdın ki turneler şeyler. İşte evet, sağda solda çal duyulsun. İşte evet, kulüplerde şeylerde yazın diye şey yapardın. O şey değişti sanki.
0: Bitti.
1: Yani yaz dönemi insanlar artık hiçbir şey çıkarmıyor yani.
0: Vallahi işte elimizdeki malzemeler 2026'nın tazeleri de bunlar. Evet, ben hemen anons ediyorum o zaman üçlüyü. Acacia Avenue'nun Chapter 5 albümünden The Longest Time, Legacy'nin Midnight Ride albümünden City of Broken Dreams ve Turn Back Time'ın Maybe Tomorrow albümünden Dancing in the Rain'le programımıza devam ediyoruz.
1: Dinleyin.

0: Evet, gelelim işte kayıt, işte parça, işte enerji.
1: enerji. Ya bu kadın benim için çok özel. Neden özel? 2012'de kardeşim ben şeyde Nottingham'da Firefest'te Robin Beck'ten söz ediyoruz. Robin Beck vardı line-up'ta ve konserden sonra CD imzalatmak için kızlarıma o şeyi almıştım. İşte ilk ünlendiği Trouble or Nothing'i almıştım. 1989'da çıkardı. Ondan sonra onu kızlarım için imzalatmak için tanıştım kendisiyle. Hayatımda bu kadar ayağa yere basan beraber şey yapacağız, fotoğraf vereceğiz. Kadın 40 yıllık dostu gibi sarılıyor, ediyor. Ulan yani hani ben kimim gibi yanında. Yani bu kadar candan, bu kadar efendi, seni adam yerine koyup insan gibi davranan böyle o müzisyen egosu olmayan ama bunun yanında müthiş ses, müthiş bir ses. Tabii
0: Acayip.
1: arkasında müthiş bir prodüksiyon var. Kocası çok ünlü, James Christian. Yani James Christian House of Lords'dan tanıyoruz James Christian ama atmadığı imza yok adamın bir sürü projeye. Arkasında Dennis Ward var. Pimp Cream 69'dan sonra prodüksiyonda yapmadığı iş kalmadı adamın. Yani modern dönemde de 80'lerden sonra 2000'lerde gerçekten çok iyi bir kadroyla albüm üstüne albüm yapıyor. Tabii yani müthiş bir destek var kadına hem beste açısından hem
0: Ama
1: de
0: abi
1: şey
0: çok
1: açısından.
0: iyi değil mi ya? Sesi,
1: Çok çok çok
0: yorumu,
1: çok çok
0: ifadesi,
1: çok
0: müziği
1: yani
0: ben çok beğeniyorum açıkçası yani.
1: gerçekten kendini aştı Robin Beck. Yani Kid olarak bilinir kendisi şarkısı Very First Time First Time şarkısı ile ama onu aştı o şeyi bitti. Kadın 2000'lerde yepyeni bir insan olarak çıktı. Bütün o 80'lerdeki o müthiş vokal, kadın vokallerinin hepsi kayboldu. Bu kadın pırıl pırıl parlıyor. Çok güzel bir albüm olmuş. Senin de dediğin gibi kayıt müthiş. Frontiers de iyi destek veriyor Robin Beck'e.
0: Evet.
1: İnsanlar tekrarlıyor kendini diyor. Tamam eyvallah hani böyle şapkadan tavşan çıkmamış ama yani aynı şeyi de dinlemek bazen çok bozmuyor beni. Gerçekten Robin Beck çok iyi.
0: Evet
1: Bu
0: katılıyorum.
1: yeni
0: Ya
1: dönem
0: aynı
1: bir
0: şeyi dinlemekten çok yani o gücü ve şeyi yani kaliteyi hissedince dinletiyor sana diyelim.
1: Aynen,
0: Yani
1: aynen.
0: o yavanlık
1: Evet.
0: hissetmeyince şeyde devam ediyorsun. Onun fanı olarak hayatına devam ediyorsun yani.
1: Evet, yani Frontiers Records gerçekten özellikle kadın vokallerde, şeylerde iyi becerdi. Yani bir şekilde güzel insanlar buldu, güzel şeyler buldu
0: Abi
1: ve
0: bu biraz
1: çıkardı
0: şey ya
1: onlar.
0: biliyorsun yani nasıl denir bu malın kanunu gibi yani sen iyi bir şey ortaya çıkarmak istiyorsun, iyi insanlarla anlaşıyorsun, sonra
1: Aynen.
0: iyi işler yapınca diğer iyi insanlar seninle iş yapmak için seni
1: Geliyor.
0: bulmaya başlıyor ve
1: Yaşa.
0: geliyor ve
1: Yaşa.
0: ortaya böyle bir
1: Yaşa.
0: şey ortaya çıkıyor. Yani sen istemesen de artık ortaya iyi bir şey Açık Radyo'da aynı şeyi yapmadım hani yıllarca yani
1: Aynen.
0: aynen.
1: Aynen. Aynen.
0: Prensipte o insanlar seni buluyor ve ortaya bir şey çıkartıyorsun. Bu iş biraz Frontiers'ta neredeyse amme hizmetine döndü, değil mi? Yani iyi
1: Aynen.
0: işler, iyi insanlar, iyi örnekler, yeni insanlar çıkarmak biraz hani para kazanmanın dışında da müzik dinleyicisine de yeni eserler çıkarmak adına bence Frontiers bu konuda bayağı başarılı.
1: Bayağı başarılı ve durmuyor da yani gerçekten şeyin suyu, değirmenin suyu nereden geliyor bilmiyorum. Bu kadar çok o projeye imza atabilmesi büyük bir ihtimalle sineğin yağını çıkarıyor bu tür şeylerde, teknoloji ve vesairelerde
0: Tabii canım.
1: gerçekten çok çok
0: Ya işte
1: iyi.
0: biraz önce konuştuğumuz şey bir sürü
1: Evet,
0: imkan var artık.
1: var.
0: Enstitüleri, şeyler
1: Aynen,
0: artık
1: aynen ya. Yani.
0: insanlar hani böyle yüksek maliyetlere halletmiyorsun yani şeyi.
1: Evet, büyük bir ihtimalle işte Frontiers'ı şey örneğin Shez Kane diye bir kadın çıkardı. Güçlü ses. Yani çok da beğeniyorum. O da bak Frontiers'in iyi sanatçılarından bir
0: Evet.
1: tanesidir. Yani bu tür şeylere destek olması çok
0: Hadi
1: hoşuma
0: hadi bitirelim. Bu
1: diyerek
0: çenemizde şu
1: zaten Generation Radio ile ilgili söyleyecek fazla bir şeyim yok. Bu süper grup gibi yani Jason Sheff, Chicago'dan tanıdığımız Jason Sheff'in basçı, klavyeci, vokalist Jason Sheff'in grubu. İkinci albümünü çıkardı. Hiç fena olmamış. Birinci albümü çok çok iyiydi 2022'deki. Şimdi Take Two diye ikinci albümlerini çıkardılar. Bu da Frontiers'den çıktı. Hiç fena değil. Birinci albümlerini beğendiyseniz ikinci albümlerini dinleyin deyip toparlıyorum. Fazla bir şey söylemiyorum. Generation Radio iyi çünkü. İyi bir grup. Gerçekten. Aynen. Şeyler. Hemen o zaman son ikiliyi anons edeyim. Programımızı kapatalım. Dediğim gibi veda edelim. Robin Beck'in Living Proof albümünden albüme ismini veren şarkı ve Generation Radio'nun Take Two albümünden Montana Sky ile programımızı kapatıyoruz.
0: Evet, ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol rock'lı günler dileriz.
1: İyi geceler.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: Apaçık Radyo.
0: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
0: Hazırlayan Selin vesaire.
3: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.
4: Sen ne yaparsın?
1: Apaçık Radyo.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Fantasy Mädchen, du.

0: kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Apaçık Radyo.

0: Herkes Beach. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo müzikleri.